0: Bulundurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlık var. Ancak ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. İran'ın yanıtı ise sert oldu. Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'li yetkililer açıklamalarına dikkat etmeli, ordu tehditlere karşılık vermeye hazır dedi. Gerilimin ardından tarafların arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinde bulundukları bildirildi. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ın ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Nevşehir'de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Orhusan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Amirli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tebrik mesajları geldi. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında reysen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Okullarda orman programı Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Çocuklara yaşayarak çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan okul sayısı 638'e ulaştı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen proje bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

yarar. Zalim zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Zalimin

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün romandan sahneye uyarlamanın en başarılı örnekleri arasında gösterilen Sarıpınar 1914 oyunundan söz edeceğiz. Reşat Nuri Güntekin'in 1944 yılında yayımlanan romanı Değirmen'in 1967'de Turgut Özakman tarafından oyun metni olarak yeniden yazılmasıyla ortaya çıkan eser, ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Ergin Orbey rejisiyle izleyici karşısına çıkar. Turgut Özakman, romandaki anlatıyı tiyatroya aktarırken olay örgüsünü sadeleştirir ve sahne etkisini arttıracak biçimde yeniden kurar. Oyun, 1914 yılında küçük bir Anadolu kasabasında gerçekleştiği varsayılan bir deprem dedikodusu etrafında gelişir. Bu söylenti, merkezi yönetimin taşra üzerindeki denetimsizliğini, bürokrasinin işleyişini ve yöneticilerin halktan kopukluğunu ironik bir dille ortaya koyar. Metin, yanlış anlamalar ve abartılı tepkiler üzerinden ilerlerken, yönetim mekanizmasının gerçeklikten nasıl uzaklaşabildiğini de gösterir. Küçük çıkar gruplarının kendi ayıplarını örtmek üzere ortaya attıkları deprem söylentisinin kısa zamanda büyük çapta yankı uyandırması eğlenceli bir üslupla seyirciye aktarılır. Sarıpınar 1914 hem edebi kaynağına bağlı kalan,

0: hem de bağımsız bir tiyatro metni olarak başarıyı yakalamış uyarlama örneği olur. Roman, Değirmen adıyla senaryosunu Barış Pir Hasan'ın yazdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, başrolünde Şener Şen'in oynadığı 1987 yapımı filmle sinema tarihimizde de yerini alır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı derlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında

kale gibi kullandırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Turkuaz. Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kaç kere vurulur kapı ve çağırılır insan avaz avaza ve yazılır ismin her gece.

benzetirim ki saatlerin sesimi başucumda asılı dudaklarına. Neden karıştırıyorum denizi ağaca, gökyüzünü dereye, kendimi

Kaç kere tekrarlanır ki aşk? Bağ bozumundan az önce ve bir ötekine gebe.

Sesini başucumda asılı dudaklarına. Neden karıştırıyorum denizi ağaca?

için kızamıyorum kendime. Sızlıyorum, özlüyorum, arıyorum seni. Her günüm böyle geçiyor neredeyse.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hani izledikten sonra az önce ne oldu dediğimiz o meşhur filmden Christopher Nolan'ın

0: 2010 yapımı efsanesi Başlangıç filminden söz edeceğiz. Aslında bu bir soygun hikayesi ama bildiğimiz banka soygunlarından değil. Film, fikirlerin en tehlikeli virüs olduğunu savunup bizi rüya içinde rüyaya, labirent gibi katmanlara götürüyor. Başrolde ise rüya hırsızı Dom Cobb rolüyle o ağır suçluluk duygusunu bize her an hissettiren Leonardo DiCaprio var. Cobb'un işi insanlar rüya görürken zihinlerine sızıp en gizli sırlarını çalmak. Ama bu sefer durum çok daha zor. Bir fikri çalmak yerine birinin zihnine yeni bir fikir yerleştirmesi, yani başlangıcı yapması gerekiyor. Bu imkansız iş için yanına mimarlardan ve uzmanlardan oluşan sağlam bir ekip topluyor. Tabii işin içinde bir de Cobb'un kendi pişmanlıkları ve ölen eşinin hayaleti var. Bunlar operasyonu her an mahvedebilir. Film bize bir fikrin insanın hayatını nasıl etkileyebileceğini ya da her şeyi nasıl yıkabileceğini gösteriyor. Leonardo DiCaprio o kadar başarılı oynuyor ki o dev aksiyonun içinde hikayenin insani tarafını da asla kaçırmıyoruz. Nolan ise kendi etrafında dönen koridorlar ve Hans Zimmer'in o yeri göğü inleten müzikleriyle bizi bir labirente sokuyor. Başlangıç o meşhur finaliyle bugün bile hala tartışılan bir başyapıt. Gerçeklik dediğimiz şey sadece gördüğümüz mü yoksa inandığımız mı? Cobb'un rüyada mı yoksa gerçek hayatta mı olduğunu anlamak için masada döndürdüğü o küçük totemin düşüp düşmeyeceği sorusuysa sinema tarihinin en zekice bırakılmış boşluklarından biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. İlk olarak partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak olan Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. ATO'daki programın ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'deki dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelerde. Masada nükleer programdan yaptırımlara, dondurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlık var. Ancak Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. İran'ın yanıtı sert oldu. Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'li yetkililerin açıklamalarına dikkat etmeli, ordu tehditlere karşılık vermeye hazır dedi. Gerilimin ardından tarafların arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinde bulundukları bildirildi. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Bir Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ın ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Nevşehir'de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergâh-ı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve

0: Ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tebrik mesajları geldi. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında reysen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Okullarda orman programı Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Çocuklara yaşayarak çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan okul sayısı 638'e ulaştı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen projeyle bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Haberleri sunduk.
1: Gönül Yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp derbe.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Nasıl geçti o güzelim yıllarım? Adnan Şenses'ten dinliyoruz.

Geçti sevdalarda ömrüm ihtiyar oldum bugün. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait bu güzel eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz.

Delisin deli gönlüm. Safiye aileden dinliyoruz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Yıldırım Bekçi'den dinleyeceğimiz bir şarkı ile devam ediyor. Yıllar kanatlanmış, aylar uçuyor.

0: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Arabulucular

Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. İlk olarak partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak olan Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. ATO'daki programın ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'deki dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Nevşehir'de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tebrik mesajları geldi. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında resmen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın gözaltı kararı verildi. Kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki işçi maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Okullarda orman programı Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Çocuklara yaşayarak çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan okul sayısı 638'e ulaştı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinesinde yürütülen projeyle bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek AK Parti'nin İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak. Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. İsviçre'de masaya oturan İran ve ABD heyetleri Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasındaki müzakere ve barış girişimini İsrail'in sabote etme ihtimaline karşı uyardı. İstanbul'da başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında resmen soruşturma başlatıldı. Okullarda orman programı kapsamında bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler aktardık. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. İlk olarak partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak olan Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. ATO'daki programın ardından Erdoğan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunacak. İran ve ABD heyetleri İsviçre'de masaya oturdu. 18 saat süren görüşmelerin ardından müzakerelerin ilk turu sona erdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenlik geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiği, teknik ekiplerin çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran'a yönelik petrol ve petrokimya ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi. Sosyal medya hesabından abluka sonlandırıldı, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı paylaşımı yaptı. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaptı, görüşmelerin olumlu ve yapıcı atmosferde gerçekleştiğini belirtti. Teknik görüşmeler için mekanizmanın oluşturulması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedildi denildi. Açıklamaya göre Hürmüz konusunda olası yanlış anlaşılmaları önlemek ve güvenlik geçişleri sağlamak adına taraflar arasında doğrudan iletişim hattı kuruldu. Taraflar arabuluculuk sürecinin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaştı. Ortak açıklamaya göre baş müzakereciler söz konusu komiteye düzenli olarak rapor verecek. Komitenin 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşılmasını hedefleyen yol haritası üzerinde anlaştığı da ifade edildi. İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlallerine de ortak açıklamada yer verildi. Tarafların Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasını kabul ettiği belirtildi. Ortak açıklamaya göre teknik görüşmeler hafta sonuna kadar Bürgenstock'ta devam edecek.

0: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmaların ana gündemindeydi. Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki işgalci eylemlerin sona erdirilmesi için Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması ele alındı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dörtlü mekanizması ilk toplantısını 18 Mart'ta Riyad'da gerçekleştirdi. Daha sonra İslamabad ve Antalya'da bir araya gelen taraflar dördüncü toplantıyı Kahire'de yaptı. Bakan Fidan, mekanizmanın kurumsal yapıya kavuşmasının ve ilerleyen dönemde yeni katılımlarla güçlenmesinin önem taşıdığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı.
1: Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. İlk erken temaslar yapıldı. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
0: Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da veriyor. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli El Meşet televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın Lübnan açıklamasına işaret eden Şara, Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah'a müdahale edeceği iddialarını reddetti. Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını, ABD Başkanı'nın Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini belirttiğini söyledi. Lübnanlı kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz dedi. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Aynı gün parti meclisi de toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı arınma çağrısının ardından gözler, toplantılarda yeni ihraç kararlarının gündeme gelip gelmeyeceğine çevrildi. MYK ve parti meclisi toplantılarının aynı güne denk gelmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısını yapmayabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu'nun yarın yapacağı toplantı öne çıkıyor. Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp yapmayacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kuruluş belgesi olan Amasya Genelgesi'nin ilan edilmesinin üzerinden 107 yıl geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Amasya'da milli mücadelenin amacını, gerekçesini ve yöntemini belirledi. Genelgede yer alan milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi bağımsızlığa giden yolun başlangıcını oluşturdu. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. YKS oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki işçi maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düştü. Yaralanan iki işçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan

0: çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında resmen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Okullarda orman programı Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Çocuklara yaşayarak çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan okul sayısı 638'e ulaştı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinesinde yürütülen projeyle bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Uluslararası Orman Okulları programı çevre eğitimi alanında dünya genelinde 27 ülkede uygulanıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. AK Parti'nin İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. İsviçre'de masaya oturan İran ve ABD heyetleri Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasındaki müzakere ve barış girişimini İsrail'in sabote etme ihtimaline karşı uyardı. İstanbul'da başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında resmen soruşturma başlatıldı. Okullarda orman programı kapsamında bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Spor. Amerika futbol takımı Dünya Kupası'ndaki son maçta Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak milliler mücadelenin hazırlıklarına başladı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. MotoGP'nin 9. etabı tamamlandı. Çekya'daki yarışı İspanyol Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise mücadeleyi 14. sırada bitirdi.
1: Hava durumu.
0: Yeni hafta ile birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. Sıcaklıklar yurdun batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurdun kuzey kesimlerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Amasya, Samsun, Erzurum ve Van 27, İstanbul ve Eskişehir 28, İzmir ve Adana 34, Antalya, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe tamamen kapatılarak sürücüler Muallimköy kavşağından D100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gazetelerde ya da gazetelerin internet sayfalarında zaman zaman kurumların verdiği ilanlara denk geliriz. Bunların bir kısmı birçok kişiyi ilgilendirebilir. İşte bunlardan biri Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yakın zamanda yayınlandı. İlanda

TİAŞ, ön lisans mezunu 402 işçi alımı yapacaktır. Başvuru şartlarını taşıyanlar için başvuru süresi 13-17 Nisan ibaresi yer alıyordu. Tabii ki iş arayan birçok genç bu ilanı okudu. Başvuru koşulları uygun olanlar gerekli belgeleri hazırlamaya girişti. Bütün iş ilanlarında geçen ortak kelime başvurudur. Başvurunun anlamı sözlüklerde başvurmak işi müracaat olarak yazar. Bu anlama Ayla Kutlu'nun yazdığı tanık cümle şöyle. O günlerde her fakülteye ayrı başvuru yapmak

0: Ona göre her fakülteye ayrı ayrı müracaat ederdik, yani başvururduk. Başvurular değerlendirilir, en yüksek puandan itibaren alınacak öğrenci sayısına göre sıralama yapılırdı. Başvuru kelimesinin bir diğer anlamı, bir bilgiye ulaşmada, bir eseri hazırlamada temel kaynak olarak kullanılan yazı, kitap, makaledir. Siz de bir makale yazacaksanız, inandırıcı olması için yararlandığınız tüm metinlerin adlarını liste halinde metninizin sonuna eklersiniz. Bu metinlere başvurulan kaynaklar da denir. Türk Dil Kurumu geçtiğimiz yıl öğretmenlere şöyle bir duyuru yapmıştı. Türk Dil Kurumu ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin işbirliğiyle Karaman'da spikerler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine yönelik ücretsiz uluslararası diksiyon yaz okulu programı düzenlenecektir. Yer Karaman. Tarih 25-29 Ağustos 2025. Kontenjan Türkiye 35 kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5 kişi. Başvuru şartları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışıyor olmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nda en az bir, en fazla 5 yıldır çalışıyor olmak. İlanın altında başvuru formları yer alıyordu. Günümüzde başvuru dediğimizde bir kişinin verilen bilgilere dayanarak ortaya bir gösterge koymasını anlıyoruz. Bu göstergede başvuran kendisini anlatmaktadır. Bir haksızlığa uğrayan kişi mahkemeye başvurduğunda önceden hazırlanmış bazı belgeleri doldurmak zorundadır. Bu belge gerçekte bir şikayet metnidir. Bu başvuruda kişi öncelikle kendi kimliğini ortaya koymakta, peşinden de uğradığı mağduriyeti anlatarak haksızlığın önlenmesini talep etmektedir. Bu tür başvurular yargısal başvuru olarak niteleniyor. Yargısal başvurunun dışında vatandaşların idari başvuru ve siyasi başvuru hakkı da var. İdari başvuru ilgili kamu kurumuna, siyasi başvuru ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılabilmektedir. Ayrıca CİMER'e yapılacak başvurular da değerlendirmeye alınmaktadır. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız her türlü özel işlemlerini internet üzerinden konsolosluklarımıza başvurarak yapabilmektedir. konsolosluk.gov.tr adresinde ayrıca telefonla yapılacak başvurularda aranabilecek telefon numaraları da bulunuyor. Vize, doğum, nüfus, evlilik, pasaport, askerlik gibi tüm işlemleri bulunduğunuz yerdeki ya da bağlı olduğunuz konsolosluklar aracılığıyla internet üzerinden de yapabilirsiniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Turkuaz.
3: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otalar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Ota hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece hakanın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına Otağı Hümayun, sadrazamınkine Otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden üç kubbeli bir görünüşü vardı. Bu üç kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane,

0: diğeri hamam odası, üçüncü kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otarlar, sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarza dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır otağı.
1: Turkuaz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün şampiyon mu doğulur yoksa sonradan mı şampiyon olunur sorusunun yanıtını arıyoruz. Kas yapımızdan akciğer kapasitemize kadar başarının ne kadarı genlerimizde saklı? Hangi gen hangi spor branşında fark yaratıyor? Bugün antrenman sahasından çıkıp hücrelerimizin içindeki o gizli haritaya birlikte bakacağız. Spor biliminde

0: genetiğin etkisi artık inkar edilmez bir gerçek. Örneğin sürat geni olarak bilinen bir gen, sporcuların patlayıcı güç gerektiren işlerde doğal olarak diğerlerinin önüne geçmesini sağlıyor. Bu gen, kaslardaki hızlı liflerin ne kadar verimli çalışabileceğini de belirliyor. Bu yüzden 100 metre koşucularının veya kısa mesafe yüzücülerinin başarısında doğuştan gelen bu hız potansiyeli büyük rol oynuyor. Diğer yanda ise dayanıklılık geni var. Bu gen, vücudun oksijeni daha verimli kullanmasını sağlayarak maratoncuların veya bisikletçilerin yorulmadan kilometrelerce yol kat etmesine yardımcı oluyor. Genetik sadece kas tipiyle de sınırlı değil. Boy uzunluğu, kemik yapısı ve hatta sakatlanma riski bile DNA'da yazılı. Özetle bir basketbolcu için boy, bir jimnastikçi içinse esneklik, genetik birer şans gibi. Ancak bilim bize şunu da hatırlatıyor. Genetiğiniz sizin sadece çıkabileceğiniz en yüksek sınırı belirler. O sınıra ulaşıp ulaşmayacağınızsa tamamen sizin ne kadar azmettiğinize bağlıdır. Dünyanın en iyi genetiğine sahip olsanız bile, doğru antrenman ve doğru beslenme olmadan o genetik potansiyel sadece bir hayal olarak kalır. Unutmayalım, yaşam tarzımız genlerimizin nasıl çalışabileceğini bile kısmen de olsa değiştirebilir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Birazdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenlik geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamaya göre Hürmüz konusunda taraflar arasında iletişim hattı kuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'da görüştüğünü belirten Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı da uyardı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. Toplantıya katılan bakan Hakan Fidan ve mevkidaşlarının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları ve dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından Nevşehir'de bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Hafta sonu tamamlanan YKS maratonunda tüm oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Türkiye'de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi artıyor. Hidrolik enerji üretimi Mayıs ayında rekor kırdı. Elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen ay %85 ile tarihi seviyelere ulaştı. Yenilenebilir enerjinin payı ise %72'yi aştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin açıklama yaptı. Ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından "Evimizde 4-4 yaptık, yolumuza devam ediyoruz." mesajını paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medyadan "Dünya sıralamasında 3. sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımıza başarılarının devamını diliyorum." dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün çözüm yolları aramak olduğunu vurgulayan Şara, güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. "Lübnanlı kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz." diyen Şara, Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Katar'ın Ras Laffan sanayi bölgesindeki bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gaz tesisinde çıkan yangın, başkent Doha ve çevresinde paniğe yol açtı. Olayda 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Patlamanın teknik arızadan kaynaklandığını açıklayan yetkililer, yangının söndürüldüğünü duyurdu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bir adam düşünün. Hayatını sözcüklere adamış, kitapların arasında yaşayan, yeni diller öğrenebilmek için yıllarını harcamaktan çekinmeyen biri. Bugün 17. yüzyılın en ilgi çekici seyyahlarından ve Doğu kültürünün Avrupa'da tanınmasını sağlayan en önemli kişilerinden biri olan Antoine Galland'la yol arkadaşlığı yapacağız. 1670 yılında İstanbul'a gelen Antoine Galland'ın en önemli özelliği Osmanlı dünyasına yalnızca uzaktan bakan bir Avrupalı olmamasıydı. Nasıl mı? Yola çıkalım, siz de anlayacaksınız. ...1646 yılında Fransa'da küçük bir kasabada dünyaya gelen Galland, çocukluk yıllarından itibaren aldığı eğitimle eski Yunanca, Latince ve İbranice öğrenmeyi başarır. Daha sonra eğitimine Sorbonne Üniversitesi'nde devam eder. Burada Arapça ve Farsça öğrenir, İbranicesini geliştirir. 1670 yılında 14. Louis'nin kapitülasyonları yenilemek üzere

0: görevlendirdiği elçinin sekreterliğinde Osmanlı İmparatorluğu'na gönderildiğinde Antoine Galland henüz 24 yaşındadır. Bir diğer görevi de elçi hesabına kralın ve Maliye Bakanı Colbert'in kütüphanelerini zenginleştirmek için gittiği yerlerden el yazmaları toplamaktır. Bu nedenle görev yeri İstanbul olmakla birlikte farklı şehirlere de gönderilecektir. İstanbul'daki ilk aylarında yapacak çok işi vardır. Bu yüzden araştırma yapmaya zaman bulamaz. Bu kadar farklı bir ülke ve kültürle karşılaşmak onu fazlasıyla şaşırtmıştır. İstanbul'da bulunduğu dönemde Fransızlar Beyoğlu'nun en kalabalık topluluğudur. Ancak Galan bu topluluk içinde zaman geçirmekle yetinmez, dönemin İstanbul, Edirne ve adalardaki Osmanlı yaşamını da yakından izleme imkanı bulur. Çevresinde duyduğu sözcüklerden hiçbir şey anlamamak, bu yeni ülkeyi ve halkını anlamak konusunda biraz umutsuzluğa kapılmasına yol açar. Boş zamanlarında Doğu uygarlıklarını incelemeye başlar ve hayran olur. Genç yaşlarından itibaren farklı dilleri öğrenmeye ve konuşmaya büyük çaba harcayan ve bunda da başarılı olan Galan, Türkçeyi de öğrenmeye kararlıdır. O, diğer birçok Avrupalı gezginden farklı olarak Osmanlı toplumunu içeriden anlayabilmek için sistemli bir şekilde Türkçe çalışır. Bu insanların tarihini, geleneklerini, düşünce dünyalarını tercümanlardan öğrenmen mümkün değil. Türkleri ancak Türkçe kaynakları okuyup onlarla konuşarak tanıyabilirim. Onlarla dostluk kurup sohbet edebilmek için Türkçe öğrenmem şart.
1: Galan, Türkçe öğrenmek için diplomatik işlerde çalışan deneyimli Rum tercümanlardan dersler alır. Fransa'nın Osmanlı topraklarında görev yapacak tercümanlar yetiştirmek için kurduğu Dil Oğlanları Okulu'nun Türkçe öğretmenleriyle çalışır. Türkçesini geliştirmek için en önemli yöntemi ise sürekli halkla iletişim kurmaktır. Özellikle kapalı çarşıdaki kitapçılar arasında saatler geçirir. Türkçe eserler satın alır, sözcükler ve gramer kitapları toplar. Bu kitaplar arasında çok sayıda el yazması da bulunmaktadır.
0: İstanbul'da en sevdiğim yer bu Bedesta. Buradaki canlılık, çeşitlilik hiçbir yerle kıyaslanamaz. Kapalı çarşının neredeyse bütün genç kitapçılarıyla dost oldum. Mümkün olsa onlarla bütün gün sohbet edebilirdim. Araştırmalarım için en büyük desteği bu güzel dostlar veriyor bana.
1: O dönemde Avrupalı bir koleksiyonerin Osmanlı sahaflarından kitap alması hiç de kolay değildir. Çünkü buralardaki dini veya kültürel kitapların yabancılara satılması kötü bir davranış olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden İstanbul sahaflarındaki kitap alışverişleri sadece basit bir maddi pazarlık yoluyla yapılamaz. Yabancılara şüpheyle yaklaşılan bu ortamda Galan'ın istediği kitaplara kavuşması, onun doğu dillerine olan hakimiyeti ve satıcılarla kurabildiği iletişim sayesinde mümkün olur. Bu arayışlar ve pazarlıklar sonucunda Fransa'ya götürdüğü en nadide eserlerden biri, günümüzde Fransa Milli Kütüphanesi'nde korunan, Uygur alfabesiyle yazılmış ve nefis minyatürlerle süslenmiş bir Miraçname el yazmasıdır. Ama elbette Antoine Galland'ın dünya edebiyatına en büyük armağanı Binbir Gece Masalları olmuştur. Bu süreç, arkadaşının Galland'a Orta Çağ'a ait Suriye kökenli 4 ciltlik eski bir masal yazması yollamasıyla başlar ve genç adam metni Fransızca'ya çevirmeye koyulur. Aslında Galland için bu çalışma, çok değer verdiği akademik ve tarihi araştırmaları yanında sadece boş zamanlarında oyalandığı bir uğraştır. Ancak sonunda ortaya çıkan eser, Batı'nın Doğu'ya olan bakış açısını kökünden değiştirir. O döneme kadar Batı'da daha çok korku ve antipatiyle bakılan Müslüman Doğu imajı, bu masalların içerdiği zenginlikler ve sevimli yönler sayesinde kırılır ve Doğu dünyası ilk defa bu denli olumlu bir yönde açılmış olur.
0: Peki Galland bundan memnun mudur? Yıllarca emek verdiğim yüzlerce sayfa ciddi ve akademik çalışmalarım bu kadar değer görmedi. Halkın bu tür basit ve önemsiz edebi eserlere bu kadar fazla ilgi göstermesi...

0: anlaşılır gibi değil.
1: İstanbul'daki çalışmaları devam ederken 1672 yılında Fransız elçisiyle birlikte yeni kapitülasyonların müzakeresini izlemek üzere Edirne'ye gider Antoine Galland. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun ordugahında bulunur ve gördüğü ihtişamdan çok etkilenir.
0: Ordugahta yolculuğun rahatı için gerekli tüm mesleklerden insanlar var. Öndeki subaşıyla 150 kadar yeniçerinin ardından fırıncılar yaptıkları ekmekler ve böreklerle birlikte geliyorlar. Öküzle çekilen buğday yüklü bir de arabaları var. Zanaat kahyaları arkadan yürüyor. Sonra başlarında soğan tabelası taşıyan bahçıvanlar yürüyor. Meyvecilerin arkasından da etrafa helvalar saçan helvacılar geliyor. Bunları bir yeniçeri bölüğü izliyor. Sonra pamukçular, silah parlatıcıları, şamdancılar, kürkçüler, pabuççular, kahveciler, türbancılar. Sayıları herhalde 3000'i geçiyor bütün bu insanların. Aralarında çok az Türk var. Çoğu Rum, Ermeni ve Yahudi. Askerlerin hemen hepsi ateşli silah taşıyor. Ama o kadar kötü ateş ediyorlar ki insan onları görünce acıyor.
1: Galan, 4. Mehmet'in Edirne'den ayrılma merasiminin gördüğü en görkemli manzara olduğunu söyler.
0: Romanlarda okuduklarım bu ihtişam yanında pek sönük kalıyor. Bu merasimin hayatımda gördüğüm en güzel şey olduğunu söyleyebilirim. Anlatmaya sözcükler yetmez. Fransa'dan başka hiçbir Avrupa sarayı böyle bir şeyi başaramaz.
1: İmparatorluktaki bütün kutlamalar göz kamaştırıcıdır aslında. Kamaniçe Kalesi'nin fethi dolayısıyla düzenlenen şenlikleri ayrıntılı olarak günlüğüne yazar Antoine Galland.
0: Sabahın erken saatlerinden itibaren Topkapı Sarayı'ndan toplar atılmaya başladı. Saray dairesine parlak altından sancaklarla kırmızı beyaz büyük bayraklar asılmıştı. Akşam limandan saraya kadar uzanan sahil şeridi boyunca zeytinyağlı bezler yakılarak etraf aydınlatıldı. Tophane'den, Kız Kulesi'nden, Tersane'den, Boğaz'daki kalelerden atılan büyük toplar gecenin karanlığında büyük bir velvele kopardı. Deniz üzerinde yakılan mehtap fişeklerinin manzarası görülmeye değerdi.
1: Türkiye'ye ilk gelişinde 5 yıl kalan Antoine Galland, 1675'te Paris'e döner. 1677'de yeniden Türkiye'ye gelir. Bu kez bir yıl kalır ve İzmir'e de uğrar. İki zengin sikke koleksiyoncusu rahip, onu kendileri için sikke ve el yazması tarihi kitaplar almak üzere göndermişlerdir. Böylece Galland, ticaretin, farklı milletlerin, salgın hastalıkların ve eski çağlardan kalıntıların iç içe olduğu İzmir'de 5 aydan fazla kalacaktır. Bu yolculuğu sırasında korsanların saldırısına uğramak onu bir hayli korkutur. Ama yolculuk sonunda tüm güzelliğiyle karşısına serilen İzmir'i görünce korkusunu unutur.
0: Bana öyle geliyor ki bu kent diğer şehirlere örnek olsun diye yapılmış. Onunla gurur duymak için ne ünlü bir ozan veya bu kentin sakini olmaya ne de onu övmek için yapmacık nedenlere ihtiyaç var. İzmir, deniz kıyısı boyunca güzel bir çiçek gibi yayılır. Hangi ressamın kalemi bütün bu güzellikleri resmedebilir? İzmir, sanki bir bayram kutluyormuş gibi her zaman süslü ve gösterişlidir.
1: Türkçeyi daha aktif kullanabilmek için Fransızların kaldığı otele değil, deniz gören bir hana yerleşir Galan. Ancak kısa bir süre sonra kentte vebanın arttığı haberi duyulur ve Fransızların bulunduğu daha güvenli bir mekana geçmek zorunda kalır. Veba, İzmir'in en büyük dertlerinden biridir. Kentte her yıl en az 100 kişi bu hastalık yüzünden ölmektedir.
0: Türkler vebadan korkmuyorlar nedense. Bu salgın hastalıktan kaçmak gibi bir

0: Kaygıları yok. Geçenlerde vebadan ölen birinin dükkanına koşarak gelen insanları görünce şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Kendilerini hiç sakınmadan vebalı ölüyü hep birlikte tutup omuzlayarak götürdüler.
1: Galan, İzmir halkından söz ederken Türklerle Fransızlar arasında karşılaştırmalar da yapar. Türklerin sakal bırakıp saçlarını kazıttıklarını ama başlarının hep kapalı olduğunu söyler. Dikkatini çeken şeylerden biri de Türklerin hiç tükürmemesi. Aksine Fransızların ise sık sık tükürüyor olmasıdır. O dönemde birçok milletin yaşadığı İzmir'de Hristiyanlar sadece bir mahallede yerleşmişlerdir. Kentte Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Avrupalı tüccarlar birlikte yaşamaktadır. Farklı dillerin birbirine karıştığı sokaklar ona zaman zaman Babil Kulesi'ni hatırlatır. Din adamlarından vergi alınmadığı için din adamı olmadığı halde onların kıyafetiyle dolaşan Rumlardan söz eder. Kentin biraz dışında tarımla uğraşan Türklerin yoksulluğuysa Galan'ı derinden etkiler. Galan'ın İzmir'e bakışı sıradan bir gezginin gözlemlerinin çok ötesindedir. O, gördüğü her yapıyı eski kaynaklarla karşılaştırmaya çalışır.
0: Kadife Kale çevresinde dolaşırken eski tiyatroyu ve stadyumu aradım ama pek fazla bir şey kalmamış. Bir zamanlar kentin görkemli yapıları olan tiyatro ve stadyum artık yok. O tarihi taşlar yeni binaların yapımında kullanılmış ne yazık ki. Sokaklarda, evlerin duvarlarında ve hanlarda antik çağlardan kalma sütunlar, taşlar ve mimari parçalar var.
1: 1679 yılında Doğu Hindistan şirketi desteğiyle antika eserler toplamak üzere üçüncü kez Osmanlı topraklarına gelir Antoine Galan. Yaklaşık 9 yıllık bu seyahatinde Anadolu'yu, Suriye'yi ve Mısır'ı da gezer. İzmir'e 1688 yılında son gelişinde şehre büyük zarar veren 16 bin kişinin ölümüne, İzmir Kalesi'nin yıkılışına neden olan Büyük İzmir depremini yaşar. Enkaz altından çıkarılan ve hayatını zor kurtaran Galan, birçok el yazması ve özel notlarını toprak altında yitirir. Depremin ardından Fransa'ya dönen Galan'ı diğer seyyahlardan ayıran en önemli özellikleri titiz ve ayrıntıcı yaklaşımı, tarihi vesikalardan ve resmi belgelerden yararlanması, kitabe, eski para ve yazma eserleri okuyabilmesi ve yerel dilleri bildiği için gezdiği yöredeki insanlarla aracısız konuşmasıdır. Bir Fransız aydınının dediği gibi Galan, görmek, öğrenmek, anlamak, not etmek ve başka insanlarla paylaşmak üzere yanıp tutuşan bir adamdır.
2: Evvel zaman gezgini.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamaya göre Hürmüz konusunda taraflar arasında iletişim hattı kuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü belirten Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkati çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı da uyardı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. Toplantıya katılan Bakan Fidan ve mevkidaşlarının gündeminde ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları ve dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli tarafından Nevşehir'de bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Hafta sonu tamamlanan YKS maratonunda tüm oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Türkiye'de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi artıyor. Hidrolik enerji üretimi Mayıs ayında rekor kırdı. Elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen ay %85'le tarihi seviyelere ulaştı. Yenilenebilir enerjinin payı ise %72'yi aştı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz,

Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Ve spor, A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 mağlup olan milliler son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Müzik 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Mısır ikinci yarıda coştu. G grubunda Mısır son 32 turu yolunda dev bir adım attı. Muhammed Salah önderliğindeki Afrika temsilcisi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti. Yeşilburun Adaları Uruguay'a da geçit vermedi. Dünya Kupası H grubunda Uruguay ile Yeşilburun Adaları 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşilburun Adaları İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti. Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan isim Kevin Pina oldu. H grubunun diğer maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Ankara Filenin Sultanları'na uğurlu geldi. A milli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Böylece Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile bitirdi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 28, Bern 35, Brüksel 31, Kopenhag 21. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 30, Kerkük 44, Amsterdam 27, Tiran 31. Güneşli olmak üzere Viyana 33, Bakü 31, Stockholm 22, Sofya 28. Güneşli olmak üzere Berlin 29, Üsküp 33, Saraybosna 22, Paris 38 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz, gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan yeni bir haftadan merhaba değerli dinleyenler. Hoş geldiniz memleket treni yolculuğumuza. 22 Haziran 2026 pazartesiyi gösteriyor takvimler, saatler 10'u 7 geçiyor değerli dinleyenlerimiz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Burak Araroğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca beraber yol alacağız değerli dinleyenler. Memleket treni Facebook ve Instagram sayfalarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. +90 312 463 34 19 ya da 21 sabit numaralarımız +90 530 662 2186 WhatsApp iletişim hattımız değerli dinleyenler. Sesimiz sizlere internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından radyo.trt.net.tr adresinden ulaşıyor. TürkSat 4A Batı paketi uydusu ya da kısa dalga 22 metre 13.635 kHz'i de seçebilirsiniz. Sizlere hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Efendim güzel bir yolculuk yine sizleri bekliyor. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Ana Baba Okulu köşemizde Doçent Doktor Semih Erden'i ağırlayacağız efendim. Geçtiğimiz hafta yaz tatilini konuşmuştuk. Bu hafta da artık velilerin önünde bir okul seçimi süreci var. Virajlarda olan öğrenciler için nelere dikkat edilmeli okul seçiminde? Bunları konuşacağız. En iyi okul var mıdır efendim? En iyi okul çocuğa göre mi şekillenir? Bunları soracağız. Sayın Semih Erden'e kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Sizler için derlediğimiz ilginç haberler de var. Tabii ki onları da okuyacağız, paylaşacağız sizlerle. Bakıyorum efendim, İrem Derici ile başlıyoruz bugün.

0: Güne bir not.
1: Efendim, psikolojik danışman ve yazar Ahmet Yıldız'ın bir yazısını paylaşalım mı bugün sizlerle? Aynı yere bakmaktan yorulanlar için efendim bu yazı. Her gün yürüdüğün sokağın köşesindeki o dükkanın tabelası değişiyor, fark etmiyorsun. Karşında oturan insanın saçındaki ya da üstündeki belirgin bir değişikliği saatler sonra görüyorsun. Bakıyorsun ama görmüyorsun. Çünkü zihnin, evrenin çoğunlukla aynı kaldığı varsayımıyla çalışıp enerjisini korumaya alıyor. Şimdi bir deneyden bahsedeceğiz sizlere. Değişim körlüğü deneyini duydunuz mu? İlginç ve çarpıcı bir deney. Deneyde bir araştırmacı sokaktaki bir yabancıya adres soruyor. Tam o sırada aralarından kapı taşıyan iki işçi geçiyor ve o birkaç saniyelik paravan esnasında adres soran araştırmacı tamamen başka biriyle yer değiştiriyor. Sonuç inanılmaz. İnsanların büyük çoğunluğu az önce konuştukları kişinin tamamen değiştiğini, kıyafetinin, sesinin, yüzünün başkalaştığını fark etmiyor bile. Bunu izleyince insan sormadan edemiyor. Biz hayatta aslında neyi görüyoruz? Zihnimiz muazzam bir tasarruf motoru. Her saniye maruz kaldığımız milyarlarca veriyi işleyemeyeceğini bildiği için bir hile yapıyor. Çoğu şey zaten dünle aynı. Her şeye baştan bakmaya gerek yok, diyor. Eşinizin yüzüne, odanızın duvarına, her gün çalıştığınız masaya bakarken aslında o anki gerçeği değil, zihnimiz

Ofisinizdeki eski bir fotoğrafı izliyorsunuz. Kimi yıllardır çalıştığı ofisteki mobilyaların yerini unutunca, kimi sevgilisinin yorgun yüzündeki yeni bir çizgiyi günler sonra fark edince, kimi de her gün geçtiği caddede bir sabah aniden "Aha, bu dükkan ne ara açıldı?" deyince yaşıyor bunu. Dünya değişiyor ama zihnimiz eski kayıtları oynatmakta direniyor. En son çevrenizde ya da bir insanın davranışında gerçekleşen hangi belirgin değişikliği çok sonra fark edip "Ben buraya hiç bakmıyormuşum." dediniz.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket treninde Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda gelin biraz dünyadan ve Türkiye'den haberdar olalım. Sabiha Gökçen zamanında kalkış performansıyla zirvede. Sabiha Gökçen, Uluslararası Havalimanı 8 ila 14 Haziran döneminde zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı olarak belirlendi. Rapora göre Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı %88'lik zamanında kalkış oranıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı olarak kayıtlara geçti değerli dinleyenler. Efendim, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Genç Euromedon tasviri değerli dinleyenler 3. yüzyıla aitmiş. Saz yaprakları, amfora ve balık figürleriyle zenginleşen bu kompozisyonun suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıttığı belirtiliyormuş değerli dinleyenler. Efendim, çok konuşuluyor Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanınsa sayılı metro hatlarından biri olma özelliğini taşıyor değerli dinleyenler. Efendim, Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi biliyorsunuz. Gruptan çıkamadık maalesef. İki maçımızı kaybedince sonuç böyle oldu. Cumartesi günü belli oldu biliyorsunuz. Ama Türkiye Los Angeles'ta Dünya Kupası için taraftar ve medya merkezi kurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta Türkiye burada sloganıyla kurulan ve 3050 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor. Vibe Zone nedir efendim? Türk etkileşim noktası diye çevirebiliriz belki. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Amerika'nın Los Angeles kentinde Türkiye is here sloganıyla kurduğu Turkish Vibe Zone etkinlik ve deneyim alanı ilk gününde de yoğun ilgiyle karşılaştı. Efendim, Enerjisa'nın Enerjimi Koruyorum projesinin 16. yılı kapsamında güncellenen bir tiyatro oyunundan bahsedeceğiz. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir tiyatro değerli dinleyenler. Bu projeyle bugüne kadar Türkiye genelinde 750 okulda yaklaşık 400 bin çocuğa ulaştı.

açıldı. Pedagoglarla yapılan çalışmalar sonucu güncellenen Enerjimi Koruyorum adlı tiyatro oyununda çocuklara enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları konusunda bilgi verilmesi amaçlanıyor. Efendim, yeni bir araştırma Güneydoğu Asya'da keşfedilen en büyük dinozoru ortaya çıkardı. Araştırma ekibi dinozorun yaklaşık 27 ton ağırlığında ve 27 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma Güneydoğu Asya'da şimdiye kadar bulunan en büyük uzun boylu otçul bir dinozor türünü ortaya çıkarmış oldu. University College London'ın yaptığı açıklamaya göre Scientific Reports dergisinde yayınlanan

yarısında bulundu. Kuruluşa göre El Niño'nun küresel sıcaklıkları artırması, yağış düzenlerini değiştirmesi, birçok bölgede aşırı hava olaylarının görülme riskini yükseltmesi bekleniyor. Meteoroloji kurumlarının tahminleri ve iklim modelleri de bu sürecin tarihte kaydedilen en güçlü El Niño olaylarından birine dönüşebileceğine işaret ediyor değerli dinleyenler. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler konuşuluyor biliyorsunuz. 28 Şubat'ta başlayan savaşı sonlandıran mutabakat zaptı ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump zaptı Paris'teki Versailles Sarayı'nda mini bir kutlamayla atarken, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sadece anlaşma metnini imzaladığı bir fotoğraf yayınlamakla yetindi. İmzaların Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması için öne çekildiği iddia edilirken, Bergenstock'taki tören yerine nükleer müzakerelerin ilk oturumu yapılacak değerli dinleyenler. Efendim, kırık camların ardında 33 kadın sergisi. 33 kadının uzun soluklu üretim sürecinden doğan 72 cam mozaik eseri bir araya getiriyor. Dolmabahçe'de açılan sergi, camın kırılganlığını kadın emeğinin kalıcı izine dönüştürüyor. Sergi, camın kırılgan yapısı üzerinden emek, sabır, dayanışma ve iz bırakma fikrini görünür kılıyor değerli dinleyenler. Samsun'da Bafra Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Bafra pirincinin coğrafi işaret tescil süreci tamamlandı. Türk Patent tarafından yapılan işlemlerin ardından Bafra pirincine coğrafi işaret tescili verildi değerli dinleyenler. Ve 2,5 milyon aday başvurduğu YKS ve TYT geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Üniversitelere giriş sınavı biliyorsunuz efendim. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşındaymış efendim. Sınava 50 yaş üzeri 20.158 kişi başvuruda bulunmuş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gerçekleştirildi sınav biliyorsunuz. Sınavın ilk oturumunda 340.321 görevli yer aldı değerli dinleyenler. Yaklaşık 1 milyon aday bu yıl ilk kez başvuru yaptı. 2026 sınavına başvuranların 1.324.509'unu kadın, 1.101.119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı 83.741 değerli dinleyenler. Son haberimiz değerli dinleyenler, bizden bir haber: ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi. Bu zirve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere alanın pek çok kıymetli ismini bir araya getirdi. Sağlam aileden güçlü toplum anlayışıyla hareket edilen bu anlamlı buluşmada ailenin küresel ve modern risklere karşı nasıl güçlendirileceği, sosyal destek mekanizmalarının etkinliğinin artırılması ve özellikle genç kuşaklara tehdit eden bağımlılıkla mücadele gibi hayati meseleler derinlemesine incelendi değerli dinleyenler. Değerli dinleyenler, Ana Baba Okulu az sonra sizlerle birlikte olacak. Öncesinde güzel bir şarkı dinleyelim.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Ana Baba Okulu köşemizde okul seçimlerini konuşacağız. Çocuk ve ergen psikiyatrisi doçent doktor Semih Erdem bizlerle birlikte. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk. Merhabalar.
0: Şimdi sınavları geride bıraktık. Yaz tatiline de giriyoruz. Artık cuma günü mezun da oluyor çocuklar resmi olarak. Nasıl okul seçilecek? Hem ilkokul çocukları var, ilkokuldan ortaokula geçenler var, ortaokuldan liseye geçenler var.
1: Yani evet, belki hani bu işin en tecrübesiz yanı anne babalar herhalde şeyde, bu anaokul ilkokul sürecinde daha çok
0: Değil
1: yeni
0: mi?
1: başlayanlar. Orada da biliyorsunuz bir kıdem var. Yani ilkokula geçerken bir süreç başka, ortaokulda biraz da deneyim kazanıyorsunuz, lisede bambaşka bir seviyeye ulaşıyorsunuz. Genelde tabii ki aileler bizim ülkemizin bağlamında hani işte LGS var, YKS var, işte akademik odaklı olsun, eğitim odaklı olsun. Bu bağlamda başlıyorlar, ama tabii ilkokul çocuğu hani baktığımız zaman oyun çocuğu. Yani hani anaokulundan, kreşten daha yeni çıkmış ilkokul 1'e gidiyor ve bir anda o boyama, resimler, hoplama, zıplamalı, kurdele yaptıkları, işte süsleme yaptıkları süreçlerden bir anda daha kendi başına oturdukları teneffüs saati olan bir aslında zaman diliminde bir eğitim saatine geçiyorlar. O yüzden hani baktığımız zaman biraz ilk başta özellikle bu ilkokula geçerken süreçte bence biraz daha naif, daha sosyal bir okul tercihi daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan ailelerin çoğu şuna geliyor. Yani her ne kadar ilkokul 1-2'de akademik odaklı olsun diye düşünseler bile 8. sınıfa gelip sınav senesine geldikleri zaman ve çocuklarının yorulduğunu ya da sınav sonrası çıkışlarını gördükleri zaman aslında biz ne yapmışız bu kadar? Çocuğumuzu da çok da yormuşuz sözlerini ben çokça duyuyorum ailelerden. Yani birçoğunun şeyi artık şu noktaya geliyor. Bizim çocuğumuzun ruh sağlığı daha önemli. Yani sınav ne olursa olsun biz liseyi bir şekilde işte devlet olur, orası olur, burası olur. Hani bir şekilde de okul çözülür. O yüzden hani gelinen nokta oraya bakıyor, ama biz bu yolculukta şunu kaçırıyoruz. Yani evet, sonuç olarak hedef odaklı gidiyoruz gibi. İşte LGS'de tabii ki başarılı olsun. İyi okullara gitsin. Güzel fen liselerine gitsinler. Ama bu yolculukta biz şunu kaçırıyoruz. Yani bu çocuk sosyalleşecek. Bu çocuğun arkadaş ilişkileri olacak. Sosyal becerileri artacak, zorlanacak. Ya da okulda başka sorunlar yaşayacak. Burada okulun aslında problem çözebilme becerisini aslında kaçırıyoruz. Yani şimdi ben de bir veliyim, ama ben de tabii ki bir yandan ben de her şeyi çok iyi yaptığımı düşünmüyorum. Ben de çıkarım yaptığım, her seferinde yeni bir şey öğrendiğim ya da üstüne gittiğim durumlar olabiliyor. Baktığımız zaman okullardaki hani o güzel, şirin, işte lüks, konforlu alanlar çocuk mutluysa değerli.
0: Evet, bazen yanıltıcı olabiliyor, değil mi
1: Evet,
0: hocam?
1: çocuğun ruh sağlığı iyiyse, çocuk anlaşılıyorsa, çocuk değer görüyorsa, o zaman değerli, gerçekten kıymetli. Ama tek başına materyalist bir süreç gösterip çocuğun o soyut kısmını ve çocuğun duygusunu yakalayamadığımız zaman biz orada aslında bir şeyi kaçırmış oluyoruz. Yani orada çocuğun mutlu olması, işte özgür olması, kendini ifade etmesi, insanları sevmesi, etik ve ahlaki değerlere sahip çıkabilmesi gibi süreçler aslında. Çünkü bu sefer çocuk küçükken olumsuz duygular öğrenmeye başlıyor. Haksızlık, adaletsizlik gibi. Bu sefer ya da suçlanma gibi, anlaşılmama gibi. Yani kendi büyüklerinden görmesi gereken süreçler aslında görmemiş oluyor. Bu yüzden aslında bence okulların ilk başta en temel şey de, çünkü biz şu rehberlik servisini mesela benim için hep şunu derim, rehberlik servisini işiniz düşmedikçe tanımıyorsunuz. Yani
0: Doğru.
1: akran
0: Doğru. Çok
1: zorbalığı
0: doğru.
1: yaşamıyorsanız ya da çocuğunuz birini vurmadıysa, başka bir şey yapmadıysa, sınıf
0: Sorun
1: sorun
0: yaşanınca, değil mi?
1: yaşanınca tanıdığımız bir yer ve sürpriz. Tamamen sürpriz. Yani çok iyi rehberler de var, ama gerçekten hani geliştirmesi gereken yerler de var. Belki bunun bence bakanlık düzeyinde de aslında tekrar gözden geçirilmesi belki de vardır, bilmiyorum. Hani şimdi burada konuşuyoruz, ama belki de vardır. Rehberlik kısmını gerçekten biz sonra böyle bir şey varmış, böyle bir durum oluyormuş, böyle bir süreç işliyormuş kısmını o anda öğreniyor anne babalar ve
0: Çok
1: o
0: doğru.
1: kadar bir anda böyle şaşkın bir halde, ele alamaz halde bir süreç yaşıyorlar ki aslında okulun bence en başta ailelere süreci bütün yönleriyle anlatması lazım. Yani bir seminer gibi. Yani bizim okulumuz bunu yapıyor, şunu yapıyor. Hani sadece biz şu kayıtları yapıyoruz, bizim hocalarımız şu, biz şu eğitimleri veriyoruz. Tamam, süper ama işte LGS odaklıyız, işte ders başarımız şöyle. Bir yandan IB eğitim veriyoruz, bir yandan Avrupa standartlarına göre şunu yapıyoruz. Kısımları, İngilizcemiz şöyle, çok güzel ama hiç kimse şeyi konuşmuyor. Yani biz bir çocuk sorun yaşadığı zaman ne yapıyoruz? Nasıl ele alıyoruz? Ötekileştiriyor muyuz? Çocuğu sahipleniyor muyuz? Rehberlik servisi ne zaman devreye giriyor? Sınıf öğretmeni, mesela şimdi sınıf öğretmenlerinin ister istemez hepsi aynı değil.
0: Tabii
1: Şimdi
0: ki.
1: çok güzel, çok anaç, çok böyle eski usul, çocuğu tamamen çözen sınıf öğretmenleri de var. Ama ister istemez daha yeni başlamış, yeni öğretmenlerimiz de var. Ve şimdi ikisinin çocuğu ele alması aynı değil sınıf içerisinde. Ya bunu birçok anne babasından görüyor. Hani ben her gün karşılaştığım için görüyorum ama birçok anne baba bunu görüyor zaten. Şimdi sınıf öğretmeni çocuğu ele alamadığı zaman rehberliğe başvuruyor. Şimdi rehberliğe gitmeyi belirleyen şey sınıf öğretmenin becerisi. Sınıf öğretmenin becerisi ve yetenekleri rehberliğe göre, ona göre süzgeç görev görüyor. Rehberliğe aktaran süreçte bu sefer rehberlik, eğer sınıf öğretmeni çözemezse rehberlik devreye giriyor ve çocuğunuzu 7-24 sürekli belki hani sınıf ortamında görmeyen, tanımayan bir öğretmen sadece duyduklarıyla ele almaya çalışabiliyor. Biraz yani burada ilişkisel bağ anlamında ve çocuğu yakalama anlamında biraz defeklerin oldu, eksiklerin olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden yani okulların gerçekten o hep böyle iyi yanlarını konuşuyoruz ama olumlu, yani hep böyle çocuklar mutlu olacaklar, oyun oynayacaklar ama şimdi bakıyorsunuz çocuk düşüyor. Bir topa vuruyor, ayağı kayıyor ya da bir top atıyor, çocuğun kafası bir yerine geliyor. Hani yanlışlıkla oyunun anında olan kazalar da olabiliyor. Olumsuzluklarda neler olabileceğini, neler planladıklarını bilmemiz lazım. Bu aynı deprem tatbikatı ve yangın tatbikatı gibi bir
0: Doğru.
1: şey aslında. Çünkü onun dışında bir sorun yaşadığı zaman o veli bütün okulda tek başına kalıyor. Yani bütün okul her şey yolunda gidiyor gibi ama o veli için, o okul için, o okulun anlamı değişiyor. Yani o okula bakış açısı değişiyor. Kendini yalnız hissedebiliyor. Bu süreci nasıl ele alabileceğiyle ilgili bir çıkmaza girebiliyor. O yüzden bence en çok kaçan ve belki çocukları en çok kaçırdığımız yer burası. Ki hani hep ergenleri konuşuyoruz ya, biz ergenlerden bahsediyoruz. Ergenlerin de bence baktığımız zaman birçoğu bu ayrımı ilkokul ve ortaokul sürecine geçerken görüyorlar aslında. Yani bunu bir şekilde işte ben şunu yaşadım, şöyle oldu, böyle oldu. Bu çıkarıma varıyorlar ama onların çok yapabilecekleri bir şey yok. Onlar yollarına devam ediyorlar.
0: Evet.
1: Ve bunu her ergen de tabii fark edemeyebiliyor. Ya da kendini koruyamayabiliyor. O yüzden belki de en bence dikkat çekilmesi gereken yer, en azından kendi ülkemiz bağlamında söylüyorum. Çünkü Amerikan sistemi başka, İngiltere sistemi başka. Bizim ülkenin sisteminde de çocukların bu süreçleri biraz daha ele alınması gerekiyor gibi geliyor.
0: Gerekiyor.
1: Yani bir şekilde bu nasıl ailesel bazı nasıl yapılır bilmiyorum ama biraz bunu sorgulamak lazım. Gerçekten tanımak gerekiyor. Çünkü yani çocukları sevmek kısmında gerçekten içselleştiren ve anaç yapan öğretmenler gerçekten çok, onu hissediyorsunuz zaten. Yani çocukla ilgili doldurduğu formdan hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Çocuğu çözmesinden hissediyorsunuz. Şimdi bazen bana öğretmenlerden formlar gelir. Kimin mesela 6 tane soru varsa, işte nasıl bir çocuktur, arkadaş ilişkileri nasıldır, dersleri nasıldır, dikkat çeken bir şey var mı, işte eklemek istediğiniz yerler var mı gibi sorularda bazı öğretmenler bir cümle yazar her bir soruya. Bazısı o yetmez, arkasına da yazar, başka şeyler daha çoğaltır. Çünkü çocuğu çözmüştür. Yani size böyle şey

0: Verir. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Biz ilk buraya geldiğimiz Ankara'ya 3 yıl önce 4. sınıf 3. sınıfa geçen kendi çocuğum için mesela hatırlıyorum. Öğretmen almıştı. 2 ayın sonunda bize çocuğumuzu deşifre etti. Yani resmen bildiğimiz şeyleri bize tekrar. Ama bu bir yetenek aslında. 2 ay içerisinde çocuğu çözüp neyle motive oluyor, neyle nasıl yakalıyor kısmını öğretmenin biliyor olması aslında
1: Harika bir şey.
0: gerçekten süper bir şey. Yani çocuğu yakalama ve yönlendirme bağlamında çok önemli. Ya bunu her çocuk için yapabildiğini düşündüğünüzde öğretmen artık orada bir aslında ayarlayıcı, bir equalizer görevi görüyor aslında.
1: Çok haklısınız. Doğru. Hocam ben şunu merak ediyorum. Okulu seçtik. Evet, her kademe için bunu soracağım sizler için. Bir de bizim toplumumuzda şey vardır. Eve yakın okul en iyi okul. Bir de ilkokul için hep denir ki öğretmen önemlidir. Öğretmen seçin derler. Ki ilkokulda sizin de dediğiniz gibi biraz daha çocuk yeni bir sisteme ayak uyduruyor. Biraz daha kurallar sistemine geçiş yapıyor. Hele ki kreşe gitmeyen bir çocuksa onun için çok farklı bir ortam oluyor. Hem bunu soracağım hem de örneğin ilkokul 3'te ya da o 7. sınıfta memnun olmadığımız bir tabloda pat diye okul değiştirmek doğru mu sizce?
0: Yani
1: O kararı alıp da değiştirebilmek.
0: eğer ki olayın tabi burada şeyine göre değişen bir şey. Hani
1: Sebebi mi önemli?
0: sebep önemli. Şimdi burada eğer gerçekten çocuğun her gün yaşayacağı bir travma, her gün çözülemeyen bir stres durum söz konusuysa, yani daha öğretmen dışında yönetimsel bir süreç varsa değiştirmek, yani hızlı bir aksiyon almak çok daha önemli. Bunu mesela biz herhalde bu sene 3-4 çocukta bunu yapmak zorunda kaldık takip ettiğimiz. Yani çocuk az kalsın kaybedilecek. Yani şey, ilkokul bir çocuğu. Yani çocuk mutsuz, sürekli şikayet geliyor, sürekli çocukla ilgili bir geri bildirim, olumsuz bir şey tutma, tutanak tutma, sürekli raporlama gibi. Yani burada yol alamazsınız artık. Hani o okul
1: Daha da işin
0: ev
1: başıymış hocam.
0: işin başı, aile de şok oldu. Aile de böyle, ama en çok da aileler gidiyor inanın burada. Ya biz ne yaptık, ne yaşadık, biz bu kadar araştırdık. Bir de çok araştıran, çok seçen ailelerde daha çok böyle olabiliyor. Bazen her şeyi çok kontrol etmeye çalışmak da gerekiyor. Gerçekten içinize sinen. Yani ben hep şey diyorum her zaman. Ya gerçekten annelerin o şeyleri iyiydi, sezgileri iyi.
1: Geçen yayında
0: Geçen
1: da
0: yayında
1: böyle.
0: annelere söyledik. Anneleri çok iş yaşıyor. Anneler onu hissediyorlar. Yani bu okul bize göre mi? Çocuğuma göre mi? Benim çocuğum burada nasıl? Çünkü anneler o... Şimdi az önce sınıf öğretmenlerinin anlaştığından bahsettik. O aslında annelerin yaptığı bir süreç gibi düşündüğümüz zaman aslında benzer bir rol. Anneler de çocuklarının neyi yapabilip neyi yapamayacaklarını çok iyi bildikleri için bu okul burada benim çocuğum mutlu olur mu olmaz mı çok iyi yakalıyorlar. Ve inanın biz 3-4 tane çocuğu böyle hızlı bir aksiyon aldık. Yani eğer bunu yapmasaydık biz sürekli terapi yapıyor olacaktık sürekli, ama tek başına çocuğun yani haftada bir ya da her gün bile gelse sürekli hani sabah 9'dan akşam 5'e kadar zaman geçirdiği bir okulda toparlaması çok zor. Ve o
1: Çok
0: çocuklar çok
1: doğru.
0: toparladı, aileler mutlu oldu. İnanın yani evde huzur kalmıyor. Yani çocuk mutsuz olduğu zaman, mutsuz geldiği zaman ya da çocuğunuzla ilgili okuldan arandığınız zaman artık böyle anneler şey diyor. Hocam biz artık aramak istemiyoruz. O telefonu çaldığı zaman korkuyoruz acaba ne gelecek diye. Artık bir noktadan sonra sizin o heyecanla başladığınız ilkokul süreci kabus haline gelebiliyor. O yüzden bunun bence şeyi yok, zamanlaması yok. Yani tamamen duruma göre. Eğer çok daha keyfi ya da farklı bir süreçler, daha ne bileyim hani toparlanabilir ya dışarıdan desteklenebilir bir süreç varsa yıl sonuna bırakılabilir. Ama eğer çocuğun ruh sağlığına etkileyecek bir faktörse ve karşıdaki süreç eğitim sektörü, işte o okul yönetim bunu ele alamıyorsa, bununla ilgili çok yetkin değilse, o zaman çok geç kalmamak, iş şansa bırakmamak gerekiyor. Çünkü maalesef şöyle bir şey oluyor. Bu tarz çocuklar daha çok dikkat çekiyor. Daha çok radar altına alınıyor. Yani gerçekten
1: Mimleniyor gibi diyebilir miyiz?
0: mimleniyor, etiketleniyor ve çocuk sürekli izlendiği için çocuk ya çocuk
1: Huzursuz.
0: bunlar yani hata yapacaklar zaten. Ama çocuk daha fazla hata yapıyor ve bu sefer şey oluyor. Yani bakın bakın gördünüz mü? Bize şöyle oldu, bir de bu oldu, bir de bunu
1: Bizim dediğimiz
0: yaptı.
1: oldu.
0: Yani böyle olay artık çocuğu kazanmaktan çok biz haklıyız, biz doğru söylüyoruz kısmına gidiyor. Ama işte burada olay haklı olmak değil, çocuğun ruh sağlığını korumak. O yüzden bence gerçekten aileler akademik kısım dışarıdan halledilir bir şekilde. Yani çocuk atıyorum LGS'ye girecektir. Son 2 yıl özel ders aldırırsınız, bir şey yaparsınız ama çocuğun ruh sağlığı öyle bir şey değil. dışarıdan halledilebilecek bir şey değil.
1: Evet, doğru.

0: Yani İngilizceyi çocuk ilkokulda öğrenemez ama ortaokulda öğrenir. Ortaokulda çözemez ama lisede bir şey yaparsınız öğrenir. Yurt dışına gider bir yıl kalır öğrenir ama ruh sağlığı artık bir inşaat. Ve orayı tekrar geri dönüp de şuraya şöyle toparlayayım diyemiyorsunuz. Ve bazı şeyleri çocuklar özellikle daha hassas ve daha duygusal olan çocuklarda bence bu çok daha önemli. Çünkü bazısı okulda olup biten her şeyi anlatabildiği biliyor, söylüyor. Özellikle kız çocukları her şey olduğu gibi kayıt
1: Anlatıyorlar.
0: yani fazla yani diyorsunuz ki bunlar da mı yaşanmış diyorsunuz fazla fazla çoğaltarak anlatıyor. Ama bazı çocuklar o kadar içli ve hassas ki olanı söylemiyor, söylersem ne olur diye düşünüyor, korkuyor, bilemiyor. Ve yani o yüzden annelerin çocuklarını tanıması, tanıdıkları için ona göre seçim yapmaları çok önemli.
1: Evet.
0: Yani o yüzden gerçekten çocukların ruh sağlığını koruyabileceğimiz ve hani bütün okulların ama çocukları eğitim anlamında iyi bir yere getirmek ve çocukların ruh sağlığını desteklemek aslında. Ama bazen farkında olmadan, bazen bilinçsizce, bazen tecrübesizlikle bilmiyorum başka açıklamasını bulamıyorum çünkü bilmeden yapılan zararlar olabiliyor. Ve bazen akran zorbalığı diye konuşuyoruz ama bazen gerçekten sistemin kendisi çocuğa zarar verebiliyor.
1: Evet, çok
0: Farkında olmadan.
1: haklısınız. Aileler de ne yapacağını bilemiyor bazen.
0: Bilemiyorlar,
1: Şaşkın
0: evet.
1: oluyorlar.
0: Çok.
1: Dediğiniz gibi bir de hocam genelde son sözlerimiz ama ilk çocukta biraz deneme tahtası mantığı mı oluyor artık? İkinci çocukta biraz daha doğru kararlar alınabiliyor mu acaba?
0: Çünkü evet yani aslında hani ilk başta şey demiştim ya hani ilkokul 1'e başlarken aileler böyle bir şeyleri çok şey düşünüyor ama 8. sınıfa gelince aman çocuğumuzun ruh sağlığı da hani aman ne olursa olsun işte sınav kötü geçsin
1: Daha
0: yeter
1: sakin
0: ki
1: olabiliyoruz
0: daha
1: sanırım.
0: artık öğreniyorlar. Öğrendikleri için de daha rahat karar veriyorlar. Aslında ilk çocukta biraz stres var ya en iyisini yapmalısın. Şunu aileler kabul ediyor. Biz evet ilk çocuğumuz hata yapmak istemiyoruz. Duygusuna kapılıyorlar ve daha çok aslında hata yapabiliyorlar. Çünkü rahat değiller ama
1: Çok
0: ikinci
1: doğru.
0: çocukta biraz rahatlıyorlar. Yani çünkü bu işin ne kadar peşinde de olsanız olmasanız da bir şey kendi döngüsünde gidiyor,
1: Gidiyor.
0: sürecinde gidiyor. Tabii bir yandan da bu işin şans işi de var. Yani bakıyorsunuz bir okul çok iyi alınıyor ama öğretmen şansı var, işte arkadaş faktörü var, birçok faktörü var. O yüzden her şeyi seçemiyorsunuz. İyi düşünmek, iyi biraz burada rahat olmak gerekiyor. Biraz okulu iyi seçtik. Hani çevre işte ama biz velileri ya da okul arkadaşları
1: Her
0: seçemiyoruz.
1: şeyi
0: Her şeyi seçemeyiz.
1: seçemeyiz.
0: O yüzden okulun yakıl olması faktörü hani de dediğim gibi tamamen şans bunlar. Böyle bir şey yok. Ama tabii ki okulun yakın olmasının belki çocuğun zaman kaybı anlamında hani yolda
1: Evet.
0: gidecek gelecek servis
1: Ha, böyle bir şans varsa
0: belki evet böyle bir şey
1: değerlendirilebilir.
0: olabilir.
1: Herkesin
0: Yoksa
1: olacağı
0: İlla
1: durumu
0: böyle bir
1: yok
0: şey
1: tabii ki.
0: kesin iyidir ya da kötüdür demek şey değil. Ama tekrar söylüyorum burada iş
1: Anne.
0: annelere, anneler.
1: Hocam iki yayını hep annelerle bitirdiniz. Çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Çocuk ve ergen psikiyatristi Doçent Doktor Semih Erden'le birlikteydik efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamaya göre Hürmüz konusunda taraflar arasında iletişim hattı kuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü belirten Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkati çekti. İsrail'in barış girişimlerine sabote etme ihtimaline karşı da uyardı.

0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Çin, 46 ABD savunma sanayisi şirketini kamu ihalelerinden men etti. Aralarında nadir toprak elementleri ve mıknatıs üreticileri olan 10 ABD'li şirkete de ihracat yasağı getirildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli tarafından Nevşehir'de bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergahı Cimevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cimevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Hafta sonu tamamlanan YKS Maratonu'nda tüm oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Sürdürülebilir bir gelecek için Sıfır Atık sergisi İstanbul'da Taksim Meydanı'nda açıldı. Sıfır Atık Vakfı tarafından dünyaya örnek bir çevre hareketine dönüşen Sürdürülebilir bir gelecek için Sıfır Atık sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Ve spor, A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 mağlup olan milliler son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Müzik 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Mısır ikinci yarıda coştu. G grubunda Mısır son 32 turu yolunda dev bir adım attı. Muhammed Salah önderliğindeki Afrika temsilcisi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti. Yeşilburun Adaları Uruguay'a da geçit vermedi. Dünya Kupası H grubunda Uruguay ile Yeşilburun Adaları 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşilburun Adaları İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti. Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan isim Kevin Pina oldu. H grubunun diğer maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Ankara Filenin Sultanlarına uğurlu geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Böylece Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile bitirdi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 28, Bern 35, Brüksel 31, Kopenhag 21. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 30, Kerkük 44, Amsterdam 27, Tiran 31. Güneşli olmak üzere Viyana 33, Bakü 31, Stockholm 22, Sofya 28. Güneşli olmak üzere Berlin 29, Üsküp 33, Saraybosna 22, Paris 38 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim.

0: sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi sabahını karşılıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu, mikrofon başında da ben İpek Önder. Yurttan ve dünyadan gelişmelerle 11 Eylül'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir gün ve yeni bir başlangıç, güzel bir hafta başlangıcı dileğiyle birlikteliğimize başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazeteleriyle başlayacağız. Ardından dış basın öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Bugün iki telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT ABD muhabirine ve TRT İran temsilcisine bağlanıp ABD İran cephesindeki son gelişmeleri dinleyeceğiz. Ardından stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Eroğlu'yla birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. İsrail meclisinde Netanyahu'nun Kürt planı itiraf edildi. Türkiye haddini bildirdi. İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını belirtti. Erdoğan ders verdi. Lapid, 20 Haziran'da İsrail meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada Netanyahu öngörülebilir Türk tepkisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattı. Ankara'nın bölgesel gücünü ve Washington'daki karar alıcılar üzerindeki nüfuzunu tamamen küçümsedi. Sonuç ne oldu? Erdoğan ona adeta bir ders verdi, onu terbiye etti dedi. Netanyahu yanlısı milletvekilleri Lapid'i İsrail'in gizli stratejilerini açık etmekle suçladı. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol, Lapid'in Knesset kürsüsünden yaptığı bu açıklama, İsrail Devlet Aklı'nın Türkiye'nin jeopolitik gücünü resmen kabul ettiğinin en somut kanıtıdır. Artık bölgedeki Kürt meselesi ve terör boyutunda fail belli, kral çıplaktır diye konuştu. Trump da bırakıyor. ABD yönetiminin İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin alternatif olarak görülen muhalefet liderleriyle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladığı belirtildi. Trump yönetiminin temas kurduğu muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri eski Başbakan Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı'nın olduğu belirtildi. Kahire'den ortak memnuniyet mesajı başlığının detaylarını aktaralım Milliyet gazetesinden. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısı dün Kahire'de yapıldı. Yayınlanan ortak bildiride ABD-İran mutabakatı memnuniyetle karşılandı. Bakanlar bu önemli gelişmeyi gerilimi azaltmaya ve önemli riskler oluşturan çatışmayı sona erdirmeye yönelik yapıcı bir adım olarak değerlendirdi ifadesine yer verildi.

Akşam gazetesine geçtik. ABD, İran aynı karede, İsviçre'de barış masası. Nihai anlaşma için İsviçre'de bir araya gelen ABD ve İran heyetleri ilk kez aynı karede yer aldı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf başkanlığındaki heyetler Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda buluştu. Elektronik imzaların atıldığı mutabakatın ardından başlayan görüşmelerde anlaşmazlık yaşanan konularda kurulan komisyonlar çalışmalara başladı. Ünlü aktör

Müslüman olduğu Breaking Bad dizisinin Gus Fring ünlüsü ABD'li aktör Esposito film çekimleri için bulundu. Suudi Arabistan'da kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i seçti. 12 Eylül filmine Çin'den ödül, Reis Çelik'in yazıp yönettiği ve TRT'nin desteklediği 12 Eylül'ü anlatan Kör Gece filmi Şangay'dan ödülle döndü.

0: Yeni Şafak gazetesi ile turumuza devam ediyoruz. Fedakar babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babalar gününü tebrik etti. Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın babalar gününü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum dedi. NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da, dev zirve öncesi ilk prova. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'nde 32 müttefik ülkenin meclis başkanları bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında katılımcılara hitap etmesi beklenirken programda Baykar Milli Teknoloji Merkezi ziyareti de yer alıyor. Körfez'i Türkiye'ye bağlayacak yeni ticaret koridoru açıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Halife Limanı ile Irak'ın Umm Qasr Limanı arasında entegre lojistik hizmetleri başlatıldı. Bu yeni hatla birlikte Körfez bölgesini Türkiye ve Avrupa pazarlarına bağlayacak yeni bir ticaret koridoru oluştu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sabah gazetesine geçtik. Arnavutluğun Kuşner'in projesine direniyor. Arnavutluğun başkenti Tiran'da. Planlanan turizm projesine karşı gösteriler 21. gününde de sürüyor. Halk ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantısı olduğu iddia edilen 4 milyar dolar değerindeki projeye yönelik Arnavutluk satılık değildir sloganıyla İskenderbey Meydanı'nda toplanıp Başbakanlık binasına doğru yürüdü. Bazı göstericiler Başbakan Edirama'nın istifasını talep etti ve sonuna kadar devam edeceğiz ifadesini kullandı. Toplanan binlerce kişiye dünyanın dört bir yanından gelen Arnavut diasporası da katıldı. Savcılık söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattı. İsrail'den ABD'ye 11 Eylül tehdidi, ABD ile İran arasında dün Cenevre'de başlayan görüşmeler İsrail'i adeta çıldırttı. İsrail medyası Tel Aviv'i bypass ederek İran'la anlaşan Trump'ı topa tutuyor. Bazı uzmanlar işi ABD'yi yeni bir 11 Eylül'le tehdit noktasına kadar vardırdı. Batı Şeria'daki Yahudi terörü sürüyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailli siviller işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ve mülklerine saldırılar düzenledi. Nablus'un güneyindeki Burin köyünün girişine gelen Yahudi saldırganlar vatandaşların evlerine baskın düzenledi ve Filistinli gençlere gerçek mermilerle ateş açtı.

0: Hürriyet gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. CHP'de gözler yine Salı'da. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurduğu bilgisi kulislere yansıdı. Özgür Özel cephesinden de kürsü resti geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü iki kritik toplantı kararı aldı. 14'te parti meclisini toplantıya çağırdı. Sabah saat 11'de de MYK'sını toplayacak. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacaksa grup yönetim kurulunun kararıyla ya da milletvekillerinin 1/5'inin imzasıyla olabilir görüşünü savunuyor. Balenin olimpiyatına özel davette genç yetenek Nilay Tahiroğlu, bale sanatının mabedi Bolşoy Tiyatrosu'ndaki Moskova Bale Yarışması'na davet edildi. Bale dünyasının olimpiyatı olarak bilinen yarışma, balenin yükselen yıldızlarını keşfediyor. Ve spor dünyasından bir haberle noktalayalım turumuzu. Montella kararı dönüşte. Dünya Kupası'na ikinci maçta veda eden A Milli takımımızın teknik direktörü Montella'nın geleceği ABD dönüşü Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk toplantısında belli olacak. Gidecek mi, kalacak mı? Büyük bir hayal kırıklığı yaratan takımın teknik patronu konusundaki görüşler ikiye bölündü. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun turnuva öncesinde şimdiye kadar 3 yenilgi aldı. Elbette onunla devam edeceğiz diyerek destek verdiği Montella planın yetersizliğinden şikayetçi olanların sayısı da az değil.
1: Dış basın.
2: İngiltere'nin BBC ajansı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaş

0: Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan görüşmelerde cesaret verici ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Taraflar arasındaki görüşmeler geçen hafta varılan ön anlaşmanın ardından pazar günü İsviçre'de başladı. Katar ve Pakistan'ın pazartesi günü yayımladığı ortak açıklamada üst düzey bir komitenin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılmasını sağlayacak bir yol haritası üzerinde uzlaştığı belirtildi. Teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği ifade edildi. Daha önce müzakerelere katılan bir ABD'li diplomat, görüşmelerin özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve Lübnan'daki ateşkesin uygulanmasına ilişkin İran'dan gelen karışık mesajların netleştirilmesine odaklandığını söylemişti. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, dün boğazın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi. Trump, İranlı yetkililerle görüştüğünü ve onlara Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz, ülkenize bile geri dönemezsiniz uyarısında bulunduğunu belirtti. Trump ayrıca gerekmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı. İran'ın Teslim Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir kaynak, İran'ın Lübnan'daki ateşkese uyulmadığı ve petrol satış izinleri verilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladığını bildiriyor. Söz konusu kişi, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının devam etmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünün güvence altına alınmaması durumunda İran'ın başka hiçbir konuda müzakere yapmayacağını belirtti. Mutabakat metnindeki 13. madde uyarınca, ABD'nin 1. maddede üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi durumunda 5. maddenin de uygulanmayacağını belirten kaynak, bunun da Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağı anlamına geldiğini vurguladı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İsrail haber sitesi 24 News'ın ismini vermediği üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bakanlarından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep ettiği belirtildi. Haberde Trump yönetiminin ve müzakere ekibinin İran ve Hizbullah'ı motive eden ideolojiyi yanlış anladığı ve Trump'ın Şiilerin dilini konuşmadığı için İran rejiminin ve Hizbullah'ın duasını anlamadığı öne sürüldü. Haberde İsrail'in İran'ın ABD ile olası herhangi bir anlaşmayı, nükleer programı ve bölgedeki müttefiklerine desteği konusunda sınırlı tavizler karşılığında ekonomisini yeniden inşa etmek ve askeri kapasitesini güçlendirmek kullanmasından endişe ettiği de kaydedildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın verdiği bilgiye göre ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'ne düzenlenen İsrail saldırılarında aralarında bir çocuk, bir kadın ve iki yaşlının da bulunduğu 5 kişi öldü. Güneydeki Sur Kıyı kentinin yakınındaysa 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkes sağlandığına dair açıklamalar yapılmasına rağmen İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkeye yönelik son hava saldırılarındaysa 20 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Rusya'nın Sputnik Ajansı, Brexit'in üzerinden 10 yıl geçerken yapılan yeni bir araştırmanın hem Avrupa Birliği vatandaşlarının hem de İngiliz seçmenlerinin büyük bölümünün İngiltere ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkileri desteklediğini ortaya koyduğunu aktarıyor. Ankete göre birçok İngiliz, Brexit'in beklenen faydaları sağlamadığı görüşünde. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin 15 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, Avrupa'da İngiltere'nin yeniden AB'ye katılmasına yönelik desteğin yüksek seviyelerde olduğunu gösterdi. Ankete katılanların %66'sı, İngiltere'nin yeniden AB üyesi olmasını olumlu ya da

0: da en azından olumsuz olmayan bir fikir olarak değerlendirdi. Araştırma sonuçlarına göre İngiltere'nin yeniden üyeliğine destek Hollanda ve Danimarka'da %75'e kadar çıktı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Birleşik Krallık Ajansı Independent, Arnavutluğun başkenti Tiran'da Avlonya kentindeki Zvernik bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösterilerin devam ettiğini belirtiyor. Tiran'da Arnavutluk satılık değildir sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernik'teki bir sahilin ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'la damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti. Çeşitli pankartlar ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü. Fransa'nın Euronews ajansı, Kiev'in Rusya'nın enerji sektörünü hedef almasının Kırım'da akaryakıt kıtlığına yol açtığını ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştuğunu ifade ediyor. Kırım'da yakıt krizi derinleşirken, Rus işgali altındaki yarımadada pazar sabahından itibaren akaryakıt satışı durdu. Kırım valisi Aksyonov, Telegram'da yaptığı paylaşımda, bugün 21 Haziran saat 9 itibarıyla Kırım'daki akaryakıt istasyonlarında bireyler ve şirketler için nakit, kartlı ve diğer nakitsiz ödemelerle kuponla yapılan yakıt satışları durdurulacak ifadelerini kullandı. Akaryakıt yalnızca Kırım Cumhuriyeti'nin işleyişini ve güvenliğini sağlayan devlet kurumlarına satılacak diyen Aksyonov, halktan sakin kalmasını istedi.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte İran'daki gelişmeleri dinleyeceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere görüşmeleri dün itibariyle İsviçre'de başladı. Arabulucu olarak da Pakistan ve Katar iştirak etti. Yapılan görüşmeler neticesinde özellikle hem İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durması gerektiği net bir şekilde ifade edildi. Bunun için bir çalışma grubunun kurulması ve bunun takip edilmesi önerildi. Bu önemli bir vurgu. Öte taraftan Hürmüz'den güvenli geçişin sağlanması konusunda bir mekanizmanın kurulacağı ve bundan sonra Hürmüz'le ilgili çıkabilecek herhangi bir olumsuzluk noktasında direkt görüşme kararı alındı. Bu da yine önemli. Öte taraftan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yapmış olduğu açıklamada Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmez arabuluculuk çabaları, Lübnan Savaşı'nı sona erdirme çabaları, Lübnan Savaşı'nı sona erdirme yolunda büyük bir ilerleme kaydedilmesini sağladı. Petrol ve petrokimya ihracatına muafiyet getirildi, abluka kaldırıldı, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için büyük bir yeniden imar ve kalkınma planı başlatıldı dedi. Aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da savaşın ne bir ferde ne bir gruba hiçbir fayda getirmediğini, özellikle bu mutabakat zemininde maddeleri görüşerek anlaşmaya varmanın faydalı olacağı, bu maddelerin özellikle İran lehinde olmasının da büyük bir avantajı olduğunu dile getirdi. Bizim dedi Katar'da var olan 6 milyar dolarlık paramız süreç içerisinde dedi İran'a intikal edecek. Bunlar gerçekten önemli. Özellikle İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai bizim temel amacımız mutabakat metninde yer alan o 14 maddenin uygulanabilmesini sağlamak ve bunun için de çok ciddi takibatlar yapmak dedi. Alt yapı teknik gruplar oluşturuldu. Bundan sonraki süreç içerisinde çalışmalara devam edilecek. Hafta sonuna kadar yine İsviçre'de bu arayış ve çalışmanın devam edeceği bildirildi. Bakalım, dediğimiz gibi dünya gerçekten merak ediyor. Yani ne olacak bu nükleer mesele? Bu Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsü, savaşın gerçekten durup durmayacağı, İran'ın mal varlıklarının iade edilmesi, Trump'ın bahsettiği 300 milyar doların İran'a nakledilmesi ve bunun bozulan altyapısının yeniden onarılması, ticari hayatın zenginleştirilmesi ve canlandırılması için bütün bunlar tabii bir süreci önümüze koyuyor. Bu 60 günlük süreçte bakalım ne olacak? Nihai anlaşma imzalanıp yola devam edilecek mi? Yoksa ortaya çıkacak sıkıntılarla, yeni buhranlarla mı karşılaşacağız? Onu hep beraber göreceğiz. Süreç içerisinde yine İran'dan olabilecek yeni gelişmelerle sizde olacağız.
0: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Şimdi bir başka noktaya gideceğiz. TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte ABD cephesindeki gelişmelere kulak verelim.
2: Washington'dan iyi günler. Birleşik Devletler ve İran arasında yılan hikayesine dönen müzakereler sonunda başladı. Amerikalı ve İranlı heyetler İsviçre'de masaya oturdu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ele almak ve olası gerginliklerin büyümesini ve iletişim sorunlarını önlemek için iletişim kanalı kurduğu belirtiliyor. Müzakerelerde Amerikan heyetine başkanlık eden Birleşik Devletler Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın nükleer programı sona eriyor, Hürmüz Boğazı açılıyor, görüşmeler verimli geçiyor ifadelerini kullandı. Vance, İran yönetimi bölgesel istikrarsızlığı körüklemekten ve uzun vadede nükleer amaçlardan vazgeçecekse onlarla ilişkimizi değiştirmeye çok istekliyiz dedi. Birleşik Devletler Başkan Yardımcısı, herkesin barış ve refah için birlikte çalışabileceği ortak bir gelecek görüyoruz. Başarmaya çalıştığımız diplomasi yoluyla Orta Doğu'yu dönüştürmektir ifadelerini kullandı. Bir de uyarıda bulunan Vance, Orta Doğu'daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirebilir miyiz yoksa eski yöntemlere geri döner miyiz ki bu bizim tercihimiz değil ama mümkün ifadelerini kullandı. Ancak Washington'da genel hava Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yeniden savaşa dönmesinin çok düşük bir olasılık olduğu yönünde. Kritik mesele Lübnan. İsrail süreci baltalar mı soruları Washington'da sıkça soruluyor. Birleşik Devletler Başkan Yardımcısı Vance, Lübnan'daki ateşkesin korunması konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini belirterek, Başkan Trump bölgede kapsamlı bir ateşkesin sağlanması konusunda kararlı hareket ediyor ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Birleşik Devletler Başkanı Trump İran'ı yine uyardı. İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını engellemeli, yani Hizbullah'a sahip çıkmalı diyen Donald Trump, aksi takdirde geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz dedi. İran boğazı kapatırsa sert vururuz diye ekledi. Amerikan basınına göre İran'ın Trump'ın bu tehdidini ne kadar ciddiye alacağı tartışma konusu. Trump'ın da savaşa geri dönüp İran'ı vurması için bir manevra alanının olmadığı görüşü hakim. Zira İran'a baskı kurmak boğazın kapanmasına, o da petrol fiyatının artışına, o da Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin ve enflasyonda yeniden artışa sebep olacak. Amerikan basınına temkinli bir hava hakim. Pakistan ve Katar'ın görüşmelerde umut verici ilerleme kaydedildiği yönündeki açıklamasına sıkça yer veriliyor. Yorumlarda Trump ve Cumhuriyetçi Parti için risklerin yüksek olduğu belirtiliyor. Bazı cumhuriyetçilerin Trump'tan bu savaşı bir an önce bitirerek Kasım ayındaki ara seçimlere kadar ekonomiyi yeniden kontrol altına almasını istediği konuşuluyor. Anlaşmaya Lübnan'da ateşkesin eklenmesinin Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında gerginliği artırma potansiyelinden söz ediliyor. Diğer taraftan Trump yönetiminin İran üzerindeki caydırıcılığını büyük oranda kaybettiği görüşünü savunanlar da var. Ancak Trump yanlısı olan ve İsrail yanlısı politikaları nedeniyle Trump'ı eleştiren birçok kişi anlaşmadan umutlu. Şimdi dikkatler gelecek haftalar ve aylarda heyecanlı.

Şimdi İsviçre'de şeytanın bacağı kırıldı ama şeytan yine iş başındaydı. Yani biraz amiyane tabirle gittiğimizde, nitekim arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmelere baktığımızda İran ve Birleşik Devletler boyutuyla İran hikayesine döndü. Artı iniş ve çıkışlar fazla. Süreç nereye doğru gidecek açıkçası hiç kimse kestiremiyor, öngöremiyor. Bir anlamda mevzu İran ve ABD olunca bu öngörü sorununun yüksek olması da bence gayet doğal. Ve bugün bakıldığında mevzu sadece bir ABD ve İran arasında bir çatışma ya da savaş durumunun sona erdirilmesinden daha öte, bu müzakere ve arkasından imzalanacak barış anlaşmasıyla birlikte bölgesel ve küresel anlamda tablonun nasıl şekilleneceği ile ilgili. Ondan ötürü bu İran ve ABD arasındaki sürece daha fazla bir anlam yüklenilmesi kaçınılmaz olarak bu müzakere süreçlerinin, hem müzakereye giden süreç hem müzakerenin kendisi hem de neticelenmesi bağlamında sıkıntılı ve bir takım bu anlamda iniş çıkışların olduğu bir durumu da kaçınılmaz olarak beraberinde getiriyor. Yani şu an işin doğası işin başında diyebiliriz. Ve bugün bakıldığında bu ABD-İran arasındaki sürecin sonucunda Birleşik Devletler'in en temeldeki hesabı şu: Çin'in İran üzerinden bölgedeki nüfuzunu kırma. Kaynaklar ve koridorlar. Bunu hep konuştuk ve dedik ki Pakistan'da evet masa devrildi ama süreç devam edecek ve kuvvetle muhtemel barış da imzalanacak. Çünkü bu hem ABD hem de İran boyutuyla hem de bölge boyutuyla kaçınılmaz. Nitekim işte bu mutabakat zaptına bakıldığında 300 milyar dolarla birlikte İran'ın yeniden inşası ve bu burada dikkatinizi çekerse Birleşik Devletler'den ziyade bölgeyi ön plana çıkartan bölge devletleri ve İran arasında yeni bir süreci adeta inşa eden, formüle eden bir durum söz konusu. Ve bu da Birleşik Devletleri, Çin'i ve diğer aktörleri bir tarafa bıraktığımızda açıkçası bölgenin de menfaatine. Çünkü düne kadar bölge arasındaki bir takım ihtilaflar üzerinden, çoğu suni ihtilaflar, bölgenin çatıştırılması ve bölge bağlamında ortak bir işbirliği mekanizmasının önü kesilmeye çalışılıyordu, sabote ediliyordu, akamete uğratılıyordu. Bugün mesela Mısır'da baktığımızda dört devlet bir araya geldi. Beşinci devlet neden İran olmasın? Yarın bir gün bu da konuşulacak bakıldığında. Çünkü siz İran'ı denklemin dışına attığınız andan itibaren ya da onu göz ardı ettiğinizde o denklem inşaları, bölgedeki entegrasyon ya da işbirliği süreçleri sağlıklı bir zeminde yürümüyor. Bu tespiti yaptıktan sonra şunu söyleyebiliriz. Burada bir takım kesimler, işte bu bir X, Y, Z ülkesi projesidir diyebilirler bölge dışından. Demek de özgürler. Bu konuda herhangi bir şey yok ama sonuçta bölge şunun farkında. Mesela Suudi Arabistan, Katar'a saldırı sonrası biliyorsunuz oturdu Pakistan'la birlikte. Pakistan'ın nükleer şemsiyesi altına girdi. Aynı şekilde İran savaşı bölgenin güvenliğini sağlayamadı. O yüzden bölge şunun farkına vardı. Bölgeye yönelik herhangi bir plan, proje ve hesaplaşmalar ve en nihayetinde bölgede ciddi anlamda bir güvenlik sorununu ya da bölgenin güvenliğini taahhüt eden bu anlaşmaların ya da bir takım ilişkilerin burada garanti anlamına gelmediğini burada çok net bir şekilde tesis ettiler. O yüzden bugün bölge birbirini tamamlayıcı boyutta bir işbirliği sürecini başlatmış vaziyette. Ondan ötürü bir takım farklı değerlendirmeler olabilir ama ben bu krizlerin bölge açısından büyük bir fırsat teşkil ettiğine inananlardanım. Şimdi İran ve Birleşik Devletler İsviçre'de neyi görüştü? Son dakikaya kadar biliyorsunuz daha çok işte yine mutabakat zaptı sonrası yeniden bir müzakere için bir mutabakata ihtiyaç var gibi bir hava oluştu denildi ama görüldüğü kadarıyla şu an taraflar bu müzakereyi devam ettirme konusunda daha bir kurumsallaşma eğiliminde. Nitekim yaptıkları açıklamalarda da bu kurumsallaşma süreci konusunda özellikle teknik sürecin takibiyle ilgili olarak yeni bir yol kazasının yaşanmaması. Bu çok önemli. Bakınız orada taraflar diyor ki yeni bir krizle karşı karşıya

0: almamak için bir iletişim hattı kuracağız. Bu oldukça önemli. Bir diğer husus tabii bütün bunların bu mekanizma çerçevesinde ortak koordinasyonu ile ilgili olarak bir üst düzey komite oluşturmuş vaziyetteler ve burada tüm baş müzakereciler üst düzey komiteyi bilgilendirme ve bu çerçevede bir yol haritası oluşturma noktasında da kararlılık ortaya koyuyorlar. Bu ne demek? Yani taraflar aslında 60 gün veya sonrasında öyle ya da böyle işte Hürmüz Boğazı'nın açılmasından tutun, İran varlıkları ve burada ablukanın kaldırılması,
1: Tazminatların gündeme
0: tazminatlar
1: gelmesi.
0: veya benzeri ki tazminatlar noktası bence açıktan gündeme gelmeyecek. Sizin de altını çizdiğiniz üzere. Bu işte İran'ın yeniden inşası noktasında bölge devletlerinin katkısı olarak gündemde tutulacak. Nükleer konusunda İran'ın sahip olduğu, İran'da kuvvetle muhtemel uranyum kalacak. O zenginleştirme oranıyla ilgili Birleşik Devletler ve İran bir mutabakata varacak. Şimdi zorluklara gelince, yani birincisi konuşmamın en başında da belirttim. Burada sadece İran ve Birleşik Devletler yok. İran'ın bugüne kadarki mevcut, yani bu savaş süreci dahil olmak üzere bakıldığında bir Rusya ve Çin faktörü söz konusu. Birleşik Devletler açısından da bir İsrail boyutu. Ama tüm bu devletlerin, aktörlerin göz önünde bulundurması gereken bir bölge gerçeği. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, diğer Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere. Burada bir denge ve bir denklem kaçınılmaz olarak ön plana çıktığından dolayı şu an bu 60 gün sonrasında bu bölgenin güvenliğini, bölgenin güvenliğiyle birlikte Birleşik Devletler'in İran'la belki daha yakın bir işbirliği sürecini merkeze alacak bir burada bir tablo bana göre kaçınılmaz görünüyor ki Birleşik Devletler ve İran arasında kuvvetle muhtemel açıkça deklar edilmese de bununla ilgili bir mutabakat var gibi. Aksi takdirde Birleşik Devletler İran'la bu masaya oturmaz. İran'da nükleer dahil olmak üzere orada bir takım kazanımlar olmasaydı burada gündeme gelmezdi. Süreci burada sabote edecek en büyük aktör İsrail. Bunu çok açık söylemek lazım. İsrail'in burada yine anlaşma şartları içerisinde o vekil aktörler, güçler ve Lübnan boyutuna özellikle yapılan vurgu oldukça önemli. Burada tabii şu hususun da altını çizmek lazım. Yani Lübnan, İran'ın bu mutabakat zaptında ve sonraki süreç açısından kırmızı çizgisi. Bu şöyle bir yanlış anlaşılmaya da yol açmasın. Yani Lübnan, İran'ın nüfuz alanı ve İran orada sanki kendi nüfuz alanını koruyormuş gibi. Hayır, Lübnan hiç kimsenin başlı başına orada bir nüfuz alanı değil. Ama şu an İsrail'in Lübnan üzerindeki eğilimleri ve orada bir işgal ve ilhak ve arkasından işte yerleşimciler boyutuyla ön plana çıkan yaklaşımları tüm bölge açısından artık ortak bir güvenlik sorunu. O yüzden Hizbullah bağlamında her ne kadar Lübnan İran'la birlikte gündeme gelse de İşte Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, Dışişleri Bakanımız açıkladı. Türkiye açısından güvenlik Gazze, Lübnan yani Beyrut bakıldığında Suriye bağlamında da burada ön plana çıkıyor. Onun için bugün Lübnan noktasında İsrail'in atacağı adımlar sadece İran'ın kırmızı çizgisi değil. Bakınız bu Türkiye'nin ve diğer bölge ülkelerinin de kırmızı çizgisi. Çünkü bugün Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve bütün bu bölgedeki devletlere baktığımızda şunu gayet iyi biliyor. Gazze, Batı Şeria sonrası, burada eş zamanlı olarak hatta bırakalım sonrasını, Lübnan'ın güneyinde, Suriye'nin güneyinde İsrail'in oradaki varlığı, duruşu ve hedefleri net. Onun için her ne kadar bu müzakere sürecinde ön plana çıksa da Lübnan mevzu bölgenin ortak bir sorunu ve Birleşik Devletler bunu sadece İran noktasında değil, bölge noktasında da, bölgenin kendisi noktasında, bölgedeki ülkelerle ilişkiler noktasında da dikkate almak zorunda. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bu mutabakat süreci, müzakere süreci öyle ya da böyle devam edecek. Bu her ne kadar kongre seçimlerine kadar bir zaman kazanma gibi nitelendirilse veya Birleşik Devletler tarafından da buna dönük bir takım değerlendirmeler olsa da ben Birleşik Devletler'in İran ile birlikte Orta Doğu sayfasını büyük ölçüde kapatacağı, İsrail'i de belli bir makul çizgiye zorlayacağı kanaatindeyim. Nitekim Birleşik Devletler Cenahı'ndan yapılan açıklamalara bakıldığında ki bırakın Lapid'in işte siz de bugün haberlerde,
1: manşetlerde
0: okuduk
1: hocam,
0: belirttiniz. Knesset kürsüsünden yaptığı çağrı bu açıdan çok önemli. Orada iki çağrı var. Bir tanesi yani o kürsüdeki konuşmaya bakıldığında İsrail Devleti'nin hataları, devletin oradaki kötü sicili ve bu anlamda Netanyahu ile birlikte bu yeni dönemin, yeni Orta Doğu sürecinin yürütülemeyeceği noktasında bir çıkış var. Lapid diyor ki ben hazırım yani veya varsa bir başkası ama Netanyahu ile olmaz. İkincisi burada verilen mesaj yeni Türkiye gerçeğine dikkate almak zorundayız diyor. Yani Türkiye bugün sadece bölgesel değil küresellikte özellikle Birleşik Devletler ki geçtiğimiz günlerde Sayın Dışişleri Bakanımız Moskova'daydı. Oradaki verilen mesajlara bakıldığında, Çin tarafının verdiği mesajlara baktığımızda ortaya çıkan tablo şu. Türkiye'yi dikkate almadan herhangi bir ilişki, dizayn, düzenleme, denklem ya da denge inşası mümkün değil. O yüzden Lapid orada diyor ki biz buna da hazırız. Yani bundan sonraki süreçte artık Birleşik Devletler, İsrail, Türkiye ve bölgeyi bir anda gündeme getirecek bu yeni tabloda biz de daha rasyonel bir şekilde ki orada Lapid'in konuşmasında rasyonalite ve bunu Sayın Erdoğan üzerinden ifade etmesi jeopolitik vurgular bu açıdan önemliydi. Ben rasyonel bir tutum sergileyeceğim, makul bir adam olacağım diyor. İşin özeti bu.
1: Evet hocam. Şimdi İsrail'de de en geç 27 Ekim'de bir seçim yapılması bekleniyor ve Trump'ın da Netanyahu'nun muhalefetteki en güçlü rakipleriyle temas halinde olduğuna dair de yine değerlendirmeler söz konusu. Dünyaya baktığımızda da İsrail'e yönelik tepkiler çığı gibi son olarak Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in durdurulması için Trump'a bir çağrıda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları da devam ettirdiğini de not düşmek gerekiyor kıymetli hocam. Bu çağrılar, tepkiler sizce nasıl bir tepki bulur Trump boyutuyla?
0: Açıkçası gökte ararken yerde bulduğu Trump'ın işini kolaylaştırıcı tepkiler desek herhalde abartmış olmayız. Çünkü bugün Birleşik Devletler'den İsrail'e dönük yapılan açıklamalarda, eleştirilerde, sert tepkilerde deniliyor ki ya akıllı olun kala kala bir tek biz kaldık.
1: Ben olmasaydım,
0: biz de kaybederseniz,
1: İsrail yerli bir olurdu.
0: Evet ya da ben olmasın. Bu yani mesela Kolombiya, Latin Amerika'sı, Güney Kore'sine kadar biz bunları Sumut'la birlikte de konuştuk. Dolayısıyla burada yalnızlaşan ve Birleşik Devletleri de kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunan İsrail gerçeğini ve bunu dile getiren yine Amerikalı yetkililerin tezlerini, ellerini kuvvetlendiren bir açıklama.
1: O şekilde okumak lazım. Şimdi geçelim Gürcistan ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri. Gürcistan Başbakanı Avrupa Parlamentosu kararlarının tamamen değerini yitirdiği ve Gürcü toplumunun bunlara hiçbir ilgi göstermediği yönündeki açıklamaları söz konusuydu. Bunları nasıl yorumlarsınız?
0: Yani açıkçası bir defa güvendiler. Neredeyse Gürcistan'ın üçte birini kaybettiler. Yani biliyorsunuz 08-08-08 diye tarihe geçen 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı'na bakıldığında Avrupa Birliği diye bir şey yoktu. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi bile orada varlığını gösteremedi. Bu bir. Yani bir kere orada çok ciddi anlamda bir güven sorunu var. İkincisi Gürcistan şunu öğrendi. Bir denge politikası yürütmek zorunda. Aksi takdirde ne olduğunu 2008'de gördü. Üçüncüsü bugün Avrupa Birliği'nin haline baktığında kuvvetli muhtemel Gürcistan ve Gürcü buradaki vatandaşlar da komşumuz da onların haline gülüyordur. Yani kendine hayırlı olmayan bir yapıdan, örgütten bize ne fayda olacak? Dolayısıyla cazibesini kaybetmiş bir Avrupa Birliği ve bir Avrupa Birliği üyelik süreci var. Daha da ötesi Avrupa Birliği halen bunu, daha kötü olanı, halen elinde güçlü bir enstrüman olarak görüyor, öyle zannediyor. Avrupa Birliği'nin uyanması lazım. Bu artık güçlü, cezbedici bir çubuk değil. Yani bir sihirli çubuk değil, sihirli değnek değil. O yüzden oturup daha rasyonel bir politika gerçekleştirmeleri ki burada Gürcistan özellikle tedarik zincirleri noktasında ve bugün Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hatları ve benzeri hadiseler de göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ve bölge bağlamında 3+3'ün oradaki en önemli dinamik sacayaklarından. O yüzden Avrupa Birliği'nin aldığı bir takım kararların artık Gürcistan bazında çok ciddi bir karşılığı
1: olmadığını görüyoruz. Evet. Brexit'in üzerinden de 10 yıl geçerken yapılan yeni bir araştırma hem AB vatandaşların hem de İngiliz seçmenlerin büyük bölümünün İngiltere ile AB arasında daha yakın ilişkileri desteklediğini ortaya koydu. Bu anketi de sormak isteriz sizlere. 22 Temmuz'da da Brüksel'de ikinci liderler zirvesi gerçekleşecek AB ile İngiltere arasında. Bir dönüm noktası olabilir mi bu zirve?
0: Son pişmanlık fayda etmiyor desek. Çünkü gelişmelere bakıldığında 2016'da böyle bir Brexit sürecini yaşadılar.
1: Evet.
0: Tüm taraflar, evet. Yani Almanya, oh be, en sonunda bu Truva atından kurtuldum modundaydı Almanya ve Fransa. Ama bugün geldiğimiz noktada şu görüldü, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte. Avrupa'nın güvenliği bağlamında her şey bir kenara, İngiltere'ye, İngiltere'nin de kıta Avrupa'sının güvenliği noktasında, çünkü kıta Avrupa'sında bir güvenlik olmazsa Rusya orada engellenemezse İngiltere ciddi anlamda tehdit kalacak. O yüzden tekrar şapkaları önüne koyuyorlar. Acaba diyorlar, ama benim kanaatim bunun tekrardan Brexit sonrası Avrupa Birliği'nde bir üyelik şeklinde tezahür etmeyeceği yönünde. Yani artık daha başka farklı. Evet, bize sundukları hani
1: seçenek gibi.
0: Seçenek gibi bize imtiyazlı ortaklık tarzı bir takım şeyler öneriyorlar, biliyorsunuz formüller. Kuvvetle muhtemel İngiltere ve Avrupa Birliği arasında da buna benzer bir imtiyazlı ortaklık dönemi gündeme gelebilir.
1: Evet hocam, son başlığımıza da değinelim. Arnavutluk'ta protestolar devam ediyor. Yaklaşık 3 hafta önce başlamıştı. En geniş katılımlarından birisi de cumartesi günü gerçekleşti. Bu olaylar sizce nereye evrilecek?
0: Biliyorsunuz Arnavutluk'taki adada bir proje söz konusu, ama bu proje içinde bir projeye yönelik tepkinin kendisi desek herhalde biraz üstü kapalı gibi ama derin bir mana taşıyan bir analiz tespit olacak. Buradaki mevzu, evet, orada Kushner üzerinden yürüyen bir proje, ama daha derinlemesine bunun aslında Arnavutluk dış politikası, Arnavutluk iç siyaseti kadar Arnavutluk dış politikası bağlamında da olası bir takım gelişmelere yönelik Arnavut halkının oradaki sağduyusunun meydanlardaki tezahürü olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Arnavut halkı çetin bir coğrafyada yüzyıllarca bu tür oyunların, mücadelelerin sahnesi olmuş bir bölge ve ülke. Ondan dolayı da şu an açık ve net bir şekilde bizi kirli oyunlarınızın bir parçası haline getirmeyin. Biz kendi içimizde bu yol haritamızı çizme ve burada bölgeyle daha yakın işbirliği noktasında hareket etme konusunda kararlıyız diyorlar. İşin özeti bu. Sokaklarda eğer verilen bu tepkilere, meydanlarda verilen bu tepkilere Arnavutluk yönetimi gerçek manada kulak vermezse bu sandıkta çok daha farklı bir şekilde kendisini halkın tepkisi olarak gösterir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katkılarınız, yorumlarınız için sağolunuz. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikteydi. Sabah Ajansı'nın böylelikle sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.

Suudi Arabistan'dan Sadık Azmi'den bir mektup var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Urduca radyo yayınlarından programlarınızı dinliyorum. Ayrıca web sayfanızı da büyük ilgiyle okuyorum. Batı medyası haberleri Müslümanların aleyhinde veriyor. Bunu planlayarak yapıyorlar. İşte böyle yanlı bir ortamda bize yalnızca TSR güvenilir geliyor. Bizler gerçeklere dayanan haberler veren TSR'nin tutkunu olduk. İnşallah ileride habercilikte en tarafsız olan TSR'nin bu yönünü dünyanın diğer yayın kuruluşları da örnek alacak ve bizler de bunun mutluluğunu yaşayacağız. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hani izledikten sonra az önce ne oldu dediğimiz o meşhur filmden Christopher Nolan'ın 2010 yapımı efsanesi Başlangıç filminden söz edeceğiz. Aslında bu bir soygun hikayesi ama bildiğimiz banka soygunlarından değil. Film, fikirlerin en tehlikeli virüs olduğunu savunup bizi rüya içinde rüyaya, labirent gibi katmanlara götürüyor. Başrolde ise rüya hırsızı Dom Cobb rolüyle o ağır suçluluk duygusunu bize her an hissettiren Leonardo DiCaprio var. Cobb'un işi insanlar rüya görürken zihinlerine sızıp en gizli sırlarını çalmak. Ama bu sefer durum çok daha zor. Bir fikri çalmak yerine birinin zihnine yeni bir fikir yerleştirmesi, yani başlangıcı yapması gerekiyor. Bu imkansız iş için yanına mimarlardan ve uzmanlardan oluşan sağlam bir ekip topluyor. Tabii işin içinde bir de Cobb'un kendi pişmanlıkları ve ölen eşinin hayaleti var. Bunlar operasyonu her an mahvedebilir. Film bize bir fikrin insanın hayatını nasıl etkileyebileceğini ya da her şeyi nasıl yıkabileceğini gösteriyor. Leonardo DiCaprio o kadar başarılı oynuyor ki o dev aksiyonun içinde hikayenin insani tarafını da asla kaçırmıyoruz. Nolan ise kendi etrafında dönen koridorlar ve Hans Zimmer'in o yeri göğü inleten müzikleriyle bizi bir labirente sokuyor. Başlangıç o meşhur finaliyle bugün bile hala tartışılan bir başyapıt. Gerçeklik dediğimiz şey sadece gördüğümüz mü yoksa inandığımız mı? Cobb'un rüyada mı yoksa gerçek hayatta mı olduğunu anlamak için masada döndürdüğü o küçük totemin düşüp düşmeyeceği sorusuysa sinema tarihinin en zekice bırakılmış boşluklarından biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece

Gezgin'i size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaplının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamaya göre Hürmüz konusunda taraflar arasında iletişim hattı kuruldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı. Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'ın Washington Büyükelçisi olarak atanması, siyasi vaatlerin yerine getirilememesi ve son olarak Mayıs'taki yerel seçim yenilgisinden sonra İşçi Partisi'nde Starmer'ın istifası yüksek sesle dile getiriliyordu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Kat, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Çin, 46 ABD savunma sanayisi şirketini kamu ihalelerinden men etti. Aralarında nadir toprak elementleri ve mıknatıs üreticileri olan 10 ABD'li şirkete de ihracat yasağı getirildi. Türkiye, diri fay haritasında fay sayısı 700'e çıktı. 13 yıl sonra güncellenen çalışmaya göre Türkiye'deki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Güncellenen harita ve deprem tehlike analizleri kritik altyapı yatırımları için önemli bir başvuru kaynağı olacak. Hafta sonu tamamlanan YKS maratonunda tüm oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul'da Taksim Meydanı'nda açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığım bu anlamlı sergiyi tüm İstanbulluların deneyimlemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Ve spor, A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 mağlup olan milliler son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Mısır ikinci yarıda coştu. G grubunda Mısır son 32 turu yolunda dev bir adım attı. Mohamed Salah önderliğindeki Afrika temsilcisi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti. Yeşilburun Adaları Uruguay'a da geçit vermedi. Dünya Kupası H grubunda Uruguay ile Yeşilburun Adaları 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşilburun Adaları İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti. Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan isim Kevin Pina oldu. H grubunun diğer maçında İspanya Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti.

Ankara Filenin Sultanlarına uğurlu geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Böylece Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile bitirdi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 28, Bern 35, Brüksel 31, Kopenhag 21. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 30, Kerkük 44, Amsterdam 27, Tiran 31. Güneşli olmak üzere Viyana 33, Bakü 31, Stockholm 22, Sofya 28. Güneşli olmak üzere Berlin 29, Üsküp 33, Saraybosna 22, Paris 38 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 49. ve 50. mektuplarıyla karşınızdayız. Savaş, bir esir kampının demir parmaklıkları ardında, kalbi vatanına ve ailesine olan özlemle dolu bir askerin ruhunda en derin izleri bırakır. Bugün bu izlerin iki farklı yansımasını dinleyeceğiz. Biri ailesinin sessizliğine isyan eden, sitem dolu bir yüreğin feryadı. Diğeri ise gurbetteyken bile tüm sevdiklerine, hatta komşularına dahi selam gönderen, vatanıyla bütünleşmiş bir ruhun sesini. Bu iki hikayede bir mektubun ne kadar derin duygular taşıyabileceğini gözler önüne serecek. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Salih İzzet'in Yürek Sancısı. Hindistan'ın kavurucu sıcağı, Bellary'deki esir kampının tozlu toprağını çatlatırken, Salih İzzet'in kalbi de aynı şekilde çatlaktı. Ailesinden kilometrelerce uzakta, yabancı bir coğrafyada geçen günler, sadece fiziksel bir esaret değil, aynı zamanda ruhunun da hapsedilmesi anlamına geliyordu. Mektuplar yazıyor, her birine tüm umutlarını, hasretini ve ailesine olan sevgisini sığdırıyordu. Ama hiçbirine cevap gelmiyordu. Günler, haftalar, aylar geçiyor, mektup bekleyişleri her seferinde bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyordu. Salih'in zihninde bu sessizliğin sebebi yavaş yavaş şekil değiştirmişti. Başlangıçta postanın aksadığını, mektuplarının kaybolduğunu düşünüyordu. Ancak zamanla bu düşünce yerini daha acımasız bir gerçeğe bırakmıştı. Acaba ailesi onu unutmuş muydu? Elindeki kağıt ve kalem bu kez umudun değil, öfke ve kırgınlığın bir aracı oldu. Eniştesi Osman Ağa'ya yazdığı bu mektup, bir haberleşme aracı değil, kalbinden kopan bir isyan feryadıydı. Her kelime onu hayal kırıklığına uğratan sessizliğe bir darbe gibi iniyordu. Ey eniştem Osman Ağa! Benim gibi bir fakiri sevindirmek ve kalbinizde bana karşı bir derece muhabbet beslemek yok mudur? İşte bu soru sadece bir mektubun parçası değildi. Bu bir askerin yalnızlık ve terk edilmişlik hissinin dışa vurumuydu. Salih, ailesiyle olan bağlarının bu zorlu sınavdan geçemediğini düşünüyordu. Eski günlerdeki kardeşlik ve sevgi bağlarını,

kadının bu sessizlikle nasıl birer siluete dönüştüğünü anlatıyordu. Evvelce gördüğün o Uvet böyle miydi? Mektubun sonu bir veda değil, bir kapının acı bir gürültüyle kapanması gibiydi. Kalemi bu acı gerçeği kabullenerek son satırları yazdı. Ben de öyle addederim ki ne eniştem ne de hemşirem yoktur. Bu cümleler Salih İzzet'in ailesine olan sevgisinin tamamen bittiği anlamına gelmiyordu. Aksine o derin sevginin yerini çaresizlik ve terk edilme korkusuna bıraktığının bir kanıtıydı. O mektup bir zamanlar sevdiklerini düşünen bir askerin artık kendisini tamamen yalnız hissettiğinin son mektubuydu. İşte o orijinal mektup. Huzuru ailelerine sevgili daim Süleyman Ağa. Duanız berekatiyle yakın vakitte biz de kurtulur geliriz dayıcığım. İnşallah bilhassa mahsus selam ederek ellerinizden öperim. Ve efradı iyiliğe cümlesine selam ederim. Kain biraderim Hüseyin Usta'ya selam ederim. Ciğerparem mahdumum İbrahim Ethem Efendi'nin gözlerinden öperim. Size sık sık olarak mektup yazarım. Ma teessüf, sizden cevaplarına muvaffak olmam. Bari siz düşünce içerisinde olmayasınız diye tekrar olarak yine yazarım. Merhametiniz varsa bana cevap yazarsınız. Mübarek ellerinizde ve biraderim de gelmiş tezkeresini almış. Valideme ve biraderime selam ederim. Sizin sıhhatinize dair mektubunuz hayatınızın bir semeresidir. Hafız Emin Efendi'ye, Başçavuş Mehmet Efendi'ye, Hacı Hafız Efendi'ye ve orada beni sual eden komşulara selam ederim. Dayıcığım, Fi 30 Temmuz sene 35, Hindistan'da Bellary kasabası, Esir Harp karargahında, 6. bölükte posta başı, 1411 numaralı Salih Efendi oğlu İzzet Efendi diye yazınız. Damadınız Salih İzzet. Yıllarca süren sessizliğin ardından, ailesinin onu unuttuğu düşüncesiyle sitem dolu satırlar yazan bir esirin hikayesi. O, bir yandan kardeşinin terhis olmasına sevinirken, kendi esaretinin getirdiği acıyla boğuşuyordu. Peki, diğer yanda, gurbetteyken bile sadece ailesini değil, tüm akrabalarını, komşularını düşünen bir başka kahramanımız, İşte şimdi programımızın 50. mektubuyla devam edelim. Mehmet Onbaşı'nın selamları. Hindistan'ın Bellary kasabasında esir kampının tozlu toprağında bir baba, kalemini eline aldığında kalbi hasretle çarpıyordu. O sadece bir mektup yazmıyordu. Aynı zamanda ailesine olan sevgisini, hasretini ve dualarını bir kağıt parçasına sığdırmaya çalışıyordu. Oğlu Ahmet Ağa'ya hitaben yazdığı mektubunda kalbinin tüm samimiyetini dile getirdi. Hakikatli gözüm nuru, aynım, ciğer köşem oğlum diye başladı. İşte bu sözler onun için sadece bir hitap değil, öte yandan oğlu için beslediği derin sevginin de bir ifadesiydi. Mektubunda kendi sağlığının iyi olduğunu yazdı. Eğer bu taraftan sual olunur ise, vücudum sıhhatte ve rahatım fevkaladedir. Ancak onun için asıl önemli olan ailesinin sağlığıydı. Sizin de afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan talep ederim diyerek ailesi için dua etti. Mektubun en dikkat çekici yanı, o dönemin toplumsal yapısını ve bir askerin geride bıraktığı onlarca insana duyduğu özlemi çok net bir şekilde göstermesiydi. Annesine, kardeşine, amcasına, yengesine, baldızına, halasına ve komşularına kadar herkese ama herkese selam gönderiyordu. Her bir isim onun için bir anı, bir umut feneri gibiydi. O bu selamlarla gurbetteki yalnızlığını dindirmeye çalışıyor, ailesiyle olan bağının kopmadığını kanıtlamaya çalışıyordu. Mehmet Onbaşı, bu mektubu yazarak sadece bir haberleşme aracı kullanmıyordu. Aynı zamanda esaretin getirdiği acıdan, yalnızlıktan ve
unutulma korkusundan kurtulmaya çabalıyordu. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte o orijinal mektup. Hu, mahdumum. Ahmet Ağa'ya takdim. Hakikatli gözüm nuru, aynım, ciğer köşem oğlum. Bilhassa mahsus selam edip iki gözlerinden buğz ederim. Eğer bu taraftan sual olunur ise vücudum sıhhatte ve rahatım fevkaladedir. Sizin de afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan talep ederim. Diğer mahdumum Ramazan Ağa'ya dahi mahsus selam ile iki gözlerinden buğz ederim. Hanım tarafına şefkatli hakikatli valideciğim hanımın iki ellerinden buğz ile hayır duasını talep ederek hatrını sual ederim. Mahsus selamımı tebliğ ile hatırdan çıkarmamasını arz ederim. Valide hanım biraderim Ali Ağa'ya, halam hanıma, kayınpederim İsmail Ağa'ya, kayınvalidem hanıma, kayınbiraderim Mehmet Ağa'ya cümlesine mahsus selam ederim. Baldızım hanımlara dahi mahsus selam ederim. Halalarıma ve kerimelerine cümlesine mahsus selam ederim. Akrabayı talukata, konu komşulara cümlesine mektubu kıraat eden efendiye, külliyen cemaate, bize selam yok mu diyen ahbap cümlesine mahsus selam ederim. Elbaki, hüsn-i teveccühatın bekasıyla hatmi kelam ederim. Fi 2 Ağustos, sene 335. Pederiniz Mehmet Onbaşı tarafından Hindistan'da Beleri kasabasında esir karargahında 10. bölükte 1820 numaralı Ahmet oğlu Mehmet Onbaşı diye tahrir edin. Evet sevgili dinleyiciler, bugün esaretin getirdiği belirsizliğin ve haber bekleyişinin iki farklı yüzünü dinledik. Salih İzzet'in ailesinden haber alamadığı için sitem dolu satırlar yazan mektubu, onun çaresizliğini ve yalnızlığını yansıtıyordu. Diğer yandaysa Mehmet Onbaşı'nın gurbetteyken bile tüm sevdiklerine, tüm çevresine olan bağlılığını ve sevgisini dile getirdiği mektubu. Bu iki hikayede bir mektubun bir haberleşme aracı değil sadece, aynı zamanda bir duygu aktarımı, bir bağ kurma aracı olduğunu gösteriyor. İşte onların hatıralarını yaşattığımız sürece kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta Savaş Mektupları programımızın yeni bölümünde yine bir başka kahramanımızın mektubunda buluşmak ümidiyle. Şimdilik esen kalınız.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Miras Dokumalar.
1: Miras Dokumalardan merhaba sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz bölümde Anadolu'nun yünlü dokuma geleneğinin önemli örneklerinden Gürün Şalı'nı, Gaziantep'in Kuşak Dokumasını, Erzurum ve Bayburt'un Ehram'ını konuştuk. Yünün sıcaklığını taşıyan fakat başka bir estetik anlayışı yansıtan dokumalarla Anadolu yünlü dokuma mirasının izini sürmeye devam ediyoruz. Yüzyıllar boyunca dayanıklılığıyla Anadolu insanının günlük yaşamına eşlik eden aba ve şayak dokumaları ve Rumeli'den Anadolu'ya uzanan bir göç hikayesinin dimdik zemin üzerine cici motiflerle dokunmuş hafızası olan Karaca Kılavuz dokumaları. Program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ile aba ve şayak dokumalarını konuşacak, ardından geleneksel dokumaları çağdaş tasarımlarla buluşturarak dünya sahnesine taşıyan iç mimar Begüm Karadağ ile kültürel mirasın yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Begüm Hanım siz de hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
1: Aysen Hocam, Anadolu yünlü dokumalarının önemli örneklerinden biri olan aba şayak dokumaları sizden dinleyelim istiyoruz.
3: Evet, aba şayak dokumaları yünlü dokumaların en önemlilerinden. Aba şayak dokumadan, bazen de bez ayağı dokumadan keçeleştirilerek üretilen bir üst giysi. Bu halk tarafından da kullanılıyor, ordu tarafından da kullanılıyor. Türkiye'de özellikle Balıkesir yöresi coğrafi işaretli Balıkesir abaları tarih boyunca dokunmuş. Aynı şekilde Balkanlarda da aba dokumacılığı çok yaygın ve çok ünlü. Osmanlı döneminde Filibe abaları mesela ün yapmış abalar. Şayak dokumalar tezgahtan çıktıktan sonra dink değirmeni denilen, yani keçeleştirme değirmenleri var. Akarsuların altında dokunan kumaşlar dövülerek keçeleştiriliyor ve su geçirmez, sıcak tutan çok mukavemetli kumaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu kumaşa da aba ismi veriliyor. Dolayısıyla abacılık mesleği var. Hem dokumacı hem ondan sonraki işlemleri de yapan meslekler birbirini tamamlayarak Osmanlı coğrafyasında bir abacılık geleneği ortaya koymuşlar. Desen özellikleri aslında abada yok. Aba düz bir dokuma. Aba sadece doğal renklerle, koyunun doğal renkleriyle yapılan bir dokuma. Günümüzde avcı yeleği olarak bilinen, potur olarak da bilinen, ikisi takım olarak giyilen avcılar tarafından sıcak tutan, hala üretilen örnekleri var. Şayak dokumalar bunun yapısında olan teknik isimlendirme aslında. Bugün dimi dediğimiz dokuma tekniği geçmişte Osmanlı döneminde şayak olarak biliniyor idi. Karaca Kılavuz'da ise bu şayak dokumalara nakışlı şayak diye biliniyor, ama günümüzde Karaca Kılavuz dokuması olarak ün yapan çok özel nakışlı, yani bugünkü deyimle cicim teknikli motifli örneklerine rastlıyoruz. Hatta bugün de devam ettiriyoruz. Begüm Hanım da bunun en güzel örneğini oluşturuyor.
1: Karaca Kılavuz dokumaları Rumeli'den Anadolu'ya uzanan çok özel bir hikaye. Rivayet odur ki 93 Harbi sonrasında Anadolu'ya dönen muhacirlere bir karaca yol gösterir ve bu nedenle muhacirlerin yerleştikleri köyde, bu köyle özdeşleşen dokumalar da Karaca Kılavuz adını alır. Rumeli motifleriyle Anadolu motiflerini birleştiren muhacirler günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kendi dokumalarını üretmeye başlar. Göç yollarıyla şekillenen, yıllarca Karaca Kılavuz'un neredeyse her evinde üretilen bu dokumalar bugün coğrafi işaret tesciline sahip. UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine alınması için de çalışmalar sürdürülüyor. Anadolu dokuma mirasının pek çok örneğinde olduğu gibi unutulmaya yüz tutmuş Karaca Kılavuz dokumalarını yeniden görünür, sürdürülebilir kılan bir isimle Begüm Karadağ ile birlikteyiz. Begüm Karadağ genç bir kadın girişimci. Akademik eğitimini köklerinden gelen mirasla birleştirerek geleneğe tasarımlarıyla yön veriyor. Begüm Hanım, siz aslında bir iç mimarsınız. Evet. Ancak hayatınızın yönünü değiştiren şey büyük babaannenize ait bir seccade oluyor. Bu hikayeyi miras dokumalar dinleyenleriyle paylaşır mısınız?
2: Tabii ki. Benim lisansım iç mimarlık üzerine. Ardından iç mimarlığımı yaptım. İç mimarlığımı yaparken yüksek lisans yapmaya karar verdiğim bir zamanda korona hayatımıza girdi ve tabii ki evlerimize kapanmamız gerekti. Ardından artık şehirler arası gidiş geliş başlayınca ben İstanbul'da doğma büyümeyim. Hadi Tekirdağ'a gidelim, biraz İstanbul'dan uzaklaşalım. İşte babamın doğduğu yerleri görelim fikriyle Tekirdağ'a geçtik. Oradan da Karacakılavuz'u hadi görelim. Çünkü babam orada doğma. O şekilde Karacakılavuz'a geçmiş olduk. Oradaki insanlarla konuşurken şunu sordum. Dedim ki burada bir kültür hatırlıyorum ben. Küçükken babaannemin evinde sanki üstüne oturduğum bir kilim vardı, bir minder vardı derken. Dediler ki evet, burada ismi Karacakılavuz dokuması olan bir dokuma tekniği var. Eskiden hepimizin evinde vardı. Çünkü ben onlara şey sordum. Var mı? Hatta böyle eğer kullanmıyorsanız bana bir mekik, bir şey, bir parça verin. Belki kullanırım ben onu şeklinde sorarken dediler ki evet, normalde herkesin evinde olan bir şeydi bu dokuma tezgahları. Hatta birbirimize gider akşam etkinliği olurdu dediler. Ama
3: Evet.
2: artık hiçbirimiz, çünkü bunlar çok büyük boyuttalar hocam, siz de
3: Evet,
2: bilirsiniz.
3: evet.
2: Neredeyse bir araba genişliği ve yüksekliğine sahip tezgah olduğu için
3: Hı.
2: bunları artık zamanla kümese kaldırıyorlar. Kümesler de tavuklarla birlikte pisleniyor.
3: Evet.
2: Artık onu da gerek görmeyip sobalarda yakıyorlar. Bu sadece orası için geçerli değil. Yani Anadolu'nun birçok yerinde
3: Evet.
2: aslında bu makine halılarının çıkması ya daha hızlı üretimler başlayınca insanlar bunları gerekli görmeyip yeri geliyor sobalarını da yakıyorlar. Bu
3: Evet.
2: tezgahlarda buna maruz kalmışlar. O yüzden çok az evde kalmış artık.
3: Evet.
2: Dokumalar kalmamış, köy ortamı güve yediği için çöpe atılmış. Sen meğer seviyorsun
3: Yünlü
2: demek dedin.
3: dokumanın en sıkıntı veren şeyi güve.
2: Güve. Aynen, bir de köy
3: Evet. Hı.
2: ortamındasınız. O yüzden artık çöpe atıyorlar. Madem sen hani bundan hoşlanıyorsun, seviyorsun, biz
3: Alsın.
2: sana babamın, babasının annesinden

0: görünce çok şaşırdım ve bir hikayesini öğrendim. Hikayesi de aslında ta Konya'ya ulaşıyor.
1: Evet.
0: Konya'da o zamanlarda dimiyle hocam bahsettiği gibi
1: Evet.
0: aslında kıyafet yapıyorlar. Pantolon ve gömlek yapıyorlar.
1: Evet.
0: Tamamen ihtiyaçtan kullanılıyor. Sonra göç edince Bulgaristan'a, Bulgaristan halkı da orada o sırada iki gücü de motif yapıyorlar. Cicim tekniğini
1: Evet.
0: orada yapıyorlar. Duyduğum hikayelerden yola çıkarak onlar şimdi yanlarında zaten dört gücülü bir dimi tezgah götürüyorlar. E orada başkalarının motif işlediğini görüyorlar. Kendi tezgahlarına onu uyarlıyorlar. Diyorlar ki biz de süsleyelim. O zaman oradaki cicim tekniğini bu dimi tezgahına, dört gücülü tezgaha entegre ediyorlar. Bu şekilde de tamamen aslında göç yolunda şekillenmiş bir dokuma tekniği ortaya çıkıyor. Oradan da Tekirdağ göç ederken tekrar o tezgahlarla birlikte geliyorlar ve buraya taşınmış oluyor. Ve Türkiye'de sadece Tekirdağ'a ait bir dokuma tekniği olarak coğrafi işaret ve korumak için de mahreç işareti alınıyor.
1: Çok
0: Ama
1: güzel.
0: bunlar alınıyor
1: Evet.
0: süreç içerisinde fakat bununla ilgili şimdiye kadar hani hiç bir meslek açılmamış, sürdürülebilir bir istihdam yaratılmamış, sadece meslek edindirme kursları açılıyor.
1: Halk eğitimi ve belediyenin galiba bir atölyesi
0: Evet,
1: vardı
0: halk
1: benim
0: eğitim,
1: gittiğimde.
0: kültür müdürlüğünün içerisinde
1: Evet.
0: bir kurs. Bu şekilde böyle bölüm bölüm, hatta üniversitede açılmış. Yani yaklaşık sanırım benim araştırmalarıma göre 18 yıl boyunca bu kurslar açılmış. Kendiniz bir hesap yaptığınız zaman o kadar kişinin girdiğini varsayarsak yaklaşık yani binlerce kişi ediyor 18 yılda
1: Evet.
0: sertifika alan. Ama sonra çıktıklarında yapabilecekleri herhangi bir iş olmadığı için bu bir iş sahasına dönüşemiyor ve orada kalıyor. Yani ne oluyor o zaman? Kurslar sürdürülebilir olmuyorlar. Sen sadece sertifikanı alıp bitirdiğin bir kurs haline geliyor.
1: İş alanı yaratılmamış
0: İş alanı
1: oluyor.
0: yaratılmamış oluyor. Yani burada tek istihdam
1: Talep
0: edilen...
1: alanı yaratılması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani böyle bir
0: E tabii o
1: sıkıntı.
0: sırada işte makine halıları çıkıyor. İnsanlar uğraşmak istemiyor. E ne oluyor? İşte anlattığım yere geliyor. Köyde artık dokumalar kaybolmaya başlıyor. Sadece çeyizle gelen sandığın dibinde kalmış dokumalara dönüşüyor bu.
1: Evet. Araştırmaya başladığınızda Karaca Kılavuz dokumalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark ediyorsunuz.
0: Evet.
1: 2021 yılında kadın istihdamını önceleyen bir firma kuruyorsunuz siz. Atölye kurma fikrinin ortaya çıkışını ve bu serüveni dinlemek isteriz bir
0: Tabii
1: de
0: ki.
1: sizden.
0: Ben bu hikayeleri öğrendikten sonra o Karaca Kılavuz ziyaretimde ben bir tasarımcıyım. Bir tasarımcı olarak babamın ata toprağına ait ve Türkiye'de olmayan bir sanattan bahsediliyor. Yani şimdi karşımda böyle bir şeyden bahsedilirken bir tasarımcı
1: Evet.
0: olarak kendimi sorumlu hissettim. Yani tasarımcı diyebilmem için benim o zaman önce bir kendi kökümü bir el vermem gerekiyor diye düşündüm. Acaba ne yapabilirim diye araştırmaya başladım. Bu araştırma bir yılımı aldı tabii ki. Çünkü bu benim bildiğim bir taraf değil. Tasarımı biliyorum ama dokumayı
1: Evet.
0: bilmiyorum. Ne yapabilirim? Ben de kurslara yazıldım. Benim de sertifikam var. Dokuma sertifikası aldım. Çünkü bunun nasıl yapıldığını öğrenmem gerekiyordu. Ardından başlamak istediğimde aslında yörede yün değil orlon ipi kullanıldığını gördüm. Hiç yani doğal pamuk da kalmamış, o da gitmiş. Biz çünkü çözgüde pamuk, atkıda yün kullanıyoruz. İki malzemenin de doğal olanı kalmamış. O yüzden benim bir süre, birkaç ay boyunca da Türkiye genelinde iyi bir ip, iyi bir kök boyaya ulaşmam gerekiyordu. Çünkü bunun geleneksel yöntemi kök boya ve yün.
1: Evet,
0: O
1: doğru
0: yüzden
1: malzeme kullanmak lazım ki kaliteli
0: evet.
1: ürün üretebilirsin
0: O
1: tabii ki.
0: yüzden önce bunları araştırmaya başladım. Sonra da burada sertifika alan bahsettiğim gibi kadınlar var. Ve benim özellikle şehir merkezinden başlamam sebeplerimden biri de budur. Köyden aslında insanlar çocukların okuması için Tekirdağ şehrine geçiyorlar. Orada şehir evine hiçbir şekilde sığamayacak bir tezgah boyutu bunlar. Bir odayı kaplayabilecek gibi. O yüzden kimse zaten o zanaatı kendim yapayım ve satayım da yapamıyor. Çünkü öyle bir imkan yok şehir merkezinde. Bu dokumayı bilen Karaca Kılavuzlu kadınlar orada bu işi icra edemiyorlar. Ya da sertifikayı almış kişiler icra edemiyor. O yüzden dedim ki yani biz bu kurslarda sertifika alan kişileri istihdam edersek bu şekilde o kurslar da sürdürülebilir olur. Biz de sürdürülebilir bir istihdam sağlarsak 18 yılda sadece kursu veren
1: Kurs.
0: hocalar kurslarda istihdam edilmiş. Başka hiçbir istihdam yok. Sadece 3 kişilik bir istihdamdan bahsediyorum 18 yılda. Biz yaklaşık 4 yılda 7 kadın istihdam ettik ve bunu sürdürülebilir olarak yaptık. 30 gün üzerinden istihdam edildi bunu bilen kadınlar. Ve bu şekilde hem kurs sürdürülebilir oldu hem bize gelen kadınların sigortası sürdürülebilir olmuş oldu. Bu yüzden bizim amacımız işte kadınlarla başlamaktı.
1: Evet.
0: Bunu bilen kadınlarla özellikle.
1: Kurstan sertifika

0: olanlarla
1: Evet,
0: çalıştınız.
1: evet. Eski ustalarla aslında başladık. Onlarla bu işi nasıl yaparız araştırmaları hep onlarla başladık.
0: 5 yıllık çiçeği burnunda bir atölye ama dünyaya Karaca kılavuz dokumalarını duyuracak nitelikte işlere imza atıyor. Bize biraz atölyeyi anlatır mısınız?
1: Tabii. Aslında bizim çıkış amacımız ismimizden de anlaşılacağı gibi çeyizlerle birlikte gelip sandıkların dibinde unutulmuş o sanatı ortaya çıkartmak, dünyaya duyurmayı hedeflediğimiz için markamızın ismi Bruz o yüzden ortaya çıkartmak anlamına geliyor. Bizim yurt dışındaki bu serüvenimiz de aslında o hedefle ilerlediğimiz yolda ara ara bu şekilde dergilerde ürünlerimiz yayınlanıyor. Şansa bir dergide o sırada yayınlanıyoruz. Hatta ben hayıflanmıştım. Çok az çıkmış aslında görselde. İtalya'da bu şekilde dergileri araştırıyorlar. O araştırma sonucunda bizim kilimimizi görüyorlar. Ardından markamızı araştırıyorlar. Ardından da İtalya'dan bize ulaşıyorlar. Bize bir mail geldi. Sizin ürününüzü gördük o dergide. Sonra sizi araştırdık. Bütün ürünlerinizi dilediğinizle yarışmaya katılabilirsiniz şeklinde bir mail aldık İtalya'dan. Yaklaşık bir yıl süren bir yarışma süreciydi. Sürekli karşılıklı mailleşmeler içerisinde devam etti. Çok yoğun bir süreçti. Ardından da İki tane ayrı ödül kazandık. Biri dünya çapında tekstil tasarımı ödülü kazandık. Diğeri de dünya çapında kültürel miras ödülü. Bu bizi gerçekten en çok gururlandıranlardan
0: Çok,
1: biriydi.
0: biz de çok gururlandık bu
1: Evet,
0: arada.
1: teşekkür ederiz.
0: Bir Türk kültürünün yani bu
1: Dünya
0: dünya
1: sahnesinde,
0: sahnesinde yer
1: evet. Yaratılması çok
0: alması
1: önemli.
0: gerçekten çok
1: Yani
0: gururlandırıcı
1: biz
0: bir şey.
1: kendimiz orada Tekirdağ'da çok böyle yazlık sakin bir mahallede kurulduk. Üretimimizi orada gerçekleştiriyoruz. İlk kurulduğumuz zaman Tekirdağ'a ait bir sokakta bile bunlar bilinmiyordu yani bu dokumalar. O yüzden bizim hep amacımız bunu dünyaya duyurmak. Nasıl yapabiliriz derken aslında biz kendi ülkemizin değeriyle dünya çapında kültürel miras ödülü almış olmak bizi gerçekten çok gururlandırdı.
0: Peki biraz atölyenize de değinebilir misiniz?
1: Tabii.
0: Atölyenizi nasıl anlatırsınız bize?
1: 2021'de kurulduğumuzdan beri aynı atölyedeyiz. Tabii böyle yavaş yavaş çoğaltarak ilerliyoruz. Ama başından beri olan 4 tane 4 gücülü dokuma tezgahımız var. Bir tane çözgüleri yaptığımız bir
0: Dolabınız var,
1: aletimiz
0: evet.
1: var. Evet. Ardından işte ellamiyelerimiz, onları sarabileceğimiz. Hep bu şekilde başladık. Zaten o bütün 4 tezgah tamamen kadınlar üreterek işledi yıllarca.
0: Kadın istihdamına ayrıca önem veriyorsunuz.
1: Evet.
0: Sizin için neden bu kadar önemli kadın istihdamı?
1: Aslında bu da süreç içerisinde gerçekleşti. Dediğim gibi o kadınların yani yıllarca kurslara gidip sertifika alıp çıktıklarında herhangi bir iş sahası
0: Bu
1: bulamamaları beni
0: zaten
1: tetikledi.
0: yörede kadınların bir
1: Elinde.
0: sanatı,
1: Evet, bu
0: değil
1: arada
0: mi?
1: Anadolu'nun
0: Yani
1: bazı yerlerinde erkekler yapıyor hocam, siz
0: erkekler de
1: zaten
0: yapıyor
1: biliyorsunuz.
0: tabii. Özellikle
1: Evet.
0: bu Karaca Kılavuz'da atölyenin bütün işlerini kadınlar
1: Evet.
0: yapıyor. Yani çözgüsünden.
1: Erkekler daha çok tarımla ilgileniyorlar burada. Dokuma işi kadınların elinde ve işte bu hikayeleri duyunca aslında sertifikalar alınıp herhangi bir iş yapılamaması ve bu yüzden aslında artık ölmeye mahkum hale gelmesi bu kadar değerli bir dokumanın beni tetikledi aslında bu şekilde yola çıktık.
0: İç mimarlık geçmişiniz tasarımlarınızı nasıl etkiliyor? Mekan tasarımı bilgisi geleneksel dokumaları yorumlarken size nasıl bir bakış açısı kazandırdı?
1: Bu herhalde benim olaya bambaşka bakmama vesile olan. Yani aslında Anadolu'da tamamen alaylı bir şekilde bunları dokurken o kadar güzel renkler çıkartıyorlar ki tabii ki o apayrı bir zanaat, bambaşka. Ben burada naçizane kendi
0: Orada anonim bir zevk
1: tasarım
0: var ama burada
1: çekimliliğimle.
0: sen kendi
1: Evet.
0: akademik öğretilerinle kendi
1: Evet.
0: zevkini ortaya
1: Bir de
0: koyuyorsun.
1: müşteriyle tabii temas etme şansım var. Ben şimdi hala iç mimarlığıma devam ediyorum. Yaptığım evlerde de bu işleri kullanıyoruz ve müşterilerimden aldığım aslında geri dönüşler doğrultusunda da çok fazla değiştirdik. Bizim şu an 300 tane ürün tasarladık, üretimini gerçekleştirdik. Belki 300'ü şu an geçtik bile. Bunların hepsi aslında böyle yavaş yavaş çoğaldı. İlk başta küçük neredeyse seccade boyu kilimlerle başladık. Tabii ki herkesin bildiği,
0: Yörenin
1: yöre
0: klasik.
1: halkının bildiğiyle başladık. Sonra ne oldu? Bir müşterimiz geldi dedi ki ben bu kilimi çok beğendim ama büyük istiyorum. Şimdi nasıl büyük yapabiliriz? Ben işte eski kitapları açtım, eski
0: Tezgahın eni
1: insanları
0: belli.
1: eni belli daha fazla yapamıyorsunuz. Çünkü bir kadının kol kıvrımlı kanına geçmemesi gerekiyor. O zaman ne yapılabilir? Eski kitapları araştırdığımda ortadan diktiklerini gördüm. Buna farklı bir yorum getirdim ve bunu aslında tasarıma dahil ettim. onu tamamen de asimetrik bir şekilde birbirine farklı bir şekilde güzelce
0: Süslü
1: bağlayarak
0: dikişlerle
1: bunu ne
0: bağlayarak.
1: yaptık? Büyütmüş. Şimdi ben bir
0: Evet.
1: kilimi büyüttüğüm zaman ne oldu? Daha fazla tasarım alanı açıldı. Bana daha farklı tasarımlara gittik. O olunca ne oldu? Başka tarafa gittik. Aslında tamamen geleneksel tekniği kullanıyoruz. Hiç elektrikli bir tezgahımız yok. Tamamen elektriksiz tezgah, bitkilerle boyanmış yünler, coğrafi işaretli teknik, coğrafi işaretli motifler. Bunların hepsi
0: Var.
1: var. Ama biz buna işte bu şekilde eklemeler yaptık. Yeri geldi Anadolu düğme ekledik, çizgiler ekledik aralara. Ya da o benim ilk başta Karacakılavuz'da görmüş olduğum girift şeklinde olan o motifleri aslında tamamen yaydık. Kilimin
0: Biraz
1: etrafına
0: serpiştirme.
1: serpiştirdik. Serpiştirince ne yaptım? Şimdi çok hani yavan kalmasın. Aralara çizgiler ekledim, puflar ekledim. Yani Anadolu düğümü dediğimiz biz kendi aramızda puf diye tabir ediyoruz. Ya da
0: Halı
1: peşke
0: düğümü.
1: teknikleriyle
0: Evet.
1: evet onları birleştirdik derken aslında gelenekten hiç şaşmadık ama aralara çağdaş yorumlar ekledik ve bunlar benim işte hep müşteri deneyimlerim, aldığım feedbackler ya da o evin rengini uydurmaya çalışırken aslında birçok eve de uyabilecek renkleri çıkartmış olduk, tasarımlar çıkmış
0: Günün
1: oldu.
0: dekoratif anlayışına,
1: Aynen öyle.
0: zevkine daha hitap
1: Evet,
0: eden
1: evet,
0: ürünler
1: evet. Ya
0: ortaya
1: da
0: çıkmış oldu. Evet.
1: şimdi müşteriye temas ettiğinizde sohbetler de artıyor. Ne oluyor? Şimdi biraz daha da küçültüyoruz. Yastık istiyorlar, yastık yapıyoruz. Kıyafet, oradan herkes bana çanta yapmıyor musun dedi. O zaman niye çanta yapmayalım deyip çanta yaptık. Çantada da iki farklı zanaatı birleştirdik. Örgü ekledik kendi Karacakılavuz dokumamıza. Kapak yaptık onunla.
0: Evet.
1: Yani o kadar çok çeşitlendirdik ki bardak altına kadar. Bu tamamen işte benim müşteri temaslarımla doğan bir süreç olmuş oldu
0: Modern
1: aslında.
0: hayatın da aslında beklentilerini
1: Evet, biraz aslında
0: karşıladınız
1: yani ben eğer tezgahın başında sadece kalmış olsam belki daha farklı
0: bu
1: ilerlerdi.
0: böylelikle.
1: Ben dışarıda sahada olduğum için oradaki ihtiyaçları alıp alıp hep arkadaşların önüne gelip hadi şimdi bunu yapıyoruz, hadi şimdi bunu yapıyoruz şeklinde ilerledik.
0: Çok da güzel birbirini tamamlayan iki işin
1: Sentezi olmuş. Aynen öyle
0: birlikteliği,
1: oldu, evet.
0: senteziyle doğru bir şey. Yani ben mesela bir tasarım yapsam eminim Begüm Hanım'ın yaptığı tasarım gibi yapamazdım.
1: Estağfurullah.
0: Ama senin o iç mimarlık bakış açın çok güzel boyutlar kazandırmış.
1: Teşekkür ederim. Aynı zamanda da mesela bir tane tasarımımız var, işbirliği yaptığımız. O kültürel miras ödülü kazandığımız kilimin üzerine kendi el çizimini yaptı. Biz onu 2 ay boyunca o el çizimini nasıl bir kilime entegre ederiz bunu araştırdık. Hangi çizgiyi şöyle lanse etsek işte bir yerde
0: Denediniz,
1: bir
0: olmadı bir daha
1: çizgiyi
0: başka
1: aynı
0: bir
1: bir
0: şey.
1: çizgide Anadolu tekniği
0: Evet.
1: uyguladık, bir çizgide peşkir yaptık, bir dokumada 4 ayrı dokuma tekniği çıkarttık. Aslında bir Karacakılavuz tezgahının 4 gücülü bir tezgahtan ne çıkabileceğini de denemiş olduk. Onunla da dünya
0: Evet.
1: çapında tekstil tasarım
0: Tekst.
1: ödülü aldık.
0: Karacakılavuz dokumalarının coğrafi işaretli motiflerini günümüz estetik anlayışıyla yeniden yorumluyorsunuz. Renklerde ve desenlerde yaptığınız yeni dokunuşlar da bizim ve dinleyicilerimizin gözünde canlanıyor. Tasarımlarınıza eklediğiniz hikayesi olan desen ve renkler var mı peki?
1: Aslında hepsinin neredeyse hikayesi var. Bir kadını atfediyoruz çoğunu. Mesela Leyla Kırlentimiz var. Bir müşterimizin kızının ismini verdik. Ya da Kutlu diye bir kilim ve kırlent serimiz var. Bunun aslında ortasında da bir nazarlık motifi var. Nazarlık motifinin daha böyle tekrarlayan dalgalarla bir motife çevirdik. O hali Kutlu kilim de kullandık. Onu da aslında ilk çalışmamızda denemesini yaparken çok yakın bir müşterim ya ben çok beğendim bunu kilime çevirir misin? Çeviririz ama daha önce yapmadık ama bir denemesini yaparız derken hem kilim hem kırlent çıkartmış olduk. Onu da onların soy ismini vermiş olduk. Kutlu kilim ve kırlent olarak andık. Aynı motifi, o nazarlık motifini pançolarımızda kullandık. Daha dikey bir şey hale getirdik orada. Oraya uyarladık. İlk çıkışımızda da Trakya'da aslında araştırma yaparken Trak Kralı'nın bizim olduğumuz yer bir yazlık mahalle ve direkt sokağın sonu denize açılıyor. Denizde böyle kilometrelerce Trak Kralı'nın yolu dedikleri bir yol var. Zamanında Trak Kralı'nın kaftanın mor olduğu biliniyor. Hatta müzede de direkt mor bir kaftanla sergilenir onun yapay bir görseli. O zamanlarda deniz kabuklularıyla medikal yaptıkları, sağlık için kullandıkları görülüyor. Aynı deniz kabuklusu kullanılarak mor renk de elde edilebiliyor. Muhtemelen diyorum o zaman da zaten bunları kullanırlarken medikalde oradan da boya için kullanıyorlar ve Trak Kralı için kullanılıyor. Biz bunu neye çevirebiliriz derken İlk kilimlerimizden biri mordur. İsmine de Yadigar koyduk. Mesela Belgin duvar kilimimiz var. Dokuyan zanaatkarlarımızdan biri. Böyle aslında hem zanaatkarlara hem kadınlara atfettiğimiz ürünler var. Onun yanında da renk

0: renklerle de ilgili bu şekilde hikayelerimiz var. Benim amacım aslında şu anki modern evlerimizde ya da herhangi bir mesela bir İskandinav tarzda döşenmiş bir eve de bunları uygulayabileceğimizi göstermek
1: Evet.
0: için motifleri bizim coğrafi işaretli işte akrep motifimiz var, koç boynuzumuz var, tavus kuşu ben çok seviyorum. Tavus kuşunun çift kanatlı,
1: Evet.
0: tek kanatlısı
1: Evet.
0: var. Ya da zamanla ismini aslında
1: Kar
0: unuttum.
1: tanesi var,
0: Kar
1: yıldız
0: tanesi
1: var,
0: çok severim.
1: üç
0: Bunların
1: gül var, değil mi?
0: evet, yonca
1: Yani
0: var.
1: yonca
0: Bunların
1: var.
0: hepsini aslında değerlendiriyorum. Ama ne yapıyorum? Aralara işte Anadolu düğümü ekliyorum. Çünkü birazcık böyle kendi evlerimize de uyarlayabileceğimiz bir hale getirmeye çalışıyorum. Çizgiler ekliyorum, peşkir teknikleri ekliyorum. Biraz böyle aralara hoş küçük nüanslar eklemeye çalışıyorum. Hepsini aynı şekilde tutuyorum motiflerini ama bir zamanda şunu denedim. Akrep motifini çok seviyorum. Biraz büyüttüm o motifi, daha görünür bir hale getirdim. Bir tarafını cicim tekniğiyle dokuyup bir tarafını Anadolu düğümüyle yaptık. Çok şahane oldu mesela. Yani böyle küçük küçük denemelerimiz de var.
1: Çalışmalarınız yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da büyük ilgi gördü. Biraz önce siz de anlattığınız İtalya'da kültürel miras ve kültür endüstrisiyle tekstil tasarımı alanlarında iki uluslararası ödül aldınız. Ardından Türkiye'de yaratıcı endüstriler ve tekstil ürünleri kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldünüz. Öncelikle kutluyoruz. Bu başarıları Karaca Kılavuz dokumalarının dünya sahnesinde görünürlüğü açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ben hep şunu söylüyorum. Biz orada kendi markamız olarak ya da bir Begüm olarak çıkmadım ben o sahne. Ben aslında oraya Türkiye olarak, Türkiye Tekirdağ olarak çıktım. Bizim için bu önemi vardı. Çünkü buraya ait bir kültürle, bir değerle çıktık. O yüzden umarım şimdi ve bundan sonraki herkese de inşallah örnek olur. İnsanlar bu yoldan gittiğinde aslında kendi yaptığımız Anadolu değeriyle, bu dokumalarla bu şekilde ödüller kazanabileceğimizi de göstermiş olduk. Umarım biz de tabii daha fazla ödüller alabiliriz bu süreçte.
1: Yolunuz açık
0: Sağ olun.
1: olsun diyoruz. Begüm Hanım, kültürel mirasınıza sahip çıkarken aynı zamanda kadın emeğini görünür kılan, geleneksel dokumaları çağdaş tasarımlarla buluşturan ilham verici hikayenizi Miras Dokumalar dinleyicileriyle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ederim.
1: Ve elbette Aysen Soysal'da hocam, değerli katkılarınız için size de teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Bu güzel değerlerimizi radyomuzdan bütün dinleyicilerimize hem yurt dışına yayın yapma dolayısıyla dünyaya duyurmanız bizi çok mutlu ediyor. Teşekkürler.
1: Bir zamanlar Anadolu evlerinin sandıklarında saklanan dokumalar bugün yeniden hayatın içinde yer buluyor. Çünkü bir kültür yalnızca hatırlanarak değil, üretilerek, kullanılarak ve yeni kuşaklara aktarılarak ayakta kalıyor. Miras Anadolu dokumalarının başka bir durağında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
4: Turkuaz.
5: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar.

Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mavi Sesler.
1: Her yıl 22 Mayıs tarihinde Dünya Biyoçeşitlilik Günü, bir başka adıyla Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlanır. Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki tüm canlı türlerinin, yani bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar gibi çeşitliliğini ve bu türlerin genetik farklılıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda bu canlıların içinde yaşadığı alanların çeşitliliğini de kapsıyor. Biyoçeşitlilik kısaca yaşamın çeşitliliği anlamına geliyor. Peki yaşamın çeşitliliği neden önemli? Çok çeşit olmadan mutlu ve huzurlu yaşayamaz mıyız? Bilim insanları dünyada kara, deniz ve mikroorganizma dahil toplamda 8 milyon 700 bin kadar canlı türü olduğunu tahmin ediyor. Ancak bu türlerin hepsi henüz keşfedilmiş değil. Şu ana kadar tanımlanan, yani bilimsel olarak kayda geçen tür sayısı ise yaklaşık 2 milyon 200 bin. Nüfusumuzun yaklaşık 8 milyar 23 milyon olduğunu düşünürsek, kaynakları kısıtlı olan dünyada nimetleri daha az çeşitlilikle paylaşsak iyi olmaz mı? O zaman gelin hep birlikte hayal edelim. Dünyada bizim dışımızda sadece birkaç bin canlı türü olsaydı ne olurdu? Neler değişirdi? Örneğin antik dönemlerde insanların şehirleri terk etmesine bile sebep olan arılar olmasaydı. Toprak solucanları ve mikroorganizmalar olmasaydı mesela ne kaybederdik? Yarasalar, karıncalar, planktonlar olmasaydı, kunduz olmasaydı mesela ne olurdu? Neler olmazdı ki? Öncelikle ekosistem hizmetleri çökerdi. Tozlaşmayı sağlayan arılar, kelebekler ve diğer böcekler olmadan meyve sebze üretimi ciddi zarar görürdü. Öyle ki arılar dünyadaki çiçekli bitkilerin %90'ının üremesini destekliyor. Solucanlar, mantarlar, mikroorganizmalar toprağı besler. Onlar olmadan tarım yapılamaz hale gelirdi. Toprak döngüsü çökerdi. Tohum yayan, meyve ağaçlarının çoğalmasını sağlayan, böceklerin nüfusunu kontrol eden yarasalar olmasaydı, tarım zararlıları artacak, tropikal ormanlar yenilenemez hale gelecekti. Baraj inşa ederek yeni sulak alanlar oluşturan, ekosistem mühendisi olarak da bilinen kunduzlar olmasaydı, su rejimi değişti.

0: yetişir, birçok tür için yaşam alanı sağlanamazdı. Toprağı havalandıran tropikal karıncalar olmasaydı besin döngüsü aksar, orman yapısı değişirdi. Saydığımız bu canlı türleri aslında anahtar türler olarak kabul ediliyor. Anahtar türler, bir ekosistemde varlıkları ya da yoklukları ekosistemin genel yapısını, dengesini ve işleyişini doğrudan etkileyen canlı türleri. Onlar olmadan bir ekosistem büyük ölçüde bozulur veya tamamen çökebilir. Birkaç örnek daha verelim mi? Mesela Afrika saman filleri, deniz yıldızları, köpek balıkları anahtar türler arasında yer alıyor. Onlar olmadan ekosistem daha az çeşitli, daha az dengeli ve daha az üretken oluyor. Sulak alanlar suyu doğal olarak filtreler, bu sistemler çalışmazsa içme suyu kaynakları kirlenir. Tarımda tek tip ürün yaygınlaşırdı. Bu durum ürünlerin hastalıklara karşı aşırı savunmasız olmasını sağlardı. Büyük kıtlıklar yaşanmaya başlardı. Ormanlar karbon tutar, okyanuslar ısıyı emer, sıcaklıklar daha hızlı artar, ekstrem hava olayları çoğalırdı. Doğada bulunan birçok bitki ve organizma ilaçların ham maddesini oluşturur. Tür sayısının azalması hastalıklarla mücadelemizi engellerdi. İnsan kültürü, sanatı doğayla iç içedir. Kuş sesleriyle uyanamayacak, rüzgarda salınan ağaç yapraklarının huzur veren sesini duyamayacak, ormanda yürüyüş yapamayacaktık. Biyoçeşitlilik olmazsa yaşayacaklarımız, daha doğru yaşayamayacaklarımız bunlar. Eğer bu çeşitlilik ciddi şekilde azalsaydı, dünya çorak, sessiz, gıdasız, hastalıklara açık bir gezegen olurdu. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenlik geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamaya göre Hürmüz konusunda taraflar arasında iletişim hattı kuruldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı. Jeffrey Epstein bağlantılı Mandelson'ın Washington Büyükelçisi olarak atanması, siyasi vaatlerin yerine getirilememesi ve son olarak Mayıs'taki yerel seçim yenilgisinden sonra İşçi Partisi'nde Starmer'ın istifası yüksek sesle dile getiriliyordu. İsrail ateşkesi rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Kat, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Çin, 46 ABD savunma sanayisi şirketini kamu ihalelerinden men etti. Aralarında nadir toprak elementleri ve mıknatıs üreticileri de olan 10 ABD'li şirkete de ihracat yasağı getirildi. Türkiye, diri fay haritasında fay sayısı 700'e çıktı. 13 yıl sonra güncellenen çalışmaya göre Türkiye'deki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Güncellenen harita ve deprem tehlike analizleri kritik altyapı yatırımları için önemli bir başvuru kaynağı olacak. Hafta sonu tamamlanan YKS maratonunda tüm oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul'da Taksim Meydanı'nda açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, "Daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığım bu anlamlı sergiye tüm İstanbulluların deneyimlemesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Ve spor, A-Milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'da 1-0 mağlup olan milliler son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. ...2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Mısır ikinci yarıda coştu. G grubunda Mısır son 32 tur yolunda dev bir adım attı. Muhammed Salah önderliğindeki Afrika temsilcisi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti. Yeşilburun Adaları Uruguay'a geçit vermedi. Dünya Kupası H grubunda Uruguay ile Yeşilburun Adaları 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşilburun Adaları İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti. Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan isim Kevin Pina oldu. H grubunun diğer maçında da İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Ankara, Filenin Sultanları'na uğurlu geldi. A-Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Böylece Ay Yıldızlar Ankara etabını 4-4 ile bitirdi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 28, Bern 35, Brüksel 31, Kopenhag 21, güneşli olmak üzere Lefkoşa 30, Kerkük 44, Amsterdam 27, Tiran 31, güneşli olmak üzere Viyana 33, Bakü 31, Stockholm 22, Sofya 28, Berlin 29, Üsküp 33, Saraybosna 22 ve Paris 38 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Bir şehir.

Bir nehir geçer içinden zamanın. Sessiz ama derin, ağır ağır. Yağmur düşer toprağına usulca. Yeşil büyür, hayat çoğalır. Ne tam şehir gürültüsü, ne de köy yalnızlığı. Sakarya'dır burası. İnsanı hem dinlendiren, hem yaşatan. Bugün doğanın ve şehrin iç içe yaşadığı bir yerdeyiz. Suyun yön verdiği, toprağın bereketle konuştuğu bir şehirdeyiz. Sakarya'dayız. Sakarya ismi bu topraklardan geçen ve yüzyıllardır bölgeye hayat veren Sakarya Nehri'nden gelir. Antik çağlarda bu nehir Sangaryos adıyla bilinir ve dönemin kaynaklarında bu isimle anılır. Zamanla halkın dilinde değişir, yumuşar ve Sakarya halini alır. Bu dönüşüm yalnızca bir kelime değişimi değildir. Aynı zamanda tarih boyunca süregelen yaşamın bir yansımasıdır. Sakarya Nehri geçmişte olduğu gibi bugün de akmaya devam eder. Ve bu şehir adını bir nehirden alarak aslında kendi karakterini de tanımlar. Sakin ama güçlü, sürekli akan ve hayat veren. Sakarya, Marmara bölgesinin doğusunda yer alır. Kuzeyinde Karadeniz uzanır, güneyinde verimli ovalar ve dağlık alanlar bulunur. Bu konum şehri tarih boyunca hem bir geçiş noktası hem de bir yerleşim alanı haline getirmiştir. Şehrin coğrafyası suyla şekillenir. Sakarya Nehri yüzyıllardır bu toprakları besler. Sapanca Gölü dingin yüzeyiyle şehre huzur katar. Yağışlı iklimi sayesinde ormanlar sık ve canlıdır. Yeşil burada sadece bir renk değil, yaşamın kendisidir. Geçmişe bakıldığında Sakarya birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar bu bölgede yaşamış, her biri kendi izini bırakmıştır. Osmanlı döneminde ise Sakarya

Özellikle tarım ve ticaret açısından gelişen önemli bir yerleşim haline gelmiştir. Ancak bu şehrin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri 1921 yılında yaşanır. Sakarya Meydan Muharebesi yalnızca askeri bir başarı değil, bir milletin kaderinin değiştiği anlardan biridir. Bu topraklar o günlerde büyük bir direnişe sahne olur. Bugün Sakarya'ya bakıldığında geçmişin izleriyle bugünün hareketi bir arada görülür. Bir yanda gelişen şehir hayatı, üniversiteler, sanayi ve modern yaşam. Diğer yanda doğanın hala güçlü olduğu alanlar, nehirler, göller ve ormanlar. Şehrin en bilinen duraklarından biri olan Sapanca Gölü, yılın her mevsiminde sakinliğini korur. Sabah saatlerinde gölün yüzeyine düşen sis, suyla gökyüzünü birbirine karıştırır. İnsan burada yürürken zamanı yavaşlar, şehir geride kalır. Gölün çevresinde uzanan yürüyüş yolları, bisiklet rotaları ve küçük iskeleler Sakarya'nın dingin yüzünü ortaya koyar. Sapanca'dan Karadeniz'e doğru ilerledikçe doğa biraz daha vahşileşir. Karasu sahiline ulaşıldığında bu kez Karadeniz'in hırçın dalgaları karşılar insanı. Yaz aylarında kalabalıklaşan bu sahil, kışın bambaşka bir sessizliğe bürünür. Dalgaların sesi rüzgarla birleşir ve Karasu'yu farklı bir ruh haline taşır. Sakarya'nın en etkileyici doğa harikalarından biri saklı bir dünya gibidir. Acarlar Longozu. Türkiye'nin en büyük longoz ormanlarından biri olan bu alan, suyun içinde büyüleyen ağaçlarıyla adeta başka bir coğrafyayı andırır. Ahşap yürüyüş yollarında ilerlerken suyun içinden yükselen ağaçların arasında yürümek, insana doğanın ne kadar güçlü ve özgün olduğunu hatırlatır. Şehrin iç kesimlerine doğru gidildikçe doğa yine kendini farklı bir şekilde gösterir. Taraklı, Osmanlı'dan kalma ahşap evleriyle geçmişin izlerini bugüne taşır. Dar sokaklarında yürürken sanki zaman biraz geriye gider. Akyası ve çevresi ise yayla kültürünü hissettiren doğasıyla öne çıkar. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenler için bu bölgeler adeta bir kaçış noktası olur. Sakarya'da doğa ne kadar güçlüyse mutfak da o kadar zengindir. Çünkü bu şehir Karadeniz'le Marmara arasında bir geçiş noktasıdır ve bu durum sofralara da yansır. Sabah saatlerinde bir Sakarya sofrasına oturduğunuzda karşınıza çıkan ilk lezzetlerden biri ıslama köftesi olur. Ekmeklerin et suyuna batırılarak hazırlandığı bu köfte sade görünür ama damakta güçlü bir iz bırakır. Biraz ilerlediğinizde özellikle köylerde yapılan dartılı keşkek geleneksel sofraların vazgeçilmezidir. Uzun sürede pişirilen bu yemek sabrın ve emeğin bir yansımasıdır. Şehirde dolaşırken yalnızca yemekler değil, toprağın sundukları da kendini hissettirir. Fındık bahçeleri özellikle kuzey ilçelerde uzanır gider. Mısır tarlaları, sebze üretimi ve küçük ölçekli tarım Sakarya'nın kırsal yaşamını hala canlı tutar. El sanatlarında ise geçmişten bugüne gelen bir sadelik vardır. Ahşap işçiliği özellikle Taraklı çevresinde kendini gösterir. Evlerin mimarisinde, kapılarda, pencerelerde bu ustalığın izlerini görmek mümkündür. Sakarya'da yaşam doğadan kopmaz. Topraktan gelen ürünler sofraya gelir, el emeği ise gündelik hayatın içinde yaşamaya devam eder. Sakarya'nın tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Türk Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanlarından Ali Fuat Cebesoy'dur. 1882 yılında İstanbul'da doğan Ali Fuat Cebesoy, Osmanlı Harp Okulu'ndan mezun olur ve askeri kariyerine erken yaşlarda başlar. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde görev alır, bu süreçte edindiği deneyimle dikkat çeker. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından Anadolu'da başlayan direniş hareketlerine katılır. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın silah arkadaşlarından biri olarak milli mücadelenin örgütlenme sürecinde aktif rol üstlenir. 1919 yılından itibaren Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye Birliklerinin kurulmasında görev alır ve bu yapılanmanın güçlenmesine katkı sağlar.

Batı cephesi komutanı olarak görev yapar ve düzenli orduya geçiş sürecinde önemli sorumluluklar üstlenir. Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde ve sonrasında yürütülen askeri faaliyetlerde cephe düzeninin sağlanması ve birliklerin organize edilme sürecinde yer alır. 1921 yılında Sovyetler Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Moskova Büyükelçisi olarak atanır. Bu görev sırasında Türkiye'nin dış politikasına katkı sağlar ve diplomatik ilişkilerin kurulmasında rol oynar. Cumhuriyet'in ilanından sonra siyasi hayatına devam eder, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunur. Ali Fuat Cebesoy hem askeri hem de siyasi kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde etkili olmuş önemli isimlerden biri olarak anılır. Sakarya ve çevresiyle kurduğu bağ özellikle milli mücadele dönemindeki faaliyetleriyle öne çıkar. Sakarya mutfağı Marmara ve Karadeniz kültürlerinin kesiştiği bir noktada şekillenir. Bu yüzden hem et yemeklerinin hem de tahıl ağırlıklı geleneksel tariflerin izini taşır. Ancak zamanla bazı lezzetler günlük hayatın temposu içinde unutulmaya yüz tutar. Bunlardan biri de Uhud tatlısıdır. Bu tatlı buğdayın filizlendirilmesiyle elde edilen üzün uzun saatler kaynatılmasıyla hazırlanır. Hiçbir tatlandırıcı kullanılmadan yapılan, tadını ve lezzetini kendi kıvamından alır. Yapılması uzun sürdüğü ve yorucu olduğu için özel günlerde yapılır. Uhud yapılırken 18 litrelik teneke tabanından çiviyle 15 ila 20 yerinden delinir. Delinen teneke yarısına kadar buğdayla doldurulur. Güneş ışığı almayan loş bir yere ıslatılarak bırakılır. 2 günde bir ıslama işine devam edilir. Her ıslamadan önce buğday iyice karıştırılır. Buğday çimlenmeye başladığı zaman teneke dolmaya başlar. Çimlenme ilerledikçe buğday topaklanmaya başlar. Buğdayın topaklanmaya başlamasıyla birlikte ufalanarak bez üzerine serilir. Ufalanarak birbirinden ayrılan buğday yeniden tenekeye alınıp ıslatılmaya devam edilir. Bu işlem 15 gün kadar sürer. Bu zaman zarfında buğday tanelerinin saçak kökleri ve filizleri 4-5 santimetre kadar uzar. Saçak kökleri ile filizleri beyaz olur. Saçak kökleri ve filizleri yeşillenirse Uhud acımtırak olur ve tat özelliğinden uzaklaşır. Yeşerme başlamadan yani olgunlaşan çimler bir tokmak veya yuvarlak bir taşla dövülerek ezilip suyu alınır. Elde edilen bu suya çok az bir miktar su katılarak büyük bir kap içerisinde kaynatılmak üzere ateşin üzerine konur. Kaynamaya başlayınca çok katı olmayacak biçimde un ilave edilerek karıştırılmaya başlanır. Kaynatma işi sıvı halde bulunan bu karışımın koyulaşmasına kadar devam eder. Koyulaşmaya başladığı zaman üzeri sakızlanmaya başlar. Bu safhadan sonra artık kıvamını almaya başlamıştır. Kıvamını alan Uhud koyu kahverengini alır. Uhud 15 dakika daha ateşte tutulduktan sonra ateşten indirilerek soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurulup kahvaltılarda ekmeğe sürülerek yenir. Sakarya'nın kültürel hayatı yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle canlılığını korur. Bu etkinlikler içinde en dikkat çekenlerden biri her yıl düzenlenen Sakarya Kültür ve Sanat Festivali'dir. Festival süresince şehir farklı bir ritme bürünür. Meydanlar konserlerle, sergilerle ve sahne gösterileriyle dolup taşar. Yerel sanatçılarla birlikte farklı şehirlerden gelen katılımcılar da bu etkinlikte yer alır. Aynı zamanda yöresel ürünlerin tanıtıldığı standlar kurulur, el emeği ürünler, geleneksel lezzetler ve kültürel değerler ziyaretçilerle buluşur. Bu festival, Sakarya'nın yalnızca modern yönünü değil, geçmişten gelen kültürel birikimini de görünür kılar. Sevgili dinleyiciler, bugün nehirlerin şehri Sakarya'daydı. Sizlere Sakarya ve çevresinde bilinen bir türküyle veda ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Lidya başkenti Sardes Antik Kenti'ne konuk olacağız. Antik dünyanın en görkemli yerleşimlerinden biri olarak Gediz Ovası'nın bereketli toprakları üzerinde yükselen Sardes, Batı Anadolu'nun tarihsel gelişiminde kilit rol oynar. Lidya medeniyetinin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olan kent, tarihin akışını değiştiren pek çok yeniliğin de doğduğu yerdir. Şehrin stratejik konumu ve içinden geçen Paktolos çayı yerleşimin hızla zenginleşmesine ve bölgede egemen bir güç haline gelmesine imkan sağlar. Günümüzde bu zengin mirasın kalıntıları ziyaretçilerini binlerce yıl öncesinin karmaşık sosyal yapısına ve sanatsal dehasına götürür. Lidyalıların insanlık tarihine en büyük katkısı şüphesiz paranın icadıdır. Sardes, elektron adı verilen doğal altın ve gümüş alaşımından basılan ilk sikkelerin darphanesine ev sahipliği yapar. Paktolos çayının sularından süzülen altın tozları Lidya krallığının efsanevi zenginliğinin temelini oluşturur. Kral Karun'la özdeşleşen bu muazzam servet, antik dünyada ticaretin kurallarını da yeniden belirler. Takas usulünden madeni para kullanımına geçiş, ekonomik sistemlerde devrim yaratır ve Sardes'i küresel ticaret yollarının tam merkezine yerleştirir. Şehrin kalbinde yer alan altın rafineleri, dönemin metalürji bilgisinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu kanıtlar. Bu arkeolojik veriler, Lidya toplumunun sadece savaşçı değil, aynı zamanda üstün bir mühendislik yeteneğine sahip olduğunu da gösterir. Sardes antik kentinin mimari dokusu, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan muazzam yapılarla da bezelidir. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı devasa sütunlarıyla gökyüzüne uzanan Artemis Tapınağı'dır. Dünyanın en büyük İyon düzenindeki tapınaklarından biri kabul edilen yapı, Helenistik dönem mimarisinin zarafetini yansıtır. Tapınak sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda şehrin sanatsal kapasitesinin de sembolüdür. Depremler ve zamanın aşındırmasıyla zarar görmüş olsa da günümüze ulaşan dev sütunlar yapının orijinal ihtişamı hakkında net fikir verir. Tapınağın hemen yanında bulunan küçük kilise kalıntısı ise kentin pagan inançlarından Hristiyanlığa geçiş sürecindeki dini dönüşümünü belgeler. Kentin bir diğer anıtsal yapısı Roma dönemine tarihlenen cimnazyum ve hamam kompleksidir. Bu yapı grubu antik çağda eğitimin ve sosyal hayatın ne kadar iç içe olduğunu gözler önüne serer. Özellikle mermer avlu mimari detayları ve süslemeleriyle Roma İmparatorluk ihtişamını temsil eder. İki katlı cephe mimarisi, heykelleri ve işlemeli sütun başlıkları Sardes'in Roma egemenliği altında da önemini koruduğunu kanıtlar. Hamam bölümü ise dönemin mühendislik harikası olan ısıtma sistemleri ve su yönetimi kapasitesini sergiler. Bu kompleksin görkemi şehrin bir zamanlar ne kadar yoğun bir nüfusa ve gelişmiş bir kentsel yaşama sahip olduğunu da anlatır. Sardes aynı zamanda tarihte dini hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin merkezi olarak da öne çıkar. Kentte yer alan antik sinagog, dünyadaki en büyük ve en eski Yahudi ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşır. Roma dönemine ait bu yapı, mozaik taban döşemeleri ve duvar süslemeleriyle dikkat çeker. Sinagogun cimnazyum kompleksi içinde yer alması, farklı inanç gruplarının şehir hayatına nasıl entegre olduğunu gösterir. Mozaiklerdeki geometrik desenler ve bitkisel motifler dönemin estetik anlayışını yansıtırken, aynı zamanda toplumsal hiyerarşi ve bağışçı kültürü hakkında önemli bilgiler sunar. Bu ibadethane, Sardes'in kozmopolit yapısının ve inanç özgürlüğüne dayalı toplumsal düzeninin en etkili kanıtı niteliğindedir. Şehrin hemen yakınında bulunan Bin Tepeler bölgesi, Lidya soylularının ebedi istirahatgahı olan tümülüslerle doludur. Bu alan, Anadolu'nun piramitleri olarak adlandırılan devasa yığma mezarlardan oluşur. En büyüğü, Kral Aleattes'e ait olan bu tümülüsler, Lidya mezar mimarisinin en somut örnekleridir. Devasa toprak yığınlarının altındaki taş mezar oduları, antik mühendisliğin ve işçiliğin zirvesini temsil eder. Bin Tepeler, uzaktan bakıldığında bölge coğrafyasına mistik bir hava katar ve Lidya krallarının gücünü binlerce yıl sonrasına taşır. Arkeolojik araştırmalar, bu mezarların içindeki buluntuların dönemin ölü gömme gelenekleri ve ahiret inancı hakkında kritik veriler sağladığını da gösterir. Sardes'in tarihi boyunca yaşadığı kuşatmalar ve Pers İmparatorluğu'nun meşhur kral yolunun en batı ucunda konumlanması, kenti askeri açıdan da çok stratejik kılar. Akropol tepesinde yükselen surlar, şehri saldırılara karşı koruyan savunma sisteminin bir parçasıdır. Lidya, Pers, Helenistik ve Roma dönemlerine ait katmanlar, kentin kesintisiz bir yerleşim yeri olduğunu kanıtlar. Sardes, Anadolu tarihinin her aşamasında varlığını sürdüren ve her gelen medeniyetten bir parça alarak zenginleşen kültürel zenginliktir. 2025 yılında Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri adıyla UNESCO Dünya Mirası listesine alınan bölge, insanlığın ortak hafızasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırır. Sardes Antik Kenti'ni ziyaret etmek, sadece taş binaları görmek değil, aynı zamanda paranın, ticaretin ve kozmopolit şehir hayatının kökenlerine yolculuk etmektir. Tapınakların sessizliği, hamamların görkemi ve sivil yapıların işlevselliği, geçmişin seslerini bugün bile hala bizlere taşır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kullanılmasının önemine dikkati çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclis üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, güvenlik başlıklarının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki enerji ve jeopolitik gelişmeler açısından da önem taşıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almatı'da düzenlenen konsey toplantısı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılıyor. Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türk Devletleri'nin stratejik konumuna vurgu yaptı, Orta Koridor'un önemine dikkati çekti. ABD ve İran imzalanan mutabakatta pek çok konuda anlaşmaya vardı. İran'ın nükleer programı ise müzakerelerde ele alınacak. ABD zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını savunurken Tahran ülke içinde seyreltilmesini istiyor. Müzakerelerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok, tehdidinde bulundu. Gazze'de de katil İsrail bombalanmadık yer bırakmadı. Konutların %90'ından fazlası yerle bir oldu. Derinleşen barınma sorunu Filistinlileri derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum etti. Gazze'de tek Türk televizyonu TRT, o çadırlarda yaşayan Gazze'lilerin sesini duyurmaya devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün çözüm yolları aramak olduğunu vurgulayan Şara, güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Lübnanlı kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz diyen Şara, Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Karabağ'ın kültür başkenti Şuşa'da işgalin izleri siliniyor. İşgal döneminde tahrip edilen tarihi ve dini yapılar aslına uygun şekilde restore edilirken, kentin kültürel mirası da yeniden ayağa kaldırılıyor. Bugün 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü. Tüm dünya temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için enerji dönüşümüne yönelik çalışmalarını günden güne artırıyor. Türkiye ise bu alanda attığı dev adımlarla adından söz ettiriyor. Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye, yeşil enerjide Avrupa'nın ilk 5 ülkesi arasında yerini aldı. TRT1'de yayınlanacak Asırlık Gece belgeselinin hazırlıkları sürüyor. 15 bölümlük drama belgeselde 15 Temmuz gecesini anlatan gerçek hikayeler, arşiv görüntüleri ve röportajlar yer alacak. Hain darbe girişimine dair tüm detaylar izleyiciyle buluşacak. Asırlık Gece 15 Temmuz akşamı ilk bölümüyle TRT1'de izleyiciyle buluşacak. Ve spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4-4'le tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyete ulaştı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Yer yaratıldığında gök mavi bir kubbe gibi yükseldi. Üzerinde ak ışık dolaştı. Aşağıda kara toprak ağırlaştı. Ufukta kızıl bir ateş doğdu. Renkler henüz isim almamıştı ama evren çoktan onlarla kurulmuştu. Senin yarattığın kavim kara kavim olsun, benim yarattığım ak kavim şarka. Senin yarattığın kara kavim garba gider diye ilave etti. Renkler her kültürde özel ve sembolik işlevler yüklenen bir ifade aracıdır değerli dinleyicilerimiz. Evrensel olabildiği gibi milli de olabiliyor ve insanın hem düşünce dünyasında hem de gündelik yaşantısında önemli bir yer tutuyor. Renkler Türk kültürünün de önemli bir parçası. O yüzden bizler bugün Mavi Gök Yaz Yer programında bu konuya farklı bir noktadan bakacağız. Türk mitolojisinde renk kavramını ele almaya çalışacağız. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim hemen sormak istiyorum size. Türk mitolojisinde renkleri konuşacağız dedik. Renkler nasıl çıkıyor karşımıza? Salt estetik bir unsur mu? Yoksa başka bir anlamı var mı? Spesifik bir şey söyleyebilir miyiz? Yoksa birçok anlam içeriyor mu renkler?
1: Evet Oykun Bey, mitolojide renkler birçok anlam içeriyor. Tabii bu bizim mitolojimiz için geçerli. Türk mitolojisinde renkler salt bir estetik unsur olarak karşımıza çıkmıyor. Tam tersi, kozmik düzenin, yön sisteminin, ontolojik ayrımın bir parçası olarak, hatta en önemli hususu olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve evren tasavvurundaki o kodlama sisteminde de biz yine renklerden istifade ediyoruz. Nasıl? Şimdi renkler bizim mitolojik sistemimizde mekansal ve kozmik tasnifin bir aracı olarak karşımıza çıkıyor. Hangi renkleri duyuyoruz en çok bu kozmik sistemde? Ak, kara, gök, kızıl ve sarı renkleri duyuyoruz. Bunlar da yalnızca görsel nitelikler taşımıyor. Aynı zamanda kozmik bir tasnif aracı olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Ne diyoruz yön olarak da kullandığımızda? Ak rengin batı yönü ve kutsallıkla alakalı olduğunu söylüyoruz. Kara kuzeyle ya da yeraltı ve soğuklukla eşdeğer olduğunu söylüyoruz. İkinci olarak da Türk mitolojisinde renkler ahlaki ve metafizik bir değer taşıyıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Çok sık duyduğumuz ak rengin temizlik ve ululukla eşdeğer olması, kara rengin ölüm, bilinmez bir sonla yine eşdeğer görülmesi, programımızın isminde de geçen işte gök renginin ilahilik, göksel kudretle, güçle eşdeğer olması ya da kızıl renginin yine kanla, savaşla yine eşdeğer olması bizim mitolojimizde yer alıyor. Yani renkler bizde ontolojik bir kavram olarak geçmiş oluyor. Bir de son olarak siyasal ve toplumsal bir sembolizmin yine temsilcisi olarak mitolojimizde karşımıza çıkmış oluyor. Yani sadece estetik bir unsur değil, hem kozmik düzenin şemasını belirliyor, hem ontolojik yani varlıkla alakalı bir konum belirliyor, hem de yön, mekan, tasnif aracı olarak renkler karşımıza çıkmış oluyor.
0: Kozmik yönlerle de ilişkisi var mı diye soracağım ama önce isterseniz kozmik yönleri birkaç cümleyle tarif edelim mi?
1: Evet Orkun Bey, zaten biz hep kozmik sistemden bahsediyoruz. O sistemde neydi bizim? Gökyüzü, orta dünya ve yer altından bahsediyorduk.
0: Denge.
1: Evet, dengeden bahsediyorduk. Hatta Axis Mundi kavramını kullanmıştık. Bunların birbirine bağlanmasıyla alakalı. Şimdi renklere geldiğimizde sadece estetik veya sembolle alakalı olmadığını söylemiştik hatırlarsanız. Kozmik bir yön sistemiyle doğrudan ilişkisi var. Nasıl? Türk mitolojik düşüncesinde evren tasavvurunda yönler belirlenirken, yani o kozmos, kaos düzeni belirlenirken renklerden istifade ediliyor. Nasıl? Gök, yani mavi renkten bahsediyoruz. Doğu yönünü ve göksel alanı, gücü temsil ediyor. Doğu, güneşin doğduğu yön olduğu için gök rengi bizim için çok kıymetli ve ilahi güçlerle ilişkilendirildiği için. Ak, yani beyaz, batı yönüyle bağlantılı ve saflık, kutsallık yönünü temsil ediyor aynı zamanda. Kızıl ya da işte al, kırmızı rengi de güney yönünü, aynı zamanda işte o savaşı, sıcaklığı, canlılığı ve kaosu temsil ediyor. Kara, kuzeyle ilişkilendiriliyor bir yön olarak ve soğukluk, karanlığı temsil ediyordu. Sarı renk renk aslında çok bizde iyi anılmaz ama merkez noktayı ifade ediyor aynı zamanda. Yönler içerisinde merkez hareket noktasını ifade ediyor. Evrenin merkezi ve hükümdarlık gibi kavramlar sarı renkle ilişkilendiriliyor.
0: Yani demek ki iyi kötü anlamlar yüklemişiz renklere, değil mi? Peki bu sizce böyle bir değerlendirme doğru mu?
1: Ya şöyle, buna doğru ya da yanlış diyemeyiz. Bu biraz araştırmacıların kendileriyle alakalı da bir fikir yürütme yöntemi olur. Tabii ki ama anlattığımıza göre olumlu ya da olumsuz yönler yüklenmiş oluyor renklere. Hı-hı. Şöyle ki ama kesin bir biçimde iyi ya da kötü demek yanlış olur diye düşünüyorum. Kozmik düşüncemizde renkler neydi? Yönleri belirliyordu, kozmik düzeni belirliyordu. Aynı zamanda varlık alanlarını ve toplumun o devam etme süreçlerini belirliyordu. Ama tabii ki biz günümüzde de böyle Orkun Bey düşünelim günümüze yansımalarında. Biz hala ak renk deyince ya da işte birinin iyi olduğunu anlatmaya çalışınca ak yüzlü deriz. Ak her zaman bir iyilik timsali olarak yine karşımıza çıkıyor. Yücelik olarak aynı zamanda. Kara renk hala böyle geçmişten gelen, mitolojiden gelen bir düşünce. Evet, gücü temsil ediyor. Aynı zamanda kötü bir gücü de temsil ediyor. Yine güç, kudret gibi anlamları var ve ölüm ve bilinmezliği temsil ediyor. Hala biz günümüzde kalbi kararmış deyimini kullanıyoruz mesela. Onun kötü bir insan olduğunu belirtmek için. Ya bunun gibi şeylerde evet renklere iyi kötü anlamları yüklenebiliyor. Ama bu yine de onların salt olarak iyi ya da kötüyü temsil ettiği anlamına gelmez.
0: Kara renginden bahsetmiştik az önce. Yön olarak kuzey anlamına geliyordu. Peki bunun yanında kara renginin mitolojik bağlamda farklı anlamları da var mı efendim?
1: Evet, aslında birçok renkte olduğu gibi kara rengi de Türk mitolojisine tek bir anlam taşımıyor Orkun Bey. Kozmolojik anlamı var, mekansal anlamı var ya da sembolik olarak da birçok anlam biz ona yüklemiş oluyoruz. Kozmik dönemden hatta günümüze kadar. Sadece bir renk değil dedik, o varlık alanını da temsil ediyor. Nasıl bir varlık alanı o? Gücü, kudreti temsil eden, aynı zamanda karışıklığı da yani o kaos da temsil eden bir varlık alanından bahsediyoruz. Kuzey yönüyle ilişkilendirmiştik sizin de zikrettiğiniz gibi. Aynı zamanda soğukluğu ve güneş ışınlarının da zayıfladığı bir alanı simgeliyor kara renk. İkinci olarak da kara renk yeraltı dünyasıyla yani bizim o erlikle ilişkilendirdiğimiz yeraltı dünyasıyla bağdaşık bir renk olarak bizim karşımıza çıkıyor mitolojik sistemde. Ne demek bu Orkun Bey? Yeraltı dünyasıyla ilişkilendirdiğimiz için biz karaya hemen bir bilinmezlik, ölüm, bir kaos anlamı da burada yüklemiş oluyoruz. Bir diğer kara renge yüklediğimiz anlam da zorluk, güçlük ve aynı zamanda da büyüklük anlamları yüklemişiz. Kara kelimesi evet bazen olumsuz anlamda kullanılıyor günümüzde de geçmişte de ama bununla beraber onun bir zorluğu aşabileceği, bütün güçlere sahip olabileceği gibi olumlu anlamları da var. Yani mitolojide hem kuzey yönünü temsil ediyor hem yer altını, karanlığı temsil ediyor hem savaşı hem de gücü temsil eden bir renk olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Ak rengin kutsallıkla bir ilişkisi vardı. Önceki programlarımızda da konuşmuştuk bunu. Peki mitolojide karşımıza nasıl çıkıyor ak?
1: Türk mitolojisinde ak yani beyaz renk, kutsallık, saflık ve yücelikle ilişkilendirilen sembolik renklerden bir tanesi Orkun Bey. Ama yalnızca görsel bir varlık olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda düzenin içerisinde olan bir renk. Yani ilahi gücü temsil ediyor, temizliği, saflığı ve ululuk göstergesi olarak ak renk bizim karşımıza çıkıyor. Kozmik düzende bir yön belirleyici olduğunu söylemiştik aynı zamanda. Neydi o? Batıyla ilişkilendirilen bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece bir renk değil ya da sembolik özellik göstermiyor. Aynı zamanda bir mekan belirleyici olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bir diğer özelliği de kutsal varlıklar ve olumlu mitolojik özelliklerin yüklendiği bir renk yine. Ki biz destanlarda da ya da okuduğumuz hatta günümüze yakın halk hikayelerinde de biz bunu çok sık görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Ak ışık, ak ana, ak bir at ya da ak dağ ifadelerini hem mitik metinlerde hem günümüzdeki halk hikayelerinde ve destanlarda çok fazla görüyoruz. Yani ak renk bizde hem saflığı temsil ediyor hem batı yönünü hem de bilgelik ve ululukla ilişkilendirilen bir renk.
0: Renkler peki yeraltı ve yerüstü karşıtlığında düşündüğümüz zaman bir işlev üstlenmiş midir efendim?
1: Evet, çünkü zaten ana amaçları renklerin bu. Bu yeraltı, yerüstü ve orta dünya için bir işlevselliği var. Ne bu? Yalnızca yönleri ya da sembolleri ifade etmiyor. Aynı zamanda bizim kozmik katmanlarımızı, yani gökyüzünü, orta dünyayı ve yeraltını sembolize ediyor. Ve bunlarla nasıl bir sembolizasyon yapıyor? Öncelikle yeraltı ve göksel alan dedik. Ne bu? Genellikle açık ve parlak alan olarak bize anlatılıyor. Öncelikle ak renginden bahsettik ve gök mavi olduğu için bunlar gökyüzü ve ilahi güçlerle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle de bizim bütün mitik anlatılarımızda Orkun Bey, tanrısal ya da koruyucu figürlerin ak ışık, ak sakal, gök kubbe gibi ifadelerle bizlere anlatıldığını biliyoruz okuduğumuz mitik metinlerde ve yine destanlarda. Buna karşılık yeraltı dünyasını da temsil ediyor. Neden? Biz kara rengi ne olarak biliyoruz? İşte siyah rengini. Bir yeraltıyla, bilinmezlikle, o karanlık güçle ve ölümle ilişkilendirildiğini biliyoruz. Yani biz bütün bu kullanımlar içerisinde ne görüyoruz? Renklerin o kozmik düzen içerisinde dikey bir sistemi takip ettiğini. Nedir o dikey sistem? Gökyüzü, orta dünya ve yer altından bahsediyoruz. Yani sonuç olarak Türk mitolojisinde renkler yer altı ve yer üstü karşıtlığında görünür kılan, onu bizim daha iyi anlayabileceğimizi sağlayan semboller olarak karşımıza çıkmış oluyor.
0: Evet. Hocam peki Türk mitolojisinde programımızın da adında geçen mavi, yani gök rengi de önemli diye biliyoruz, tahmin ediyoruz en azından. Ne ifade ediyor bu renk? Farklı anlamları var mı?
1: Evet, çok çok önemli bir renk. Türk mitolojisinde işte gök rengi ya da mavi renk, ikisi de aynı zaten. En önemli sembolik renklerden bir tanesi. Neden? Çünkü doğrudan yaratıcıyı temsil ediyor. Gökyüzünü temsil ettiği için, aynı zamanda ilahi varlığı ve kutsal düzenin en büyük sembolü bize mavi renk olarak karşımıza çıkıyor. Ve evrenin en üst katmanını da temsil ettiği için belki zikrettiğimiz renkler içerisinde daha ön plana çıkan bir renk. Şimdi gökyüzüyle ve ilahi varlıkla bağlantısı var dedik. Yani kutsal gücün, otoritenin ilerlediği ve düzenin kurulduğu yer mavi. Bunun dışında kozmik yön sistemi içerisinde de önemli. Niçin? Doğuyu temsil ediyor. Doğu neydi? Güneşin doğduğu, yani hayatın başladığı. Aslında mavi yön olarak da hani doğu olduğu için hayatın başlangıç noktasını da temsil etmiş oluyor. Bunun dışında bizim için başka bir önemi var. Nedir o? Türk kimliğini inşa eden bir renk aslında ve aynı zamanda siyasi sembolizmde de mavi renk çok çok önemli. Biz kendini hep gökle ilişkilendirilen bir toplum olduğumuz için mavi rengin siyasi yönetimde, siyasi yaşamda da hem mitolojik sistemde hem de toplumsal sistem içerisinde önemi çok büyük.
0: Peki renklerin doğa unsurlarıyla eşleştiğini söyleyebilir miyiz bu durumda? Ne dersiniz?
1: Evet, tüm konuşmalarımıza binaen renklerin doğa unsurlarıyla bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu basit bir benzetmeden ziyade kozmolojik düşüncenin bir parçası olduğunu gösteriyor. Yani biz renkleri çıkardığımız zaman muhakkak kozmik düzen içerisinde bir aksama ve bir eksiklik meydana gelecek. Nasıl olacak? Nasıl bir bağlantısı var Orkun Bey? Şimdi gök rengi ya da işte mavi rengi ne dedik? Gökyüzüyle ilişkilen göksel alanı, ilahi kudreti temsil ediyordu. Ak ışığı, temizliği, saflığı ve doğa gözlemlerini temsil ediyor. Bizde kızıl, yani kırmızı renk, al renkte ateş, kan ve yaşam alanlarını temsil ediyor. Yani hayatın o devamlılığını aslında. Kara renkte karanlık, gece ve yeraltı dünyasıyla aynı zamanda güçle eşdeğer bir renk. Bütün bu benzetmelerden biz görüyoruz ki Türkler doğayı gözlemliyorlar ve gözlemlerinin sonucunda da sembolik bir anlatma sistemi geliştiriyorlar. Bunu da renkler üzerinden yapıyorlar.
0: Evet, bildiğimiz kadarıyla Türklerin renklerinde temelde 3 renk diyebiliyorum ben. Yanlışsam lütfen düzeltin. Sarı, yeşil ve kırmızı renkleri de çok önemli bizim bir kültürümüzde. İsterseniz önce al, yani kızıl, kırmızıyı konuşalım. Yine çok güçlü bir renk. Neye karşılık geliyor bu renk?
1: Evet, çok önemli dediğiniz gibi güç, yaşam enerjisi, kan ve ateşle ve dinamik unsurlarla ilişkilendirilen bir renk. Biraz önce de söylediğimiz gibi insan hayatının devamlılığı için önemli bir renk, onu temsil ediyor çünkü. Aynı zamanda da ateş unsuruyla yine bağdaşık bir renk. Yani kan ve yaşam enerjisini, hayatın başlayıp muhakkak devam ettiğini, aynı zamanda hareket ve savaş dinamizmini de temsil eden bir renk.
0: Sarı için ne diyorsunuz peki hocam? Türk mitolojisindeki yerinden söz etmek ister misiniz?
1: Evet, sarı günümüzde de böyle Orkun Bey. Geçmiş dönemlerde de böyle. Aslında çoğunlukla olumlu olduğu kadar olumsuz özelliklerle de bağdaştırılan bir renk. Neden? Çoğunlukla solgunluk, hastalık, zayıflık ve başka olumsuzluklarla eşdeğer görülüyor. Ama bununla beraber sarıyı biz yaşam enerjisi olarak da gördüğümüz kısımlar var sembolik olarak. Ve evrenin düzeni için, o düzenin devam ettirilmesi için yine önemli bir renk kozmik düzen içerisinde.
0: Peki konunun şöyle bir tarafına gelmek istiyorum ben. Renklerin ritüel boyutu var mı? Ya da renklerle bağdaşlaşan, renklerle anılan olaylar, tabirler olabilir ya da bazı ritüeller, mesela ölüm ritüeli gibi. Renkler nasıl görülüyor bu boyutta bakacak olursak?
1: Evet, ritüel boyutu var. Hem mitolojik dönemde hem şu an var. Ölüm ve cenaze ritüellerinde çok fazla bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle hangi renk? Tabii ki kara renk. Yeraltı ve ölümle ilişkilendiriliyordu zaten. İnsanların cenaze törenlerinde siyah giyinmeleri ya da işte siyah bir aksesuar takmaları, bu geçmişte de böyleydi, günümüzde de hala böyle. Siyahın ölümü ve matemi çağrıştırmasıyla alakalı bir şey. Ya da yine ölüm törenlerinden gideceğim. Kefenin beyaz bir renk olması, biz öldüğümüz zaman temizlenip başka saf, duru bir aleme gittiğimize inanıyoruz, biliyorsunuz ki. Bu yüzden kefen renginin beyaz tercih edilmesi yine bizim o sembolizmle, mitolojik dönemimizle alakalı bir kalıntı. Yani ölüm ve yas dönemlerini sembolleştirme için biz renklerden istifade ediyoruz. Ruhun yolculuk yapacağına inandığımız için kefeni beyaz tercih etmiş oluyoruz. Bunun dışında Orkun Bey, bir şey daha var, onu söyleyeyim. Hala halk inanışlarında var bu, mitolojik dönemden gelen. Kırmızı da kendine yer bulmuş. Nasıl yer bulmuş? Dikkat çekici özelliğinden dolayı bir göz seyirmesinde ya da bir hastalık anında kırmızı bir ipin göze konulmasında, işte göz seyirmesinin duracağı. Nazarda biliyorsunuz mavi renkten istifade ediyoruz, o göksel gücünden dolayı. Bunu da eklemiş olalım.
0: Evet. Renklerin farklı devirlerde ve farklı devletlerde hiyerarşinin belirlenmesinde kullanıldığını biliyoruz. Örneğin mor rengi elde edilmesi çok zor olduğu için Antik Mısır, Roma ve Bizans İmparatorluğunda soyluluk simgesi olmuş bu renk. Mordan bahsediyoruz. Türk kültüründe de böyle bir durum var mı? Yani toplumsal hiyerarşide renkler ayırt edici bir unsur olarak kullanılıyor mu?
1: Hayır Orkun Bey, kullanılmıyor. Bizde aristokratik bir süreç olmadığı için hem yönetimde hem toplumsal tarafında böyle bir şey bizde söz konusu değil. Evet, biz renklere anlamlar yükledik. Güçlü, kudretli, iyi gibi, ama bizde bir ayırt edici özellik olarak karşımıza çıkmıyor. Nasıl çıkıyordu? Kozmolojik ve sembolik düzenin devamı için karşımıza çıkıyor ve aynı zamanda hem siyasi otoriteyi hem de toplumun ahlaki süreçlerinin devam etmesi için karşımıza çıkan bir unsur renkler.
0: Evet. Peki renklerin devlet geleneğiyle ilişkisi var mı diye evet. sormak istiyorum. Hemen ardından da şaman giysilerinde de bir anlam ifade edip etmediklerini ekleyeceğim.
1: Renklerin devlet geleneğiyle doğrudan bir ilişkisi var. Siyasi yapılanmayı belirleyen bir unsur aslında. Nasıldı? Gök doğu yönünü ak batıyla, kızıl güneyle ya da kara kuzeyle ilişkilendiriyordu. Aynı zamanda kozmik düzenin ve siyasi düzenin devamlılığını belirleyen bir unsurdu. Hatta biz ne görüyoruz? Devlet isimlerimizde de renklerin kullanıldığını görüyoruz. Ne diyoruz? Akhunlar diyoruz. Bakın, yine bir oradan renk sembolizminden istifade etme kısmımız var. Hem yönetimde, Türk devlet teşkilatlanmasında kullanılıyor, hem de devlet isimlerinde çok fazla istifade ediyoruz renklerden.
0: Evet. Şaman giysilerinde de bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz
1: evet,
0: bu konuda?
1: Evet, şamanlar giydikleri giysilerin hem renklerinde hem de taktıkları aksesuarlarda hepsi bir anlam ifade ediyor. Şöyle ki, onlar ritüellerini gerçekleştirirken giydikleri o kostümlerin renklerini bilerek ve isteyerek seçiyorlar. Nasıl? İşte gök rengini, mavi renk bir kıyafet tercih ediyor ya da mavi renk bir aksesuar kullanıyor. Ne o? Gökyüzünü ve üst dünyayı temsil ettiği için, oradan gelen güçten istifade etmek için yapıyor. Çünkü şaman ne yapıyordu Orkun Bey? Göksel ruhlarla iletişim hali içerisine geçiyordu. Geldik ak rengi kullanıyor. Hem kıyafet rengi olarak hem aksesuar. Neden? Saflıktan ve kutsallıktan istifade etmek için. Aynı zamanda da o yaptığı ritüelin kutsal olduğunu belirtmek için yapıyor. Kara renk kullanıyor. Çünkü şaman bütün dünyalar arasında iletişime geçiyor. Yeraltıyla da temas ediyor. oradan istifade etmek için kara rengi tercih ediyor ve al kızıl rengi kullanıyor. Güç, enerji ve canlılık barındırdığı için. Yani renklerden istifade etmesinin amacı onların güçlerini kendisinde toplamaya çalışması.
0: Peki canlıların renkleri hakkında bir düşünce söz konusu mu? Örneğin hayvanların renkleri olabilir, bitkilerin, çiçeklerin renkleri olabilir. Böyle evet. Bir ayrım var mı?
1: Muhakkak var. Şamanlar ritüellerinde hayvanları kurban ediyorlardı. Biz bunu biliyoruz. Ve kurban töreninde de yine bir sembolik olarak renklerden istifade ediliyor. Ak hayvanlar yani beyaz hayvanlar tercih ediliyorsa bu göksel ve iyi ruhlara sunulan bir hediye olarak. Kara hayvanlar yeraltı dünyasına, erliğe sunulan bir hediye. Al kızıl renkli hayvanlar da yine güç ve canlılıkla alakalı ritüellerde kurban edilen hayvanlar arasındaydı.
0: Son olarak birkaç cümleyle şunu rica etmek istiyorum. Günümüzde, günümüz halk kültüründe nasıl yaşıyor renkler?
1: Şöyle, hala ritüel törenlerinde yaşıyor. Nasıl? Yas ve kaderle ilişkilendirilmesi kara rengin, beyazın saflıkla ilişkilendirilmesi, bu hem ölüm törenlerinde, kefende, hem de düğün törenlerinde gelinliğin beyaz olması bununla alakalı. Al kırmızı rengin hala günümüzde de canlılığı, bereketliliği temsil etmesi, gelinin beline bağlanan kuşağın kırmızı renk tercih edilmesi yine bununla alakalı. Mavi renk dedik, hala hem koruyucu hem nazarla ilişkilendirilmesi için mavi rengi kullanıyoruz. Yani günümüzde yapılan ritüellerin hepsinde hala o mitolojik sembolik anlamı olan renklerden istifade ediyoruz.
0: Değerli dinleyenler, bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk mitolojisinde renkler üzerine konuştuk. Beyaz, siyah, kırmızı, yeşil, mavi, sarı bizim için ne ifade ediyor? Bunları anlamaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim. Dolayı.
0: Programı sizler için Esen Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere ulaştıran Ahmetcan Öztürk'tü. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket

0: Zamanı.
1: Müzik tutkusu başlıyor.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün romandan sahneye uyarlamanın en başarılı örnekleri arasında gösterilen Sarı Pınar 1914 oyunundan söz edeceğiz. Reşat Nuri Güntekin'in 1944 yılında yayımlanan romanı Değirmen'in 1967'de Turgut Özakman tarafından oyun metni olarak yeniden yazılmasıyla ortaya çıkan eser, ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Ergin Orbey rejisiyle izleyici karşısına çıkar. Turgut Özakman, romandaki anlatıyı tiyatroya aktarırken olay örgüsünü sadeleştirir ve sahne etkisini arttıracak biçimde yeniden kurar. Oyun, 1914 yılında küçük bir Anadolu kasabasında gerçekleştiği varsayılan bir deprem dedikodusu etrafında gelişir. Bu söylenti, merkezi yönetimin taşra üzerindeki denetimsizliğini, bürokrasinin işleyişini ve yöneticilerin halktan kopukluğunu ironik bir dille ortaya koyar. Metin, yanlış anlamalar ve abartılı tepkiler üzerinden ilerlerken, yönetim mekanizmasının gerçeklikten nasıl uzaklaşabildiğini de gösterir. Küçük çıkar gruplarının kendi ayıplarını örtmek üzere ortaya attıkları deprem söylentisinin kısa zamanda büyük çapta yankı uyandırması eğlenceli bir üslupla seyirciye aktarılır. Sarı Pınar 1914 hem edebi kaynağına bağlı kalan hem de bağımsız bir tiyatro metni olarak başarıyı yakalamış uyarlama örneği olur. Roman, Değirmen adıyla senaryosunu Barış Pir Hasan'ın yazdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, başrolünde Şener Şen'in oynadığı 1987 yapımı filmle sinema tarihimizde de yerini alır.

0: yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Bir dakika. Uzayın derinliklerinde görünmez halde milyonlarca kara delik vardır. Güneşten daha ağır dev yıldızlar ölürken kara delikleri oluşturur. Ölmekte olan yıldızın milyarlarca ton ağırlığındaki malzemesi artan kütle çekim kuvvetiyle merkezindeki küçücük bir hacme sıkışır. Saniyeden daha az bir zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde güneşten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır. Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı, zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
4: Bir dakika.
5: Türkiye'de saat 15.
6: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
5: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkati çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclis üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut limanını ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, güvenlik başlıklarının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki enerji ve jeopolitik gelişmeler açısından da önem taşıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almatı'da düzenlenen konsey toplantısı Bilal Yıldırım'ın başkanlığında yapılıyor. Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türk devletlerinin stratejik konumuna vurgu yaptı, Orta Koridor'un önemine dikkati çekti. ABD ve İran imzalanan mutabakatta pek çok konuda anlaşmaya vardı. İran'ın nükleer programı ise müzakerelerde ele alınacak. ABD zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını savunurken, Tahran ülke içinde seyreltilmesini istiyor. Müzakereleri ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Gazze'de de katil İsrail bombalanmadık yer bırakmadı. Konutların %90'ından fazlası yerle bir oldu. Derinleşen barınma sorunu Filistinlilere derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum etti. Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT, o çadırlarda yaşayan Gazze'lilerin sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor.

0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün çözüm yolları aramak olduğunu vurgulayan Şara, güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Lübnanlı kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz diyen Şara, Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Karabağ'ın kültür başkenti Şuşa'da işgalin izleri siliniyor. İşgal döneminde tahrip edilen tarihi ve dini yapılar aslına uygun şekilde restore edilirken, kentin kültürel mirası da yeniden ayağa kaldırılıyor. Bugün 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü. Tüm dünya temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için enerji dönüşümüne yönelik çalışmalarını günden güne artırıyor. Türkiye ise bu alanda attığı dev adımlarla adından söz ettiriyor. Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye, yeşil enerjide Avrupa'nın ilk 5 ülkesi arasında yerini aldı. TRT1'de yayınlanacak Asırlık Gece belgeselinin hazırlıkları sürüyor. 15 bölümlük drama belgeselde 15 Temmuz gecesini anlatan gerçek hikayeler, arşiv görüntüleri ve röportajlar yer alacak. Hain darbe girişimine dair tüm detaylar izleyiciyle buluşacak. Asırlık Gece 15 Temmuz akşamı ilk bölümüyle TRT1'de izleyiciyle buluşacak. Ve spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Çin'e karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yine karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Mehmet Ayçiçeği sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam ediyoruz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Doğadan gelen derman başlıyor.

0: Efendim, bu programımızda yine idrar söktürücü özellikleriyle ön planda olan bitkileri incelemeye devam ediyoruz. Hocam, her ne kadar diüretik bilgiler özelinden devam etsek de aslında bu bitkiler bu özelliklerinin yanında birçok şifayı da barındırıyor. Bu bitkilerimizden ilki altınbaşak. Altınbaşak otu papatyagiller familyasından sarı renkli ve sevimli görünüme sahip bir çiçek türü. Ülkemizde Karadeniz ve Marmara bölgelerinin nemli alanlarında kendiliğinden de yetişen altınbaşak bitkisinin modern tıp uygulamalarındaki yeri ve önemi nedir?
1: Evet, Solidago virga urea, altınbaşak bitkisi, yani aslında Avrupa altınbaşağı.

0: Avrupa geleneksel tıbbında çok eski zamanlardan beri tanınan bir türdür. Ve Orta Çağ bitki kitaplarında ve daha sonraki Avrupa herballerinde özellikle yara, enflamasyon, üriner sistem hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Zaman içerisinde özellikle sizin de söylediğiniz gibi böbrek ve idrar yolları bitkisi olarak ün kazanmıştır. Bugün Avrupa İlaç Ajansı dediğimiz, belki kısa ismiyle de EMA diye de belki daha önce bahsettik. Bu çok önemli, yani Avrupa İlaç Ajansı'nın değerlendirmeleri ve hazırladıkları monograflar bizim için bitkisel tıbbi ürün veya geleneksel bitkisel tıbbi ürün olması yolunda bitkiler için çok önemli bir kaynaktır. Ve bu bitki de bu ajansın değerlendirmesiyle tarihsel çizginin günümüze taşındığı, bitkinin geleneksel olarak idrar miktarını arttırmak, diürezi arttırmak, yani diüretik özelliği nedeniyle ve minör üriner yakınmalarda adjuvan olarak, destekleyici olarak kullanıldığını açıkça göstermektedir. Etnobotanik kullanımlara baktığımızda bitkinin toprak üstü kısımları esastır ve Avrupa'nın farklı bölgelerinde tıbbi çay olarak infüzyon, yani demleme veya bazen de böyle karışım drokların içeriğine girerek kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla da geleneksel tıpta yerini alan bu bitki aslında başlıca da sistit benzeri yakınmalarda, hafif idrar yolu iritasyonunda, mesaneyi rahatlatmak, böbrek yükünü hafifletmek, su tutulumunu azaltmak amacıyla kullanılmış. Bugün kanıta dayalı bilgiye baktığımızda ise anti-enflamatuar, spazmolitik çerçevede de tanımlanan bu bitki aslında sadece sizin dediğiniz gibi diüretik değil, üriner konforu arttırıcı bitki olarak gündeme gelmektedir. Tabii ki halk ilacı verilerinde altınbaşak sıklıkla tek başına değil de bazı kombinasyonlarda diğer diüretik bitkilerle beraber kullanımı tercih edilmiş olan bitkidir. Halk hekimliğine baktığınızda İdrar söktürme, tahrişi yatıştırma ikili etkisi aranmakta. Yani tabii ki diüretik bir etki, diürezi arttırma, idrar yolunu yıkama, temizleme önemli ama oradaki tahrişi veya mikroorganizmaları yok etmek, bunu yatıştırmak, yani bu etkiler bir arada aranmaktadır. Dolayısıyla da baktığımızda bu Avrupa kökenli geleneksel kullanım çizgileri de bir kombinasyondan geçer ve bu bitki de fitoterapide bugün tanınan en istikrarlı, bu anlamda kullanılan en istikrarlı örneklerden birisidir. Kısacası bu bitkinin tarihsel hafızası açık biçimde böbrek, mesane, idrar yolu rahatsızlıkları etrafında şekillendirilmiştir. Şimdi bu bitkiye baktığımızda evet, bitkinin çiçekli toprak üstü kısımları kullanılıyor dedik. Siz de dediniz, ülkemizde de yetişebiliyor. Özellikle de Karadeniz ve Marmara bölgesinde, yani Türkiye florasında da doğal yayılışı olan bir bitkidir. Ama tabii ki sohbetimize ilk başladığımızda söyledik Avrupa altınbaşağı diye. Avrupa geleneğinde daha yaygın olarak kullanılmış. Şimdi Türkiye'de tabii ki yerli taksonların varlığı kayıtlı. Yine Türkiye'de de kum dökme gibi hafif ödem ve idrar rahatlatma amacıyla kullanılmış ve dediğim gibi tahrişi yatıştıran bir bitki olarak da gündemimize gelmiştir.
1: Hocam, altınbaşak bitkisinin böbrek sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan diğer bitkilerden ayırıcı bir özelliği var mıdır?
0: Evet, şimdi burada altınbaşakta az önce konuştuğumuz gibi bir bitki içerisinde oldukça fazla sekonder metabolit olduğu için bazen bir bileşiğin etkisinden bahsedilemiyor. Mesela sizinle daha önceki programlarda konuştuk ya, mesela gilavuru için dedik. Klorojenik asit bu bitki içerisinde en fazla bulunan, biyoaktiviteden sorumlu olduğu düşünülen marker bileşik diye, işaretleyici bileşik diye konuştuk. Bu bitkide ise etkiden sorumlu bileşik tam olarak tanımlanmamış ve bir sinerjik etkinin öneminden bahsetmiş. Yani diyor ki bize, bitkinin tamamı çok kıymetli. İçerindeki flavonoidler, saponinler, uçucu yağların etkileşimi etki prensibi olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla bir ayrıma gitme, saflaştırmaya gitme diyor. Bitkiyi olduğu gibi kullan. İdrar yolu enfeksiyonlarında idrarı arttırmak suretiyle idrar yollarının yıkanması amacıyla kullanılmış. Böbrek mesane taşlarının oluşumunu önlemek amacıyla kullanılmış. Şimdi bu bitkide bir tür farklılığı var. Burada Solidago canadensis ve Solidago gigantea veya gigantea olarak da isimlendirilebilir. Diüretik ve akvaretik amaçlarla kullanılmış olan bitkilerdir. Yüksek sapon

0: ve flavonoid içeriği nedeniyle tercih edilen bir bitkidir ve enflamatuar süreçlerde daha fazla avantaja sahip olduğu ifade edilmekle birlikte asıl tür olan Solidago virgaurea'nın saponin bileşiklerinin antimikotik özellikleri yani mikrobiyal mikroorganizmalara karşı diğer türlerden farklı olarak içerdiği fenolik bileşenleri nedeniyle de enflamatuar süreçlerde oldukça faydalı oldu. Yani bütün bu özellikleri sadece bir enfeksiyon, bir mikroorganizmaya, bakteriye karşı oluşumu engellemek değil, aynı zamanda bir inflamasyon sürecinde de anti-enflamatuar etkili olarak kullanıldığını belirtmektedir. Şimdi tabii ki bu türlerin birbirlerine karşı üstünlükleri halen daha tartışılmakta olsa da en çok günümüzde hem Avrupa'da hem Türkiye'de Solidago virgaurea tercih edilmektedir. Toz edilmiş bitkisel drog halinde kullanılabilir. Günde 6 ila 12 grama kadar 2 veya 4'e bölünerek kullanılabilir. Tekrar infüzyon şeklinde yani demleme şeklindeki çayı halinde 3 ila 5 gram bitkisel drog üzerine 150 mililitre kaynamış ve 80 dereceye kadar soğutulmuş suyu ilave edilir. 15-20 dakika demlenir, süzülür. Başka şekilde de önerilmediği ise bir çay fincanı şeklinde günde 2-4 kez öğünler arasında içilebilir. Ve preparatları şeklinde hep bahsediyoruz sıvı ekstre, kuru ekstre, ten türleri halinde kullanılabilir. Şimdi dedik ki bu bitkide hem sinerjik etkinin olması çok önemli. Etki mekanizması açısından antimikotik ve antienflamatuar etki önemli. Bir diğeri ise bitkinin kombinasyonları halinde kullanılıyor olması önemli demiştik. İşte Avrupa'da buna ilişkin olarak gerek epilobium dediğimiz bitki, gerek calendula aynı sefa dediğimiz bitkiyle iyi huylu prostat hiperplazisinde kullanıldığı, ürolojik rahatsızlıklarda ise Ekiuseti herbe hatırlar mısınız? Geçen haftalarda 40 kilit otunu
1: Evet.
0: konuşmuştuk. Onunla veya vaccinium myrtillus yani yine Likapa, mavi yemiş dediğimiz bitkiyle veya papatya ile tıbbi papatya ile kombinasyonunda da ürolojik rahatsızlıklarda kullanıldığı ve idrara çıkma sıklığında azalmaya sebep olması gibi pek çok üriner sistem enfeksiyonlarında görülen semptomlar üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Tabii bu bitki de yine Asteraceae familyasının bitkisi yani papatyagiller familyasının bitkisi. Dolayısıyla bir hassasiyet gelişebilir. Bu durumda da bu kişilerin bu bitkiyi çok dikkatli kullanmaları gerekir. 12 yaş altındaki çocuklar kullanmamalıdır. Ödemin eşlik ettiği kalp ve böbrek rahatsızlığı olan kişiler kullanmamalıdır. İdrar söktürücü bir etkisi olduğu için bu etkideki diğer ilaçlarla etkileşebileceğinden eş zamanlı kullanılmamalıdır. Semptomlar bir haftadan fazla sürerse veya ateş, spazm, idrara çıkma zorluğu veya idrarda kan görülmesi gibi şikayetler olduğunda hekime ya da eczacıya başvurulmalıdır ve 2-4 hafta boyunca kullanıldığında etkililiğini göstermektedir.
1: Evet. Gerek görsel güzelliği, gerekse mayhoş tadıyla karakteristik bir meyve olan frenk üzümüyle söyleşimiz devam ediyor.

0: Hocam, Frank tabiri Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa'ya verilen bir isim. Frank üzümü de Kuzey Avrupa'da, İskandinavya bölgesinde ve ayrıca Rusya, Polonya, Avusturya ve Fransa'nın bazı yerlerinde yetiştiriliyor. Gerek Avrupa, varsa dünyada yetiştiği diğer bölgeler ve gerekse ülkemizdeki yetişme alanlarından başlayarak bu özel bitkinin tarihi, insanlığın dikkatini nasıl çektiği ve halk sağlığına olan faydaları üzerine neler söylersiniz?
1: Evet, bitkimizin adı Ribes nigrum. Yani aslında siyah frenk üzümü. Ve dediğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu zamanında da Avrupa'ya verilen bir isim. Dolayısıyla da Avrupa'da hem besin hem de ilaç ya da tıbbi ürün olarak benimsenmiş bir türdür. Tarihsel olarak şöyle geçmişe dönüp baktığımızda Kuzey ve Orta Avrupa'da meyvesi kadar yaprakları da, ki zaten modern tıpta biz bu bitkinin yapraklarını drog olarak kullanmayı biliyoruz. Erken modern Avrupa herbalizmi içerisinde tonik, güçlendirici, eklem yakınmalarında böyle bir adjuvan etkili, destekleyici, yardımcı bitki olarak anılması çok dikkat çekici hale geliyor. Ve zamanla bu güncel Avrupa İlaç Ajansı monografları dedik ya, onların yapmış olduğu bilimsel değerlendirme sonucunda da özellikle yaprak durağının uzun süreli geleneksel kullanımına dayanarak da minör üriner sistem yakınmaları, minör eklem ağrıları içinde çok iyi değerlendirilebilecek bitkilerden biri olduğu söz ediliyor.
0: Hocam, frenk üzümündeki C vitamininden söz edecek olursak, C vitamini özelliği narenciyelerle kıyaslandığında bağışıklık için neler söyleyebiliriz?
1: Evet, hem frenk üzümünde hem narenciyelerde özellikle söylediğiniz gibi de C vitamini yönünden çok değerli bu bitkiler. Etnobotanik açıdan aslında bitkinin iki ayrı kimliği var. Bir meyveleri, bir de kullanılan diğer kısımları yani yaprakları. Meyveleri daha çok besleyici, kuvvet verici, soğuk algınlığına karşı güçlendirici ve C vitamini yönünden daha kabul görürken yaprakları ise diüretik, terletici, romatizmal yakınmalarda kullanılan kısımlar olarak öne çıkıyor. Fakat az önce de söylediğim gibi Avrupa İlaç Ajansı özellikle geleneksel kullanımında yapraklarını tercih etmiştir. Farklı halk tıbbı geleneklerine baktığımızda da solunum yolu enfeksiyonlarında, yine romatizmal şikayetlerde, üriner sistem problemlerinde, bazen ise yara iyileşmelerinde oldukça dikkat çeken bir bitki. Son yıllardaki yapılmış ribesle ilgili yapılmış bilimsel çalışmalara, literatürlere baktığımızda ise hem yaprak hem meyvelerinin halk hekimliğinde, artritte, yine solunum yolu problemlerinde, gastrointestinal şikayetlerde kullanıldığını doğrulamaktadır. Ancak biz siz C vitamini dediğiniz için söylüyorum. Genel olarak C vitamini elbette ki meyvelerinde bulunan bir metabolit olarak görmek gerekir. Vitamin grubu olarak görmek gerekir. Diğer narenciyelerle kıyaslandığında bağışıklık için elbette benzer miktarları içerdiğinden tercih edilebilir ki zaten Avrupa'da geçmişte kullanımı oldukça fazla olan, belki de Türkiye'deki kullanımına baktığınızda orada daha fazla tercih edilen, daha popüler bitkilerden biridir. Şimdi biz yapraklarına geldiğimizde demiştik ki flavonoidler, hidroksisinamik asitler, proantosiyanidinler, uçucu yağları nedeniyle hafif idrar yolu enfeksiyonlarında idrar miktarını arttırarak idrar yolunu yıkamak amacıyla dahilen kullanımı olan ve yurt dışında özellikle çok farklı içecek skalasıyla, profiliyle karşımızda olan bitkilerden biridir. Elbette burada toz edilmiş bitkisel drog belli miligramlarda değişebiliyor. O yüzden tam olarak belki de miligramını vermek doğru olmaz. Bitkinin elbette toz edilmiş bitkisel drog şeklinde günde 3-5 kez kullanılarak etkisinin görülme durumu. Tıbbi çayının ise yine demleme şeklinde yaklaşık olarak 2 ila 4 gram halinde parçalanmış yaprakları şeklinde 150 mililitre kaynamış veya soğutulmuş su üzerine eklenerek 15-20 dakika demlendikten sonra süzülüp taze hazırlanan çayının günde 3 kez içilmesiyle kullanılabilir. Elbette ki preparatları olacak dedik. Bu durumda kuru ekstreleri halinde tercih edilebilir. Yine bu bitkiye özel olarak da uyarılarımız var. 18 yaş altı gençlerde ve çocuklarda kullanılmamalı. Belirtiler 2 haftadan fazla devam ederse hekime başvurulmalı. Ateş, spazm, idrara çıkamama gibi veya idrarda kan görülürse yine hasta hekime veya eczacısına başvurmalıdır ve sıvı alımının kısıtlandığı kalp veya böbrek hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
0: Evet. Hocam, frenk üzümü çok farklı türlere ve renklere sahip. Bunlardan kırmızı frenk üzümü ekşi bir lezzete sahipken Avrupa'da daha popüler. Efendim, siyah frenk üzümü daha tatlı bir lezzete sahip ve C vitamini bakımından oldukça zengin. Beyaz frenk üzümü ise kırmızıya göre daha hafif bir tada sahip. Bunların yanında yeşil ve pembe frenk üzümü gibi nadir türleri de var. Kendine özgü tat ve besin değerleri bulunan bu türler içinde en kıymetli olanları hangileri hocam?
1: Evet, şimdi konuştuk ya, etnobotanik açıdan bitkinin iki ayrı kimliği var dedik. Şimdi popülaritesine baktığımızda hangi türün meyvesinin, hangi türün yaprağının kullanıldığına da dikkat etmek gerekir. Ayrıca da söylemiş olduğum gibi Avrupa İlaç Ajansı'nın değerlendirmelerine, onların monograflarına baktığımızda bitkinin tedavi anlamında, tedaviye destek olarak kullanılması siyah frenk üzümünün yaprakları önemli. Ama tabii ki kırmızı frenk üzümü daha ekşi bir lezzete sahip olabilir. Avrupa'da daha popüler. Diğer siyah frenk üzümünün meyvesi ise C vitaminince zengin olduğu için. Bu nedenle de daha tatlı bir lezzete sahip, daha farklı bir kullanım amacına sahip. Bir diğer taraftan işte beyaz dediniz, kırmızı dediniz. Bunlar daha hafif bir tada sahip olabilir. Konuşmuştuk ya, renkli meyveleri olan bileşikler daha buruk, belki daha böyle bir ekşimsi tada sahip oluyor. Çünkü antosiyanin bileşikleri, kateşin bileşikleri, bu fenolik bileşikler içeriğinde daha yoğunlaştıkça tadı da daha buruklaşıp belki de daha farklı hissedilen bir konuma gelebiliyor. Besin içeriklerine baktığımızda ise elbette ki değişik olacak. Renkli olanların içerisinde az önce saydığım bileşikler bulunurken belki de diğer meyve tiplerinde vitamin ve mineralce daha zengin olabilecek diyebiliriz.
0: Hocam, frenk üzümü şeker oranı düşük bir meyve, her daim diyet listelerinin de gözdesi olmaya aday. Kan şekeri dengesi için günün hangi saatinde ve hangi miktarda tüketilebilir?
1: Tabii ki ben bu konuda hani beslenme ve diyetetik uzmanlarının yerine geçip bir şey söylemem çok doğru olmayabilir. Ama şeker oranı düşük olan bir meyveyi hani günün belli zamanlarında, belki de kişilerin kendi, biz hep halk arasında öyle ifade edildiği için söylüyoruz. Günde bir sefer kişinin kendi avucu kadar kurutulmuş şekliyle veya taze şekliyle yendiğinde değerlendirilebilir. Ama bir konu hakkında, örneğin diyorsunuz ki kan şekeri dengesi ya da regülasyonu için, bu durumda ilgili literatürler, kanıta dayalı bilim çok önemli. Oradaki günlük alım miktarları, yapılan deneysel çalışmalar değerlendirilmeli. Dolayısıyla ben buna endikasyon ya da tıbbi anlamda değil de sağlıklı bir diyet açısından renkli meyvelerin taze ya da kuru olarak günde en az böyle bir 100 gram niteliğinde yenilerek tüketilmesinden tarafımdır. Onu söyleyebilirim size.
0: Halk arasında dağ kerevizi olarak bilinen aromatik bir bitki olan selam otuyla söyleşimiz devam ediyor.

0: Hocam, Selamoto'nun geçmişten günümüze kullanım alanlarını özetleyerek başlayacak olursak neler söylersiniz?
1: Evet, Levisticum officinale yani lovage ya da lovaj olarak da geçebilir. Avrupa mutfak ve manastır tıbbı tarihinde çift kimlikli bir bitki bu da. Hem baharat olarak kullanılmış hem drog olarak kullanılmış ve Roma döneminden itibaren de tanınmış. Daha sonra Orta Çağ manastırı bahçelerinde düzenli yetiştirilen bitkiler arasına girmiştir. Bu tarihsel arka plan onun yalnızca halk hekimliğinde değil, erken Avrupa farmasötik geleneği içinde de yer aldığını göstermiştir. Tabii ondan sonra da nereye geçiyoruz? Hemen Avrupa İlaç Ajansı'nın monograflarına geçiyoruz. Bu değerlendirmede de özellikle bu bitkinin kökünün geleneksel kullanımda üriner sistem enfeksiyonlarında idrar arttırıcı yani diüretik etkisi nedeniyle bir destek tedavide yer alabileceğini görüyoruz. Tabii halk ilacı kullanımlarına baktığımızda özellikle kök bazen toprak üstü kısımlarını kullanıldığını görüyoruz. Özellikle Avrupa'da gaz, hazımsızlık, mide rahatsızlığı, idrar tutukluğu hissi veya hafif üriner yakınmalarda tercih edilmiş. Bu bitki de bir Apiaceae yani Umbellifera familyasının üyesi. Bu nedenle de oldukça aromatik bir yapıya sahip ve karminatif özellikle yani midevi özellikle midevi rahatlatıcı bir özellikte. Bu nedenle de halk hekimliğinde kullanımı aslında çok daha belirgindir. Karakteri olan bir bitkidir yani. Yalnızca diüretik değil, bu durumda da sindirimi rahatlatıcı bir bitki olarak da değerlendirilmiştir. Bir diğer çalışmalara baktığınızda kadın sağlığında adet düzeniyle ilişkilendirildiğinde düzenli kullanım çizgisini sağlayan en önemli bitkilerden de biridir. Ama tabii ki bizim bugünkü buradaki konumuz neydi? Bir diüretik amaçla bu bitkiyi kullanmaktı. Dolayısıyla da idrar yolu enfeksiyonlarında tercih edilen ve bazı kombine preparatların içeriğinde yer alan da bir bitkidir. Uçucu yağ açısından çok zengin demiştik ve demiştik ya karakteri olan bir bitki diye işte karakteri de özellikle içeriğindeki fitalitlerden ileri gelen özel bir kokudan sorumlu olan bileşik bunlar bu bitkiye de bu özelliği vermekte. Şimdi Almanya'da özellikle bu bitki çok kullanılıyor. Uzun yıllardır üriner sistem enfeksiyonları ve böbrek taşı oluşumunun önlenmesinde kullanılıyor. Ama en önemli özelliği kombinasyonu biçiminde kullanılması. Örneğin biberiye yaprakları gibi veya onanidis kayış kıran bileşiğinin kökleri gibi bunlarla beraber tercih edilmekte. Yine İngiltere'de de yine farklı

0: kombinasyonları halinde tercih edilse de monodrop biçiminde çayları halinde kullanılabilir. 2-4 haftadan fazla kullanılmamalı. Ödemin eşlik ettiği kalp ve böbrek hastaları kullanmamalı. Akut böbrek iltihabı olan kişiler kullanmamalıdır. Bu bitki aynı zamanda furano kumarinleri nedeniyle fototoksiktir. Dolayısıyla fotosensitif kişiler tercih etmemeli ve antikoagülanlarla etkileşebileceği unutulmamalıdır.
1: Evet değerli dinleyenler, bu bölümde Altınbaşak, Frenk üzümü ve Selamotu bitkilerini ele aldık. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizimleydi. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz hocam. Önümüzdeki program tekrar bir arada olabilmek arzusuyla esen kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler

kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuşan Erdoğan, Türkiye'de muhalefet açığının büyüdüğünü söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkati çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkat çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Kasım'da Antalya'daki COP31 zirvesinde bu konunun öncelikli gündem maddelerinden olacağını vurguladı. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, güvenlik başlıklarının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki enerji ve jeopolitik gelişmeler açısından da önem taşıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almatı'da düzenlenen konsey toplantısı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılıyor. Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türk devletlerinin stratejik konumuna vurgu yaptı, Orta Koridor'un önemine dikkati çekti. ABD ve İran imzalanan mutabakatla pek çok konuda anlaşmaya vardı. İran'ın nükleer programı ise müzakerelerde ele alınacak. ABD zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını savunurken Tahran ülke içinde seyreltilmesini istiyor. Müzakerelerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Gazze'de de katil İsrail bombalanmadık yer bırakmadı. Konutların %90'ından fazlası yerle bir oldu. Derinleşen barınma sorunu Filistinlilere derme

0: Gazze'de yaşayan Gazze'lilerin sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün çözüm yolları aramak olduğunu vurgulayan Şara, güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Lübnanlı kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz diyen Şara, Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırılarında iki kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'ta bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Ve spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4-4'le tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 21, 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz dedi. AK Parti-Ankara Teşkilat buluşmasında konuşan Erdoğan, Türkiye'de muhalefet açığının büyüdüğünü söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkate çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkat çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Kasım'da Antalya'daki COP31 zirvesinde bu konunun öncelikli gündem maddelerinden olacağını vurguladı. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, güvenlik başlıklarının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki enerji ve jeopolitik gelişmeler açısından da önem taşıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almatı'da düzenlenen konsey toplantısı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılıyor. Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türk Devletleri'nin stratejik konumunu vurgu yaptığı Orta Koridor'un önemine dikkati çekti. ABD ve İran imzalanan mutabakatla pek çok konuda anlaşmaya vardı. İran'ın nükleer programı ise müzakerelerde ele alınacak. ABD zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını savunurken Tahran ülke içinde seyreltilmesini istiyor. Müzakerelerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Gazze'de de katil İsrail bombalanmadık yer bırakmadı. Konutların %90'ından fazlası yerle bir oldu. Derinleşen barınma sorunu Filistinlileri derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum etti. Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT o çadırlarda yaşayan Gazze'lilerin sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün çözüm yolları aramak olduğunu vurgulayan Şara, güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Lübnanlı kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz diyen Şara, Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırılarında 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Ve spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4-4'le tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Enzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Sanat'ta karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, teknik masada Melih Demirezer. Hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım. 90-312-463-3419, 90-312-463-3421.
1: Hayal, hayat, sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere bir kez daha hatırlatalım.
1: Ve şimdi haftanın yıldızları. Haftanın yıldızları.
0: Evet Yasemin, her programda belirtiyoruz, sanat, tiyatro hiçbir şekilde ara vermiyor, mola vermiyor, dolu dizgin devam ediyor. 11 Haziran'da başlamıştı 54. İstanbul Müzik Festivali, artık son viraja girdik ve 25 Haziran'da yanılmıyorsam sona erecek.
1: Evet, aynen.
0: Peki festivalin son haftasında hangi konserler var diye sorsam sana?
1: Evet, bu haftanın öne çıkan etkinliği Viyana Senfoni Orkestrası'nın iki konseri olacak. İki konser. Bu çok kıymetli çünkü Viyana Senfoni'yi dinleyebilmek aslında çok da kıymetli. Her zaman Türkiye'ye gelmiyor. Çok sayılı zamanlarda geliyor. 54 yıllık bir festivalde toplamda 4 ya da 5 kez gelmiş. Geçmiş festivallere baktığımızda bunu görüyoruz. Bu konser yarın, ilk konseri yani Viyana Senfoni Orkestrası'nın AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda olacak ve 24 Haziran'daki bu konser, yarınki konserde şöyle söyleyelim, özel bir konser, piyanist Bruce Lee'nin konseri ve çok beklenen bir konser. Niye? Çünkü Bruce Lee'nin Türkiye'de hayranları da var. Daimi şefi Peter Popelka yönetiminde olacak bu konser. Bir sonraki gün 24'ündeki konserde de yine aynı şef yönetecek. Bruce Lee Paris'te doğup Montreal'de büyüyen Çin asıllı kıymetli bir genç piyanist ve tabii ki bu çok kültürlülüğü de elbette konsere de yansıtacak. Orkestranın dediğimiz gibi ikinci konserinde, 24 Haziran'daki konserinde biz geçtiğimiz Ocak ayında Markus Niggis'in 1. Violonsel Konçertosu'nun dünya premieri

0: yaptığı genç bir viyola sanatçısı var, solist Kian Soltani ve pek çok sanat sitesinde sanat yönetmenlerinin, eleştirmenlerinin çok başarılı bulduğu bir viyola sanatçısı. Oldukça ses getiren bir konser olacağından şüphemiz yok. Beklenen bir konserdi. Bu iki konser, evet, çok özel iki konserden birisi ve aslında genel olarak müzik festivaline de damga vuracağını söyleyebiliriz. Ve festival, senin de söylediğin gibi, son virajda 25 Haziran akşamı İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde Fado'nun kasırgası olarak nitelendirilen Sara Korisyan'ın konseriyle sona erecek ve 55. konseri bekliyor olacağız. 55. festivali bekliyor olacak müzikseverler.
1: Festivalin yolu açık olsun ve
0: evet,
1: nice yıl dönümleri olsun diyelim, devam edelim. Geçen hafta hatırlanacaktır, duayen şef Rengin Gökmen'i stüdyomuzda ağırlamıştık. Çok lezzetli bir sohbet olmuştu.
0: kesinlikle.
1: Kendisiyle gerçekten konuşmak, bir şekilde dertleşmek, onun o geçmişe ilişkin müthiş
0: Evet.
1: birikimini almak, o entelektüel birikimini burada dinleyicilerimizle paylaşmak bizim için de bir ayrıcalık olmuştu. Rengim Gökmen yöneteceği büyük bir konserle bu hafta başkentli müzikseverlerle buluşuyor. Biz de konsere ilişkin detaylar için seni dinliyoruz.
0: Evet, Şef Rengim Gökmen zaten dinleyicilerimiz bilirler. Duayen bir şef olmasının yanı sıra çok da iyi bir kurum yöneticisi. Yıllarca Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü yaptı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yöneticiliğini ve koro şefliğini yaptı. Aynı zamanda orkestra şefliğini yaptı. Bu konseri 13 yılın ardından ilk kez Ankara Devlet Opera Balesi'nin yöneteceğini söyledi, biliyorsun, geçen hafta. Ve bu konser Adop solistlerinin, orkestrasının, korosunun ve çocuk korosunun sahnede olacağı bir konser olacak. Yani bütün bir Adop orkestrasını biz göreceğiz. Tabii Carmina Burana çok güzel bir eser, büyük bir eser. Alman besteci Karl Orff tarafından yazılmış ve bir yıl süresince, çok uzunca bir dönemde aslında yazmış Karl Orff bu eseri. Bir sahne kantatı aslında Carmina Burana. 13. yüzyıla ait Latince ve Almanca şiirlerden oluşan bir el yazması koleksiyonu aslında dayanıyor temelleri. Her şey var içinde. Aşk var, kader, doğa, yaşamın geçiciliği, pek çok temalar işleniyor. Dolayısıyla bu da dinleyiciye geçiyor. Ziraat Bankası Ana Salonu'nda 26 Haziran Cuma akşamı yapılacak. Aslında CSO'nun klasikleşen Cuma günkü konserlerinin yerini alacak. Gerçi sezon kapandı ama Ankara Devlet Opera Balesi'nin, ve daha doğrusu Devlet Opera Balesi'nin sezonun son konseri diyelim bunun için. Güzel bir konserle kapanış yapılmış olacak. Aynı zamanda sanatçılarımızı da söyleyelim. Sahnede solistler soprano Esra Çetiner, tenor Erdem Erdoğan, bariton Cem Baran, Sertkaya'yı burada dinleyeceğiz. Müthiş sesler, çok güzel bir konser olacak.
1: Mutlaka. Tabii Yasemin, yaz demek ne demek? Açık hava yaz konserleri
0: Evet,
1: demek.
0: evet.
1: Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre sayıca az konser yapılsa da önemli etkinlikler elbette ki dikkat çekiyor. Sol, folk, blues, müzik sevenler için güzel bir turnu haberimiz var. Fransız asıllı Amerikalı sanatçı, güçlü ve çarpıcı yorumuyla sevilen Imani, Türkiye turnesinde sevenlerle buluşuyor. Bize bu konsere ilişkin, bu turneye ilişkin neler söyleyeceksin?
0: Evet, Imani'nin de çok Türkiye'de hayranı var. Ve 2 yılda bir aslında konsere geliyor, Türkiye'ye turneye geliyor. Ve oldukça da talep görüyor. Fransız bir sol folk blues sanatçısı, senin de söylediğin gibi güçlü, derin ve kadifemsi bir sesi var. Imani 25 Haziran'da Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde İstanbul'da, 26 Haziran'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda İzmir'de ve 27 Haziran'da Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak ve son olarak Ankara'ya gelecek, başkentimize. 29 Haziran'da Ankara'da müzikseverlerle Atakongresum'da buluşacak. İlk albümü Shape of Broken Heart ile oldukça büyük bir yükseliş yapmış, çıkış elde etmişti. Ve tabii burada da dünya çapında bilinen şarkılarını seslendirecek. Aynı zamanda iyi de bir aktivist Imani. Kadın hakları, iklim değişikliği ve pek çok konuda sesi duyulan ve açıkçası sevenlerine de evet ben bu konuya itiraz ediyorum diyebilen bir sanatçı. Dolayısıyla beklenen bir konser, güçlü sesiyle Imani 4 şehrimizde konser verecek.
1: Bir de yayın öncesi biraz araştırma yaptım. Imani şarkıcılığa başlamadan önce ne yapıyormuş biliyor musun? Atlet ve modellik.
0: Evet, çok atletik bir yapısı da var
1: Evet,
0: zaten. Evet,
1: ama
0: onu hala taşıyor.
1: müziğe tutkusu.

0: müziğe olan sevgisi demiş ki bir dakika kardeşim ben başka bir şey yapmalıyım. Benim yüreğim başka bir şey için çarpıyor. O defteri kapatmış, Fransa'ya dönmüş, şan eğitimi almış. O eğitimi aldıktan sonra da kendini birden sahnede bulmuş. Demek ki insanların hayatında bazen böyle kırılma anları yaşanabiliyor. İyi ki kendine belki de böyle bir yol çizdi. O sayede onu dünya daha farklı bir yüzle tanıdı. İnsanların
1: Kesinlikle.
0: hayatında bazen değil mi
1: Evet.
0: yüreğinin peşinden gideceği anlar vardır ve
1: Evet.
0: demek ki Imani de o modu yakalamış bir şekilde.
1: Ve özellikle içinde sanat ve özellikle de müzik varsa onu durduramıyorlar.
0: Evet.
1: Buraya gelen sanatçılarımızda da görüyoruz. Hobi olarak başlıyor ya da ikinci mesleği, farklı bir eğitim almış. O bambaşka bir şey galiba. Sanat aşkı diyoruz ya.
0: Doğru.
1: İşte bizim de programımıza konu oluyor işte. Böyle böyle konu oluyor. Hayal
0: Şimdi
1: hayat
0: de
1: sanat.
0: bizi hemen camekanın arkasında tiyatro aşkıyla dolu bir konuğumuz bekliyor. Biz de onu burada
1: Evet.
0: özlemle bekliyoruz. Bir müzik arası verelim sevgili dinleyenler. Ardından konuğumuzla birlikte olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, tiyatro yalnızca olanı değil, olması gerekeni de gösterir diyor Alman şair ve tiyatro yazarı Bertolt Brecht. Ve ekliyor, bir tiyatro oyuncusu kelimelerle dünyaları inşa eder. Sevgili dinleyiciler, bugün Antik Yunan'dan 21. yüzyıla uzanan geçmişiyle en eski sanatlardan biri olan tiyatroyu konuşacağız. Konuğumuz Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Baş Rejisörü Esat Tanrıverdi. Esat Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Hoş
1: Herkese
0: geldiniz.
1: hoş buldum. Herkese iyi haftalar dilerim.
0: Sağ olun. Böyle güler yüzünüzle, pırıl pırıl
1: Evet.
0: parlayan gözlerinizle sizi burada ağırlamak ekip olarak bizleri de çok mutlu etti.
1: Çok teşekkür ederim. Burası benim yabancı olduğum bir yer değil. Daha önce de
0: Geçen
1: gelmiştim.
0: sezon gelmiştiniz,
1: Evet,
0: evet.
1: o zamanlar Ankara müdürüydüm. Artık baş rejisör olarak
0: Artık bir de
1: katıldım.
0: ağırladığımızda
1: Hayırlısı diyelim.
0: peki. Ben de centilmen bir erkek olarak ilk soruyu her zaman Yasemin'e veriyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Söz
1: Teşekkür ederim.
0: Yasemin'de.
2: Şimdi devlet tiyatroları aslında hem Esat Bey'in gözleri parlak hem de devlet tiyatroları ismini gördüğümüzde tiyatro severlerin ankalarında gözleri parlıyor.
1: Evet.
2: Güzel bir sezon oldu diye düşünüyorum. Ama sizin açınızdan nasıl oldu? Verimliliği nasıl? Bir geçmiş sezonu önce bir değerlendirmesini alalım. Çünkü biraz geç de bitirdiniz. Ekim'de açılır, Mayıs'ta kapanır. Ama bir anda baktık ki biz Haziran'da oyunlar devam ediyor. Ne oluyor acaba? Kapatmayacaklar mı? Acaba açık hava tiyatroları olacak mı? İrfan Şahinbaş açısından düşünüyoruz biz tabii Ankara'dan yayın yaptığımız için. Bunları düşünürken dedik ki bu soruları aslında Esat Bey cevaplasın.
1: Peki. Evet, geçtiğimiz sezon Ankara için de aslında Türkiye genelinde çok başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Şöyle hani yapılan oyunlar ve tabii ki gelen seyirciler açısından da çok yüksek rakamlara ulaştık aslında.
0: Bir rakam var mı elinizde böyle
1: Şöyle
0: yaklaşık bir rakam?
1: yani yaklaşık şöyle aslında Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bu sezon başlangıcında 2,5 milyon hedefiyle sezonu açtı. Şimdi o 2,5 milyonluk hedefi gördüğümüzü biliyorum ama çok şu an net rakamlar
0: Anladım.
1: söylemeyeceğim. Belki yeni yeni rekorlar kıracağız diye
0: İnşallah, inşallah.
1: düşünüyoruz. Onun açıklamasını daha sonra yani tam aslında sezonu bitirdiğimizde yaparız diye düşünüyoruz. Çünkü dediğiniz gibi biraz bitmedi bu sezon. Geçtiğimiz sezon evet Mayıs ayı itibariyle biraz durmuştuk. Ancak bu yıl tamamlanmadı. Sezon aslında evet Mayıs sonu itibariyle kapandı ama biz yine de şöyle bir planımız vardı zaten sezon bitiminde. Türkiye genelinde romandan sahneye projesiyle hayata geçirdiğimiz oyunlarımız vardı. Ama sadece Ankara'da değil onları bir araya getirmek istedik. Ve yaklaşık 10 günlük bir süre içerisinde Ankara'da farklı farklı şehirlerden oyunlarımız Ankara'da oynandı. Şimdi İrfan Şahinbaş atölye sahnesi dediniz. Maalesef orası tadilatta tamamlanması da muhtemelen işte Ekim ayını bulacak. O
2: Yani
1: nedenle
2: orada bir açık hava tiyatrosu
1: vardı, evet
0: vardı. Yani yeni
1: vardı.
0: sezonla birlikte
1: Yeni
0: devreye
1: sezon,
0: girecek.
1: evet orası o alan devreye girecek. Ama şöyle önümüzdeki günlerde şimdi görüşmelerimiz devam ediyor. CSO ile görüşüyoruz. Tabii orada bizim biliyorsunuz CSO adanın güzel de bir bahçesi var. Şimdi onlar da orada film gösterimleri de yapıyorlar. Belki orada açık hava etkinliklerine oranın bahçesinde devam etme imkanımız olacak. Belki işte bir açık hava sahnesi kuracağız yine. Ya da işte biliyorsunuz bizim tırlarımız ve kamyonlarımız var. Belki onlarla bir tır sahne oluşturup orada oyunlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Hatta şu an kurulu bir bebek tiyatromuz var aslında Türkiye'de ilk kez yapıldı. 0-3 yaş grubu çocuklar için gerçekleştirdiğimiz bir bebek tiyatromuz var. O şu an
0: Ağaç yaşken eğilir felsefesiyle değil mi? Yola çıkılmış anladığım kadarıyla.
1: elbette bir tabii nasıl olacak diye hep böyle kimsenin bilmediği bir alan aslında ama bu dünyanın her yerinde yapılan bizim de yeni yeni öğrendiğimiz bir konu. Sayın Servet Aybar bizim kurumumuzun çalışanı bu konuda kendini eğitti ve Türkiye'deki ilk uygulamasını gerçekleştirdik bu yıl Ankara'da. Şimdi onunla ilgili de bir kendi sahnesi var aslında. Bir çadır.
2: Bir çadır.
1: Çadır sahnesi var. Şu an o CSO bahçesinde kurulu. 0-3 yaş izleyicileri, işte anne, velileri, anneleri, babaları kucaklarında getirip o alanın içerisine bırakıp, yani aslında bir oyun gibi değil elbette. Biraz onların ilgisini çekecek şekilde. Hakikaten de öyle oluyor.
0: İnteraktif
1: yani,
0: bir süreç mi yaşanıyor?
1: İnteraktif bir durum yaşanıyor orada. Tamamıyla aslında psikolojik olarak ilgisini çekecek ortam sağlanıyor. Hani ışıkla, müzikle ve giysileriyle oyuncuların. Böyle onların dikkatini çekecek düzeyde hareket edilerek bir oyun sergileniyor. Çok uzun da değil tabii, yaklaşık işte 20 dakika, yarım saat sürecek bir şey.
0: Ama bebeklerini, çocuklarını alarak oraya gelmeleri, evet, o havayı teneffüs etmeleri, sanatla bir şekilde etkileşim içinde olmaları, sadece bu bile başlı başına çok değerli bir kazanım diye düşünüyorum.
1: Elbette, çünkü ben şöyle bakıyorum. Türkiye'de, özellikle Türkiye için söylüyorum, tiyatro alışkanlığı aslında baktığımız zaman çok büyük rakamlar içerisinde değil. Bakmayın. Yani niye? Şu an 80 milyon üzerinde bir yaşayan nüfusumuz var. Tabii. Şimdi bu nüfusun içerisinde, şimdi geçtiğimiz günlerde de böyle bir takım rakamlar paylaşıldı. Toplamda 8 milyon gibi bir rakam söylendi ama yani 2 yıl önce bunun yüzde, yani Türkiye ortalamasında %2,5'luk bir seviyedeydi. Şimdi hadi oldu 4 diyelim ya da 5. Şimdi bu çok küçük bir rakam aslında. Şimdi bu da şu anlama geliyor. Evet, ağaç yaşken eğilir. Bizler küçük yaşta tiyatroyla tanışmış olsak, ileri yaşlarda da tiyatroya gitmeye devam ederiz.
0: Doğru.
2: Evet.
1: Çünkü belli bir yaştan sonra da maalesef
0: alışkanlık
1: olmayınca da insanlar tiyatroya gitmeyi tercih etmiyorlar. Mesela bunun çok güzel örneğini biz şöyle yaşadık. Yaşıyoruz da hala. Van'da bir şenliğimiz var. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği. Şimdi bu şenliğe katılan katılımcılar oradaki öğrenciler. Şimdi çok küçük yaşta, yani ortaokul yaşında ya da lise çağlarındaki gençler katılıyor buraya. Ve doğal olarak tiyatroyla tanışıyorlar. O zamanlarda tanışıyorlar. Şimdi ve bu işi yapabileceklerini anladılar mesela. Ve bunun içeri, bu şenlikten yetişen sanatçılarımız var. Şu an Van Devlet Tiyatrosu müdürümüz o şenlikte ilk şenliğe katılan öğrencilerden biri. Yıllar içerisinde bu işi yapmaya gönül vermiş. Bunun için çalışmış.
0: O da işaret
1: konservatuara,
0: bir şey.
1: Evet, konservatuar okuyup, tiyatro bölümünde okuyup daha sonra devlet tiyatrosuna girip şu an müdürlük pozisyonuna kadar ulaşmış.
0: İşte şu örnek bile aslında konuşumuzun bir özeti gibi aslında,
1: evet,
0: baktığımızda.
1: Evet, aslında. Gerçekten böyle. Doğal olarak bizim aslında genel olarak bir eksiğimiz bu. Yani Türk tiyatrosu adına söyleyebileceğim en büyük eksiğimiz çocuk tiyatroları. Şimdi biz de kurumsal olarak da devlet tiyatroları olarak da bu konuda biraz daha girişimlerde bulunmak istiyoruz. Bu konuyu biraz daha büyütmek istiyoruz aslında. Örneğin şunu görüyoruz. Hem Türkiye Cumhuriyetler'de ya da Balkan ülkelerinde, hani çevremize baktığımızda diye söylüyorum. Çok uzun yıllardır süre gelen çocuk tiyatroları var. Yani bu çok uzun yıllardır. Hakikaten yüzyıllardır süre gelen kukla tiyatroları var.
0: Bir yaşam biçimi haline gelmiş aslında,
1: elbette,
0: baktığınızda.
1: Evet, evet. Bu ve bununla ilgili insanlar kendilerini sadece bu işlere adıyorlar. Şimdi bizde böyle bir alışkanlık olmadığı için biz acaba bunu nasıl çözeriz'i düşünmeye başladık. Şimdi önümüzdeki günlerde belki şunu da yapacağız. Bir üniversitelerimizle de görüşeceğiz. Daha sonra hani onlarla istişare edip bu konuda daha okuldan başlayarak eğitimlerimize nasıl yön veririz'i düşünmemiz lazım. Çünkü bu bugünün değil, gelecek kuşaklara, ilerideki yıllara sirayet edecek bir nasıl söyleyeyim, bir istek ya da tercih.
0: Bir motivasyon kaynağı.
1: Evet,
0: aslında
1: evet.
0: Şöyle.
1: Hem de iş tercihi olarak bakmak.
0: Kesinlikle öyle. Yani hiç zaman öyle. Zaman stüdyomuzda birçok sanatçı konuğumuzla bunu da konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Baktığınızda şöyle bir realite var. Hepimiz ülkemizin çok daha ileri, çok daha güzel noktalara gitmesini arzu ediyoruz. Evet. Bu bizim hepimizin hayali ve ideali. Bunun yolu da bence hepimiz için sanattan geçiyor.
1: Evet.
0: Yani tabii ki matematik, fen bilimleri, bütün alanlar çok kıymetli. Ama bu alanlardaki gelişimin de aslına baktığımızda altyapısında yine kültür ve sanat var.
1: Doğru.
0: Burada çocuk ya da genç iyi bir şekilde beslendiği zaman, sağlıklı bir şekilde beslendiği zaman seçtiği alanda önü çok daha açık oluyor. Bu anlamda yaptığınız için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi bunun dışında da işte gelelim sezonun içerisinde neler yaptık. Bu yıl komedi oyunlarıyla aslında yola çıkmıştık.
2: Perdeyi açtınız değil mi?
1: Perdeyi açtık,
2: evet.
1: Çok da keyifli işlerimiz oldu. Yani hem Ankara'da hem başka şehirlerde. Bu yıl da şöyle bir mottoyla yola çıktık aslında. Yeni sezon hazırlıklarımız tabii ki başladı. Yani birkaç aydır aslında çalışıyoruz. Tabii bunun tanıtımını Ağustos ayın içerisinde gerçekleştireceğiz. Yani bir tüm oyunlar net şekilde karar verildiği anda bunu zaten duyurusunu yapacağız. Ama mottomuz şu, gelin birlikte tarih yazalım diyoruz. Hmm. Şimdi bunun içinde çok şey var aslında.
2: Evet. Tarih oyunlarını görüyoruz
1: evet,
2: biz.
1: Evet, tarihi birlikte yazmak istiyoruz. Kiminle? Herkesle. Yani bunu aslında bir yandan da şöyle de başladık.
0: Çok üzüldüm. Tabii tarih derken kendi tarihimiz tabii değil mi?
1: Tabii hem kendi tarihimiz hem devlet tiyatrosunun kendi tarihi hem de kendi tarihi, ülke tarihinden bahsediyoruz aslında. Çok içini çok genişletebileceğimiz bir motto olduğunu düşünüyoruz bu konuda. Şimdi neden böyle bir şeyle yola çıktık? Şimdi birçok yazar

0: Görüşüyoruz. Diyorlar ki benim oyunum oynandı. Bir daha oynanmayacak mı diyorlar mesela. Biz de hani bu yıllardır söylenilen bir şey. Biz de dedik ki yani evet bundan 30 yıl önce Devlet Tiyatrosu'nda oynanmış bir eser. Çok da başarı kazanmış aslında. Çok beğenilmiş bir eser olabilir. Neden bir daha oynanmamış? Belki cesaret edilememiş. Yani o zaman yapılan şey
1: Evet.
0: çok güzel olmuştur. Yani o tabii ki bu bir o üretim süreci. Orada yönetmen, oyuncular, metin hepsi oyunun kalitesini çok belirler tabii ki. Bir vakti zamanında çok güzel eserler yapılmış elbette. Dedik ki niye bir daha oynanmasın? Bir daha cesaret edelim dedik ve şimdi tüm bölge müdürlerimizle beraber
1: Hazır elimizde böyle bir verili set de
0: var
1: var
0: tabii ki
1: baktığınızda.
0: yani tüm arşiv zaten elimizde. Şimdi ve bugüne kadar oynanmış tüm eserler hatta bunların hepsi zaten internet sitemizde de var. Yani şimdi oradan yola çıkarak böyle bir hem kendi tarihimize dönelim hem de tarihi oyunlarımızı biraz daha
1: Ah ne güzel.
0: gün yüzüne
1: Evet,
0: çıkaralım
1: harika bir
0: istiyoruz.
1: proje.
0: Tabii bunun içine yine klasikler de girsin istiyoruz. Çünkü eski tarihe doğru gitmeye çalıştığımızda tabii ki Türkiye tarihi belli başlı alanları çok güzel kapsıyor ama bizden olan her şeyi yakalamaya
1: O
0: çalışıyoruz
1: oyunlardan
0: açıkçası.
1: 3-4 tane örnek verebilme şansınız var mı? Yani eskiye dair olup da bugün tekrar canlandırmayı düşündüğünüz.
0: Örneğin şunu söyleyeyim hatta bu sezon sonunda yaptık Komşu Köyün Delisi. Ankara'da
1: Evet.
0: çok uzun yıllar oynadı. Yani hatta şöyle sadece Ankara'da değil Türkiye genelinde herhalde 350 temsil falan oynamış bir oyundur. Bu yaklaşık 15-20 yıl önce oldu. Sonra bir daha hiç yapılmadı. Sayın işte Üstün Dökmen'in yazdığı.
1: Sinan Pekinçoğlu yönetiyor
0: Evet
1: şimdi.
0: şimdi o
1: Evet.
0: Sinan Pekinton yönetti. Ve o kadar o zamanlar insanlar ilgi göstermişti ki çok da başarılıydı gerçekten. Ben de izlemiştim böyle kahkahalarla hani gülüp böyle koltuklardan düşüyorduk gerçekten gülerken. Şimdi dedik ki bu oyunu bir daha yapalım yani.
1: Tekrar mutlu edelim
0: Evet,
1: insanları.
0: şimdi bu yoldan çıktık. Hatta bunu da bir başka bir proje haline getirdik. Bu yıl Mayıs ayında bir vagon sahne projemiz vardı. Geçtiğimiz yılda yapmıştık aslında. Tiyatro treni yola çıktı. Ankara'dan başlayıp geçtiğimiz yıl çok yaklaşık 12-13 ilde sadece büyük illerde değil ama ilçeler ve özellikle küçük ilçelerde, istasyonlarda oynadık. Şimdi bu yıl da yola çıktı. Ve Van il sınırına kadar gidip sonra Hatay'da, Antakya'da sonlandı.
1: Ve hatta o vagonu yanlış bilmiyorsam düzeltiniz. Biz gemiye yüklediniz
0: Evet
1: siz.
0: evet doğru.
1: Yani onun da belgeseli de gelecektir
0: Tabii tabii
1: herhalde.
0: gelecek
1: Yani
0: inşallah.
1: çünkü bir sahneyi, bir treni daha doğrusu vagonu gemiye yüklüyorsunuz.
0: Evet.
1: Büyük emek ve
0: Çünkü
1: uğraşı.
0: orada biliyorsunuzdur belki Tatvan'dan Van'a geçmek için trenin geçebileceği vapur var. Bu müthiş bir seyahat aslında. Ben herkesin bunu yaşamasını isterim. Tabii ben eski Van Devlet Tiyatrosu çalışanı olarak geçmişte sadece zevk için hani gidip o vapura binmiştim. Gece
1: O
0: bir
1: bambaşka bir
0: saatte
1: ambiyansı.
0: bambaşka, gerçekten
1: Yani onu
0: bambaşka.
1: yaşamak lazım.
0: Yaklaşık 3-3,5 saat sürüyor. Gölün bir ucundan diğer ucuna geçmek. Göl demeyelim. Kızarlar bize deniz.
1: Evet, Van
0: Van
1: Denizi.
0: Denizi.
1: Tabii Van Denizi.
0: Şimdi oraya geçmek çok keyifli. Bir de trenlerin gemiye yüklenmesi apayrı bir seyir keyfi yaratıyor bence. İnanılmaz bir şey. Hani bayağı treni yüklüyorlar. Normal araba gibi ve tek tek işte her vagonunu tek tek yüklüyorlar. Çok keyifli bir şey. Onu da arkadaşlarıma özellikle de söyledim. Lütfen dedim uyumayın, hiçbir şey yapmayın, oturun, izleyin.
1: Sadece
0: Sonra
1: anı yaşayın.
0: gidin. Evet,
1: Sadece anı
0: öyle
1: yaşayın.
0: söyledim. Hakikaten çok keyifli bir vagon projesi oldu. Ve çok güzel dönüşleri var. Çünkü aslında ulaşılması çok zor olan noktalarda bile istasyonlarda, tren istasyonları da küçücük istasyonlara işte çevreden ne kadar insan varsa yüzlerce insan gelip oyunlarımızı seyrediyor.

0: Evet, orada. Orada da Komşu Köyün Delisi adlı
1: Ama
0: oyunumuzda
1: Anadolu için çok kıymetli bir
0: çok
1: proje bu. Yani
0: kıymetli.
1: sonuçta büyük şehirlerde zaten imkan yelpazesi baktığımızda
0: Evet.
1: gerçekten çok geniş.
0: Evet.
1: Hiçbir problem yok. İsteyen istediği zaman özel devlet ayrımı yapmadan
0: Gidebilir.
1: kendi hayaline, kendi beklentisine

0: unuttuğum bir il var mı? Şu an hatırlayamıyorum. Antalya. Şimdi her biri aslında bulunduğu bölgeyi besliyor. Çoğunlukla gidiyoruz zaten. Yani ben mesela Van'da çalışırken her ay Hakkari'ye gidiyorduk. Her ay işte Şırnak'a gidiyorduk, Muş'a gidiyorduk, Bitlis'e gidiyorduk. Doğal olarak o bölgeyi çok güzel hani besliyorduk diye düşünüyoruz ama yine de çok da yetemiyoruz bazen. Niye? Büyük illerde, ilçelerde sahne bulmak mümkün olabiliyor ama ilçedeki yaşayan insanların, ilçelerde yaşayan insanların imkanı olmayabiliyor gerçekten. Şimdi oralarda da biz de bu yıl hatta sayısını da arttırdık. Kamyonlarımız var, kamyon tiyatrolarımız var. Şimdi tırlarımız var. Bunlarla yola çıkıyoruz. Şimdi bu yazda özellikle sezonumuz evet bitti ama kamyonlarla yola çıktık. Şu an Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Hani 81 ile belki giremeyeceğiz ama gücümüz yetmeyebilir yani.
1: Kamyonlarla bir sanat ağı kurulmuş
0: Evet
1: vaziyette aslında
0: aslında.
1: baktığınızda, değil mi?
0: Evet
1: Tek
0: yani
1: cümleyle özetlemek gerekirse bir
0: kesinlikle
1: sanat
0: evet.
1: ağı.
0: Evet yani vagon ne kadar vagonla trenle ne kadar gidebiliyorsak gidiyoruz. Onun dışında da gidemediğimiz yerlere de kamyonlarla, tırlarla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yıl 81 ile girdik çıktık.
1: Harika.
0: Hani hatta böyle bir iki kere girdik çıktık aslında. Tabii çok turne yaptık. Yaklaşık Türkiye genelinde 5000 temsil, 5000'in üzerinde oyunlarımız sergilendi.
2: Çok yüksek bir rakam, çok
0: Tabii,
2: güzel, büyük
0: tabii.
2: başarı.
0: Ve hani tabii çok büyük bir başarı. Bunun içinde turnelerimiz de yaklaşık
1: Peki
0: bin...
1: oyunlara gelenlerin size geri dönüşleri, onların o gözlerinde hissettiğiniz ışıltı, karşılıklı etkileşiminiz. Çünkü o da çok kıymetli kendi içinde.
0: Elbette.
1: İnsani anlamda baktığınızda onunla ilgili bize nasıl bir fotoğraf çekersiniz?
0: Şöyle özellikle çocuklar. Yani çocukların ilgisini tarif bile edemem
1: Ne
0: size.
1: güzel.
0: Böyle sandalyelerin hani açık alanda hani sandalyeleri dizdik diyelim. 500 tane sandalye var. Ama çocuklar öyle bir geliyorlar ki şimdi aynı düzlemde oldukları için en arkadaki çocuklar ayağa kalkıyorlar. Hepsi sandalyelerin üzerinde mesela böyle fotoğraflarımız var. Gerçek fotoğraflarımız var.
1: Bir anı kaçırmak istemiyor orada.
0: Tabii yani görmek için hani birbirlerini aslında aşarak izlemeye çalışıyorlar. Bu tabii hiç görmedikleri için belki veya görseler bile çok ilgilerini çektiği için, müthiş heyecan duydukları için. Tabii bunu onu görmek, o anı görmek hem o esnada sahneye çıkan arkadaşlarımız için de bir
1: Tabii.
0: motivasyon kaynağı. Onları beraberinde takip eden işte teknik ekibi veya diğer personeli, şoförüne kadar, kamyon şoförüne kadar herkes inanılmaz duygulanıyor.
1: Çünkü
0: Yani
1: duygusal olarak karşılıklı beslenmek ne kadar kıymetli bir
0: evet,
1: şey. Çok
0: kesinlikle
1: kıymetli.
0: öyle.
2: Hem o hem de az önce söylediğiniz ya, bebek tiyatrosunda işte hayatınızın bir alışkanlığı haline getirmeniz için küçük yaşta onu öğrenmeniz
0: Evet.
2: lazım. Şimdi o izleyici hangi şehirde olursa olsun o çocuk büyüyecek, yetişkin bir insan olacak ve hayatının parçasında olacak tiyatro ya da gitmek isteyecek. Yani en zor anında bile bir şey eksik ya, ben niye tiyatroya gitmiyorum diyecek. Yani çünkü tanımayan, bunu deneyimleyemeyen mümkün değil hayatına bunu katsın.
1: Ya da az
2: İzlemek için
1: önce
2: bir dürtü oluştursun
1: kesinlikle doğru
2: kendinde.
1: söylüyorsun. Ya da az önce Esat Bey'in söyledi. Van'dan bir örnek vermişsiniz değil mi?
0: Evet.
1: Çocukken bir oyuna gidiyor.
0: Evet.
1: Şimdi Van
2: Müdürü.
0: Şenliğe
2: Evet.
0: katılıyor.
1: Şenliğe
0: Evet,
1: katılıyor ve müdür
0: oradaki
1: oluyor.
2: müdür oluyor.
1: Belki de gerçekten önümüzdeki yıllarda inşallah birkaç çocuğun içine böyle bir tiyatro aşkı düşecek. Ve bir bakacağız yarın bugün ülkemizin bambaşka yerlerinde onları tiyatro müdürü olarak
0: Tabii. Evet.
1: görüyoruz.
0: Evet.
1: Domino taşı gibi hocam.
0: Ben de aynı
1: Evet.
0: şeyi
1: Evet.
0: düşünüyorum. O
1: Domino taşı
0: yüzden
1: gibi.
0: evet ağaç yaşken eğilir. Biz de küçüklükten itibaren bu tiyatro izleme alışkanlığını Türkiye'nin her yerinde insanlara giderek belki de götürmeliyiz ve görmeliler. Aksi takdirde dediğiniz gibi görmedikten sonra onun yokluğunu da fark etmez ki. Değil mi?
2: Doğru. Şimdi yeni sezona dair ben bir şey soracağım. Çok güzel bir konuyla başladınız. Birlikte tarih yazalım diyeceksiniz.
0: Evet.
2: Şimdi çocuklardan bahsederken benim çocukluğumu, belki benim tiyatro aşkımı güdüleyen şey o dönemlerde izlediğim tarihi oyunlar. Yani Orhan Asenalar, Turgut Özakmanlar, Turan Oflazoğulları, onların gerçekten başkaydı tarih oyunları. İşte onları bu sezon görecek miyiz? Bir Sığıntı, bir Simavnalı Şeyh
0: Öf.
2: Bedrettin. Var mı bunlar?
0: Söylemeyeceğim.
2: Aa,
0: Hayır
2: olmaz
0: söylemek
2: ama.
0: istemiyorum şu an.
1: Esat Bey, Yasemin'in şöyle bir özelliği var. Şimdiden söyleyeyim.

0: yayınımıza gelen her konuktan tüyo almak için
1: evet, yapıyor,
0: böyle
1: gerçekten.
0: Sempatik tavırlarıyla, gülen yüzüyle elinden gelen her şeyi yapıyor.
1: Gerçekten öyle.
0: Ben size söyleyeyim yani.
2: Evet.
1: Gerçekten söylemeyeceğim. Kalmak istemiyorum. Neden söylemek istemiyorum? Çünkü hakikaten şimdi ilan etmeden açıkçası. Çünkü diğer türlü şöyle şeyler yaşıyoruz. Bir oyun.
2: Bir defa söyledin, niye yapmıyorsun?
1: Niye yapmıyorsun? Şimdi bir şey olur, yapamayız. Utanırım, olmaz. Evet. Ya da şöyle mesela diyelim ki Şeyh Bedrettin dediniz. Diyelim ki ben oyunda oynamak istiyorum. Yönetmen de sizsiniz. Ararım sizi, bulurum. Anlatabildim mi? Yani böyle bir şey var. Yani orada da birbirimizi sıkıştırıyoruz aslında. Çok da keyifli bir yandan. Ama tabii ki önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir şey paylaşmak istediğimde söz veriyorum. Önce sizinle paylaşacağım.
2: Peki. Tamam. Ne kadar
0: güzel. Yayından önce de konuştuk. Hatay'a gittiniz galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Son günlerde. Tabii şimdi Allah bir de bize bir daha aynı acıyı yaşatmasın. Amin. Çok büyük bir drandı. İnsanlarımızı kaybettik. Nedir oradaki gördüğünüz hava? Nasıl bir şey vardı? Tiyatro ambiyansı vardı? Biraz o bilgiyi de bizlerle paylaşır mısınız?
1: Şimdi önce şeyden başlamam lazım. Şimdi orada bir eski bir tarihi meclis binası vardı. Şimdi o bina depremde yıkılmış. Çok özel bir bina aslında.
0: Tabii. Yani tabii. Meclis, tarihe tanıklık eden
1: tabii,
0: bir bina.
1: İlk kurulan meclis aslında. Hatay Meclisi'nin binası. Hakikaten çok özel bir binaymış. Ben görmemiştim daha önce. Ve depremde yıkılmış. Hı hı. Ve şu an aynı taşlarla, yıkılan taşlarla o bina tekrar yapıldı. Eski mimarisiyle yeniden hayata başladı. Ve tabii valilikle yapılan görüşmeler sonucunda biz o binayı aldık. Hı hı. Ve dedik ki Hatay Devlet Tiyatrosu'nu kuruyoruz. Hı hı. Tabii tarihi bir gündü. Bizim için de çok heyecan verici bir gündü. Hatay'a gittik. Tabii Hatay yani hakikaten Allah göstermesin. Hiç kimsenin yaşamasını istemem ama Hatay çok zor günler geçiriyor.
0: Çok,
1: tabii.
0: Çok.
1: Ülke yeniden, aman şehir yeniden yapılıyor gerçekten. Evet. Tabii çok büyük bir inşaat var orada. Hı hı. Ama çok güzel günler geleceğini düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: İlerleyen zamanlarda
0: İnşallah.
1: Umarım yani bir daha bir deprem olmaz, buna benzer şeyler yaşanmaz. Hı-hı. Yani yeni yapılan binaların çok daha sağlıklı olacağını düşünerek Hı-hı. hakikaten böyle de bakıyorum.
0: Şehrin buna ihtiyacı da var aynı
1: var.
0: Zamanda.
1: Var. Çünkü yaşamaya da ihtiyacı var.
0: Tabii.
1: Şu an tabii doğal olarak sosyal hayatın tamamıyla yok olduğu bir dönem var.
0: Ki sosyal Hatay'da. Hayatında çok yoğun olduğu bir şehir aynı zamanda.
1: Ki kadim de bir şehir.
2: Tabii. Bir tarih Hatay, var, gastronomi
1: yani
2: var,
1: şey
2: her
1: var.
2: Şey var.
1: Şimdi birçok alanda özellikle gastronomi alanında da birçok işte mekan kurulmaya başlanmış. Eski işletmeler yeniden hayata
2: ayağa
1: dönmek
2: kalktı.
1: İçin
2: evet.
1: Ayağa kalkmışlar. Güzel şeyler yapıyorlar. Bununla beraber de tiyatro ilk kez ama orada hayata geçti. Tabii bununla ilgili bir çok güzel bir anımız vardı. Biraz size bahsettim.
0: Lütfen.
1: Bunu da anlatmak isterim. Bizler kafile halinde uçağa binip Hatay'a giderken doğal olarak işte sanatçıları görüp hani ne olduğunu soran yolcular.
0: Merak ediyorlar.
1: Merak etmişler.
0: Niye gidiyorsunuz?
1: Ya ne oldu falan diye sormuşlar. Demişler ki sanatçı arkadaşlarımız da ya orada Devlet Tiyatrosu açılacak. Biz de açılışına gidiyoruz, oyun oynamaya gidiyoruz deyince insanlar ağlamaya başlamışlar.
0: Evet,
1: şimdi bu çok
0: öyle
1: çok
0: bir duygusal birikim var ki çünkü.
1: Elbette. Yani hem her açıdan, hem sosyal açıdan, hem belki beklenti, hem şehrin geleceğine dair bir umut. Çünkü birçok insan şehri de terk etmiş durumda. Hı-hı. Geri dönmediler.
2: Hı-hı.
1: Bunu orada da anladık zaten. Belki onların geri dönmeleri için de şehirlerine tekrar evet. kavuşabilmeleri için de bir umut kapısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ki hakeza açılış gününde de yine oraya kapıya gelen seyircilerin gözyaşları içerisinde
2: ya, evet.
1: salona girdiklerine ne şahit olduk. Bizim için de hem duygusal hem gurur verici bir noktadaydık. Çok güzel bir açılış gerçekleştirdik.
0: Ne güzel.
1: Şimdi
2: çok keyifli
1: de,
2: bir oyunla.
1: Evet, çok
2: genç
1: keyifli.
2: Bir ekiple.
1: Evet. Ve şimdi de oyunlarımız oynanmaya da devam ediyor.
2: Yaz boyunca
1: da Haziran, Temmuz, Ağustos ayına kadar oyunlarımız devam edecek. Ekim ayında da yine yeni oyunlarla oradaki sahnemizde oyunlarımız oynanmaya devam edecek.
2: Buraya bir şey eklemek istiyorum. Ben de sizinle o heyecanı tatmıştım ekiple beraber. Kaldığım otelde garsonlardan birkaçı sabah geldiler. Siz de oyuncu musunuz dediler. Oyuncular da bu otelde kalıyor. Hayır, ben oyuncu değilim. Ben muhabirim dedim. Dediler ki hangi saatlerde oyunlar oynanıyor? Evet. Ki öğrenmiştim de şu saatlerde oyunlar oynanıyor falan. Ya ay, ama nasıl heyecanlar, nasıl mutlular. Dedim ki daha önce gittiniz mi tiyatroya? Hiç gitmedik. İlk kez olacak. Ona göre biletimizi alacağız. Nereden bilet alacağız dediler. O kadar büyük bir heyecanları, coşkuları vardı ki gerçekten hem onları oraya hayata katmak hem aslında motivasyon.
0: Kesinlikle
2: bir
0: öyle.
2: Bir tarafta bir tedavi aslında.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü zaten tiyatro başlı başına hep şöyle demez miyiz? Tiyatro iyileştirir.
2: Evet, şifadır
1: gerçekten
2: diyoruz
1: öyledir.
2: Biz de. Evet.
1: Ben buna
0: bir
1: inanıyorum.
0: Bir oyuna gideriz, bir konsere gideriz. Bazen bir kitap okuruz. Bambaşka bir insan olarak, değil mi?
1: Evet.
0: O mekandan ayrılırız ya da o sayfalarla vedalaşırız.
1: Çünkü
0: sanatın onaran bir tarafı var.
1: Evet, çünkü hayatın bütün dertlerini aslında bir kenara bırakıp bir dünyanın içine girip iki saat de olsa, bir saat de olsa o dünyanın içine girip her şeyden uzaklaşıp aslında zihnimizi de dinlendiriyoruz.
0: Doğru.
1: Ya da kafamıza başka sorular da belki takarak oradan çıkıyoruz ama hayatımızı etkilediğini biliyoruz. O anlamda da Hatay'da da inşallah çok daha güzel günler olacaktır.
0: İnşallah.
2: Aynı şifayı Batman'a ve yakın zamanda Kars'a da götüreceksiniz.
1: Şimdi çok yakın tarihlerde de Batman Devlet Tiyatrosu da açıldı. Ve orada da yaz boyunca oyunlarımız oynanmaya devam edecek.
2: Yerleşik bir sahne var
1: şöyle,
2: artık değil mi?
1: Orada da yerleşik bir sahnemiz var. Aslında şöyle gerçekleşecek. Tabii Batman, Diyarbakır'a çok yakın bir şehir.
2: Evet.
1: Yaklaşık aralarında bir saat var. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu hemen yanı başında.
2: Güçlü de bir tiyatro.
1: Tabii
2: Diyarbakır.
1: Çok
2: evet.
1: Eski ve çok güçlü bir tiyatro. Doğal olarak şimdi orada bir yerleşik bir kadro olmayacak ama Hatay'da olmasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız zaten başladı.
2: Sınav alacaksınız.
1: İnşallah.
2: Evet, oyuncu alımları.
1: Hani yeterli kadroları sağlayabilirsek bunu da başarmak istiyoruz. Ve beraberinde de yakın zamanda da inşallah Kars Devlet Tiyatrosu'nu
0: İnşallah.
1: Hayata geçireceğiz. Tabii orada şu an bir sahne var ama teknik olarak bazı çalışmalara ihtiyacı var. Şu an hızlıca onlarla uğraşıyoruz. Onları tamamladığımız anda da en kısa sürede, hatta yeni sezon

0: sezona girmeden sezonu Kars'ta başlatmak istiyoruz.
1: Kars bu konuda çok istekli.
0: Evet.
1: Özellikle Kars valisi.
0: Evet.
1: Selamlarımızı iletiyoruz.
0: Kendisine
1: Yani
0: selamlarımızı
1: çok
0: iletiyoruz.
1: uğraştı açıkçası
0: Evet.
1: açılması için.
0: Onun çok büyük çabası var
1: Evet.
0: gerçekten. Hakeza Batman için de öyle,
1: Evet.
0: Hatay için de öyle. Yani bizler tabii ki Türkiye'nin her yerine gitmek istiyoruz. Ancak oradaki valilerimizin motivasyonları
2: Evet.
0: da bizi
2: O
0: başka
2: altyapıyı bir
0: türlü
2: şekilde kurmak
0: çağırıyor
2: gerekiyor.
0: gerçekten.
2: Tabii.
0: Biz de elimizden geleni tabii ki yaparız diyoruz. Her zaman kimseyi kırmak ya da reddetmek durumunda değiliz. İstemiyoruz da böyle bir şeyi.
1: Kars
0: Çünkü
1: yapı olarak da buna hazır aslında bir tiyatro
0: elbette.
1: yapısına.
0: Şimdi ben de bir
1: Çünkü
0: Karslı
1: tarihi...
0: olarak evet,
1: Öyle
0: benim için de gurur verici bir
1: mi? Ne
0: tarafı
1: güzel,
0: var bu
1: harika.
0: işin. Sayın Genel Müdürümüz Tamer Karadal da aslında
1: Evet.
0: Karslı. Bizim için de baktığınız zaman hakikaten gurur verici bir tarafı var. Bunu da söylemem lazım. Ama
2: Kars'ın da tarihi bir tarafı vardır.
0: orası da kadim bir şehir
2: Tabii kadim bir
0: gerçekten.
2: şehirdir.
0: Ve orada da çok ciddi bir izleyici kitlesinin olduğunu biliyoruz. Bu ki şu an açılmasa bile biz zaten Kars'a turneyle de gidiyoruz. Her gittiğimizde de orada da büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Seyircimiz geliyor ve hani çok uzun yıllardır, hani yeni de değil. Ama oraya bir yerleşik kadronun kurulması o bölge içinde bence çok farklı olacak. Fark yaratacak diye düşünüyorum. Üstelik orada bir konservatuvar da var üniversitede. Şimdi oradaki öğrenciler için de inanılmaz bir aslında gidip görebilecekleri, çünkü Kars ne olursa olsun büyük bir şehir değil. Hani Ankara, İstanbul, İzmir'le kıyaslanacak bir şehir değil. Ama onlar için de büyük bir şans olduğunu
2: Tabii.
0: düşünüyorum.
2: Tabii.
0: Hem konservatuvarı var, hem tiyatrosu var. Daha ne
2: Sosyal
0: olsun?
2: hayatı mutlaka zenginleştirecektir bütün bunlar.
0: Kesinlikle.
2: Peki, tabii sizin idari göreviniz var ama birçok da oyunda görev aldınız, rol aldınız. Şöyle bir bakıyorum, Dönüşler, Suç ve Ceza, Şempanzeler, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Macbeth, Bir Yaz Dönümü, Gecesi Rüyası, Kanlı Düğün, Bir Anarşistin Kara Sonucu, Ölümü ve
0: Kaza.
2: Misafir.
1: Kaza sonucu ölüm,
2: Kaza
0: evet.
2: sonucu. Bayağı liste uzun.
0: Dahası da var.
2: Daha sa var
0: Var
2: mı?
0: var, çok var.
2: Yani dolu dolu bir...
0: Yani şöyle 40'a yakın galiba oyunda görev aldım bugüne kadar. Sayısını bilmiyorum.
1: Tabii
0: Ama
1: 22 yıllık bir
0: evet.
1: sanat geçmişi,
2: Peki
1: değil mi?
2: sizin için nedir? Yani şimdi mesela işte hep konuşuyoruz. Bizim için bir yayıncı olarak burada mikrofonun karşısında olmak apayrı bir heyecan. Sizin için sahnede olmak nasıl bir duygu?
0: Aslında tıpkı seyirci gibi. Bizim için de bir nefes alma yeri aslında. Yani hayattan böyle bir sıyrılıp, çünkü konsantrasyonunuzu oyuncu olarak sahneye döndürmezseniz zaten oynayamazsınız. Şimdi bu işte 2 saatlik bir süreç, oyun süreci. O 2 saatin içerisinde tüm motivasyonunuz dönüşüyor. Doğal olarak konsantrasyon sadece sahnede olduğu için, yine bütün dertleri dışarıda bıraktığımız için aslında böyle
2: Dış dünyadan tamamen izole oluyorsunuz aslında
0: farklı bir
2: baktığınızda.
0: nefes alıyoruz. O zaman insan kendini çıktığında da çok başka, çok özgür, çok rahat hissediyor. Sahnede olmak böyle bir şey benim için. Çünkü hele bir de başarınızdan da eminseniz, bu tadından
2: Tadından
0: yenmez bir
2: yenmiyor.
0: durum tabii. Orada da tabii ki seyircinin alkışı en büyük motivasyon kaynağı. Akşam 8'de başlıyor işimiz. Diyelim ki 10'da bitti ya da 11'de bitti oyun. Gün aslında yeni başlıyor bizim için. Anlatabildim mi?
2: Şunu çok merak ediyorum biliyor musunuz? Çok hani böyle tırnak içinde diyalektik bir süreç var baktığınızda. Şöyle ki sahici olmayan bir karakteri sahici gibi oynama durumu var orada.
1: Evet. Tiyatronun
2: Yani
1: kendisi o,
2: evet yani
1: evet.
2: bu o
1: Doğru.
2: çelişkiyi bir potada eritebilmek nasıl bir duygudur?
0: Şöyle, yani bu bir süreç ama. Yani bunun için tabii ki çalışmak gerekiyor. O bir anda gerçekleşen bir mesele değil. Bunun için biraz zaman lazım. Onun için mesela oyun provaları işte bir ay, en az bir ay sürer. 1,5 ay sürer. Tabii ki oturup her saniye aynı şeyi oynamaya çalışmıyoruz. Bir bütün olarak başlıyoruz. Ama o bir öyle bir yolculuk ki, başlangıcından sonuna kadar, örnek veriyorum, bir karakterin yolculuğu. Şimdi o karakteri doğru anlarsanız eğer, nasıl hareket ettiğini, nasıl durduğunu, o zaman o karakterle birlikte yürümeye devam ediyorsunuz.

0: Onu elden bırakmıyorsunuz. Bu öyle bir yolculuk. Ve doğal olanı da aslında kendi işte o karakterin başlangıcında adımını ilk attığı andan sonrasında çok doğalında gerçekleşir. Ama bunun için o kişiyi doğru anlamak, oynadığınız
1: İçselleştirmek.
0: karakteri doğru anlamak, doğru hissetmek, ne yapmaya çalıştığını, ne söylemeye çalıştığını, nasıl yaşadığını anladığınız takdirde o zaman karakterin gelişimi de beraberinde otomatik olarak geliyor.
1: Değil mi?
0: Neticede şöyle, bizler insanız. Oynadığımız karakterleri de insanlaştırıyoruz.
1: Çok güzel
0: Gerçek
1: konu.
0: olmayabilir. İnsansı bir hale getiriyoruz. İnsan gibi düşünüyoruz. O zaman bizden bir farkı kalmıyor.
2: Aslında sahici değil ama dedi. Yani gerçekten hayatın içinden olduğu için o karakterler, Rus edebiyatının oyunları
0: Elbette.
2: gerçekten hayatın içinden o karakterler var toplumumuzda.
0: Elbette.
2: Dolayısıyla o zaman içselleştirmek, onu oynamak daha kolaylaşıyor. Bir de bazı oyunları hani biz yaşıyor gibi onu o oyuna dahil olmuş gibi izleyebiliyoruz. Orada ben şunu düşünüyorum. Oynayan karakter sadece kendisini değil, karşı taraftaki diğer ekip arkadaşlarının rollerini de aslında iyi anladığında tadı başka oluyor. Yani siz kendi adımınız değil, karşı tarafın adımlarını, karşı taraftaki o karakterleri de iyi öğrendiğinizde herhangi bir oyuncu, X oyuncusu daha keyifli bir oyun izliyor izleyici.
0: Doğru.
1: Ben bu arada Yasemin'le konuşurken siz daha profesyonelsiniz. Bir tiyatro
0: Estağfurullah.
1: oyuncusu pırıltısı görüyorum
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Yasemin'de.
0: Yasemin Hanım bizi her zaman takip ediyor. Ben biliyorum.
1: Valla
0: Tiyatro sadece bizi
1: takip
0: değil.
1: ede de hocam olmuş bence ben
0: Evet,
1: size
0: şimdi
1: söyleyeyim.
0: bu, ama bakın bu da bir müthiş bir şeydir. Yani Ankara izleyicisinin farkı budur.
1: Doğru.
0: Ankara izleyicisi Türkiye'nin hiçbir yerindeki izleyiciye
2: Evet, doğru.
0: benzemez.
2: Benzemez.
0: Çok oyun izlerler.
1: Yargılar,
0: Her şeyi
1: eleştirir.
0: takip eder. Her oyunu beğenmez. Beğendiği oyunu çok iyi alkışlar. Beğenmediği oyunu az alkışlar mesela. Bu çok önemlidir. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız, komşum aslında, bir oyuna gitti. Birkaç oyunu birden izledi. Sonra geldi bana dedi ki, ben dedi şu oyunu izledim. Evet. Ben oradaki oyuncuların iyi oynamadığını düşünüyorum dedi. Güzel dedim.
2: Evet.
0: Öbür oyuna gittim. Çok beğendim dedi. Ama ikisinin de metni çok iyiydi dedi. Tamam.
1: Bayağı analiz yapmış
0: Tabii
1: yani.
0: çok ciddi bir analiz var ortada. Hem çok beğeniyi söylüyor, hem az beğeniyi söylüyor. Hani nedenleriyle, niçinleriyle tabii ki böyle şeyler gerçekleşir. Şimdi Yasemin Hanım da bizi çok uzun süredir takip
1: Evet.
0: ediyor biliyorum. Çok da meraklı ve çok hevesli ve çok da istekli olduğunu da bildiğim için gözünün ışıltısı da
1: İşte ben
0: bizden
1: o
0: aslında.
1: ışıltıdan
0: Çok
1: yola
0: sağ olun.
1: çıkarak zaten o
0: Evet.
1: saptamayı yaptım.
0: Evet.
1: Biz yayıncı olarak da seviyoruz kendisini.
0: Ne güzel.
2: Çok teşekkür ederiz
0: Evet.
2: efendim. Çok sağ olunuz teveccühünüz için ama tiyatroyu gerçekten çok seviyorum. Bir dönem de tiyatrocu olmak istemiştim. Bunu da söyleyeyim gerçekten.
1: Ben hissettim onu. Ben onu
0: Harika.
1: hissettim.
2: Evet
1: Estağfurullah.
2: evet.
1: Esat Bey çok keyifli bir sohbetti.
0: Çok
1: Hani
0: teşekkür
1: şöyle
0: ederim.
1: döndüm. Özlemle göz göze geldim. Bitiriyoruz dedi ama keşke bitmese devam etsek
2: Aha.
1: ama bizim de bir süremiz var.
0: Ben teşekkür ediyorum beni
2: Evet.
0: burada ağırladığınız için. Ayrıca Özlem Hanım'a da teşekkür ediyorum.
2: Didem Hanım'a da.
1: Didem
0: Didem
1: Hanım'a
0: Hanım'a
1: da.
0: da
1: Evet.
0: teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Melih Demirezer'e çok teşekkür
0: Çok
1: ediyoruz.
0: buradan
1: Teknik Masa'da bize
0: el
1: eşlik
0: sallıyorum.
1: etti.
0: Bana eşlik ettikleri için de çok teşekkür ediyorum.
2: Güzel bir sezon olsun.
0: İnşallah.
2: Yeni sezon ve bu yazı keyifle geçirelim.

0: ülke olarak, millet
1: Evet.
0: olarak inşallah.
1: Şimdi hemen bununla da ilgili bir şey daha söylemem lazım. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi
2: Lütfen.
1: bu Gazze meselesi biliyorsunuz çok gündemde. Hatta TRT şimdi bir Sumut projesini de hazırladı, yayına girdi. Şimdi aynı benzer bir projede bizim var. Sumut Gazze oyunumuz var İstanbul'da. Çok önemli olduğunu
2: Ne
1: düşünüyorum.
0: zaman
1: Çok
0: premier
1: önemli.
0: yapacak?
1: 4 Temmuz'da İstanbul'da premierini yapacak.
2: Bunu da duyurmuş olalım.
1: Evet, bunun da duyurusunu yapalım.
2: Evet.
1: Herkesi bu oyuna bekliyoruz.
2: Herkes her alanda çığlık

0: Bakmalı ki bu soykırım her yerde bir şekilde duyulmalı.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Tekrar
1: Teşekkür ederiz.
0: teşekkür
1: Çok sağ
0: ediyoruz.
1: olun.
0: Tiyatro kalp perdesini açan bir sanat. Biz de bir saat boyunca elimizden geldiğince
1: Evet.
0: bu perdeyi açmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle sevgili dinleyiciler. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı değerlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu

0: 1 dakika.
1: Ayın çekim gücüyle denizlerde oluşan dev dalgalar dünyamızın üzerinde gidip geldikçe yaşamı var eden maddeler birbiriyle karıştı. O olmasaydı dünyamızda yaşamı oluşturan koşullar gerçekleşmeyebilirdi. Ayın oluşumunu açıklayan dev çarpma kuramı bilim insanları tarafından sıklıkla kabul görür. Buna göre 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimizde dünyamızla beraber yüzlerce gezegen oluşmuştu. Mars büyüklüğünde bir gezegense dünyamıza doğru hızla yaklaşıyordu. Kaçınılmaz çarpışma çok şiddetli oldu. Gezegen tamamen parçalanırken dünyamızdan da büyük bir kütle kopardı. Dünyamız uzaya saçılan tonlarca enkazı çekim gücüyle kendi yörüngesinde toplamayı başardı. Bilim insanlarına göre uzayda toz parçaları birleşerek taşları, taşlar kayaları, kayalar da gök cisimleri ve uyduları oluşturur. Dünyamızdan kopan parçalar da bir araya gelerek uydumuz Ay'ı oluşturdu. Ay'dan getirilen taş örneklerinin yer kabuğundakilere olan benzerliği büyük çarpışma kuramını destekler.
0: Bir dakika.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turkçu bizlerle birlikte olacak ve Yunanistan'ın gündemini aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez stüdyomuzda konuğumuz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ato Kongrezyum'da AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı

0: Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar, dedi. AK Parti 12. yargı paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Milli atletlerden Balkanlarda büyük başarı, 28 madalya. Türkiye, Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nı takım halinde şampiyon tamamladı. Milli sporcular organizasyonda 13 altın, 10 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı. Vance, İran'la başarılı nihai anlaşma için iyi bir temel attıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin arabulucular Pakistan ve Katar'ın da yer aldığı görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce değerlendirmelerde bulundu. Vance, İran tarafıyla başarılı nihai anlaşma için iyi bir temel attıklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ayrışmaya yol açacak her mesaj düşmanın değirmenine su taşımaktadır, dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan müzakereler sonrasındaki ilk açıklamasında ülke içinde ayrışmaya yol açacak mesajlardan kaçınılması konusunda uyardı. İşgalci İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında can kaybı 73.035'e yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.035'e yükseldi. Avrupa Birliği, İsrail'in katliam destekçisi Bakanı Ben Gvir'in Lübnan yansın ifadesini şiddetle kınadı. Avrupa Birliği, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Lübnan yansın ifadesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Amerika Birleşik Devletleri ve Katarlı yetkililerle ateşkesin kalıcı hale getirilmesini görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri ve Katarlı yetkililerle Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve bu amaçla bir mekanizma oluşturulması konularını ele aldı. Son haberimiz İngiltere'den. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı stüdyomuzda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz
1: Efendim hoş
0: programımıza.
1: Bulduk. Güzel bir akşam diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşananlar, görüşmeler bu gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran masaya oturdu diyor Hürriyet gazetesi. Artık 60 gün sürecek müzakere süreci başladı. Dün sanki böyle bir masadan kalkıldı.

0: eyvah denildi. Yine mi başa dönüyoruz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamaları oldu. Bu açıklamalardan sonra bir ara masadan kalkıldı. Ama sanıyorum devam ediyor görüşmeler. Nasıl değerlendirirsiniz geldiğimiz durumu?
1: Bir defa masayı kuranlar arasında TRT'de Türkiye'nin sesi olarak bizim de sanırım bir katkımız var. Milyonda bir de olsa.
0: Siz her hafta geldiniz. Ben diyorum ki barış olacak. Ben diyorum ki masa kurulacak. Sonuçta masayı kurduk.
1: Masa kuruldu. Zaten çatışmaya baktığımız zaman 40 günden daha fazla sürmemişti. Arada kalan 65-70 gün boyunca hani bir saldırı, bir savaş hali yoktu fiili olarak. Ama taraflar teyakkuzdaydı. Kümülatif olarak baktığımızda 100 günü geçen Şubat ayının 28'inden bu yana devam eden bir süreç. Aslında her gün müzakere vardı. Yani müzakere bugün başlamıyor. 28 Şubat'ta ilk bombanın düştüğünde de taraflar müzakere ediyordu. Maalesef kız çocukları katledildiği günde de, Hamaney suikaste uğradığı günde de ve bugün gelinen noktada artık arka kapı diplomasisine gerek yok dediler. Şimdi gelin yüz yüze görüşelim. Ve bu yüz yüze görüşmeyi ben çok kıymetli buluyorum. Pakistan'da başladı ve Obama döneminden sonra ilk defa bu denli net bir temas sağlanmış oldu. Bu temastan sonra biz yeni bir sürece giriyoruz, doğru. Fakat dün yine Trump yapacağını yaptı. Yani diyorlar işte Trump'tır, ne yapsa yeridir diye.
0: Niye böyle yapıyor Trump?
1: Seviyor.
0: Seviyor.
1: Oynamayı seviyor. Ben yaptım.
0: Sahnede olmayı, ışıkların kendisine doğrultulmasını seviyor.
1: Bir de şunu seviyor. Tarafların esneklik kat sayısını ölçmeyi çok seviyor. Hani ne yazarsam masadan kalkarlar. Ne yazarsam kalkmak üzere.

0: giderken yine dururlar. Tadını da bırakmış oldu. Çünkü neredeyse kalkıyorlardı, durdular.
1: Evet.
0: Ha, bir yandan da bazen şöyle diyorum. J.D. Vance'i mi deniyor acaba? Hani seni gönderiyorum.
1: Yoksa Pakistan başbakanını mı deniyor?
0: Bir deneme var.
1: Çok çünkü tedirgin halleri çok vardı haklı. Değil mi Pakistan
0: şimdi
1: başbakanı?
0: Adam, Amerikan başkan yardımcısı görüşmeye gitti. Tam el sıkacak bu maili attı, bu hesabından bir evet. sosyal medya mesajı paylaştı. Evet. Şimdi şunu görmek istiyor. Bakalım J.D. Vance bunun da üstesinden gelebiliyor mu? Bu mesaja rağmen tarafları masaya oturtabiliyor mu? El sıkabiliyor mu? Herhalde kendinden sonraki olası başkan adayını sahada görmek istiyor. Evet. Ama bu denemelere ihtiyaç yok. Şimdi onun her denemesinde, kıymetli hocam biraz sonra anlatacak, altın fiyatları bir dalgalanıyor. Her denemesinde petrolün Brent varil fiyatı değişiklikler gösteriyor. Biz 77-78 dolara kadar gördük. O mesajdan sonra 81-82'ye tekrar çıktı. Bugün yine normalleşmeye başladı 78-79 bandında. Ve gerçek müzakere şimdi başlıyor. Şu ana kadar yaşananlar tarafların birbirini deneme süreciydi. Yani rejimin değişmeyeceği, balistik füzelere engel olunmayacağı, İran'la ilgili temel kaygının insan hakları olmadığı, anayasal düzlem olmadığı, İran'ın vekil aktörleri olmadığını bütün dünya anladı. Biz Şubat'ta anlamıştık. Burada dedik ki bunlar mevzu bile değil. İki tane mesele var. Hürmüz ve nükleer. Oraya dayandık şimdi.
1: Peki.
0: Sonunda bu toz kalktı 100 gündür insanların kafasını kurcalayan gerçekleri konuşuyoruz ilk defa. Hürmüz'ün uluslararası statüsü. Pazarlık masasında. Yani İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman tarafından mı yönetilsin? Körfez devletleri süreci dahil mi olsun? Yoksa ben öyle okuyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin garantörlüğünde Amerika'nın da içinde bulunduğu bir süreçte mi biz bu işi çözeceğiz?
1: Nasıl olur? Nasıl sonuçlanır size olur. Göre?
0: Ya şunu yaptı ABD. Eğer bu boğaz tek başına bir ülkeye bırakılırsa ve o ülkenin kafası atarsa bu boğazı kapatabiliyor.
1: E nitekim bunu da deneyimledik.
0: Bunu da deneyimledik. Gördü ve bütün dünyayı gösterdi.
1: Evet.
0: İran'ı buna kışkırttı zaten.
1: Evet.
0: Şimdi ben herkese diyorum ama inanmıyorlar. Ben eğer İran'a saldırırsam bir bakalım boğazı kapatıyor mu kapatmıyor mu? Ve 9. gün kapattı. Böylece Amerika döndü dünyaya, dedi ki bak İran dedi burayı kapatınca hepiniz tutuşuyorsunuz. Petrole, doğalgaza ulaşamıyorsunuz. Gübrede büyük bir problem yaşanıyor. O yüzden Hürmüz İran'a bırakılamayacak kadar kıymetli.
1: Mühim bir yer.
0: Şimdi bunu herhalde bütün dünya anlamış oldu. Başa dönelim. Biz 110 gün önce bunun aynen böyle olacağını söylemiştik. Ama daha erken bekliyordum ateşkesi. Onu da belirteyim. İkinci konu nükleer. Neydi nükleerde mevzu?
1: İran nükleer silaha sahip olmasın.
0: Ve olmayacağım diyor.
1: O zaten yoktu diyor. Zaten yoktu. Öyle bir şeyim yoktu benim.
0: O zaman Amerika da şunu soruyor. Yani madem yoktu niye %50-60-70 zenginleştiriyorsun? Hobiniz, böyle bir hobiniz mi var?
1: Evet.
0: Uranyum zenginleştiriyoruz. Niye? Kullanmıyoruz ama evimizde öyle bakıyoruz. Olmaz dedi. Çünkü bu İsrail için büyük tehdit. Yanında Körfez devletleri de bundan memnun değil. O zaman gel, iki tane pazarlık meselesi var. Eğer toza döndüyse gerçekten birilerinin söylediği gibi. Yani 470 kiloluk bir bütün olarak bulunmuyorsa o zenginleştirilmiş uranyum. Ben burada tabii radyoda olduğumuz için elimle gösteriyorum ama dinleyicilerimiz görmüyor. Ha ben de görmedim zaten, böyle bir şey mi değil mi onu da bilmiyorum. Ama bunun seyreltileceği, İran'ın buradan silah üretilemeyeceği garanti altına alınıyor. Bu kesin. Soru şu. İran'ın bağımsız nükleer santralleri kalacak mı? Kalmayacak mı?
1: Kalır mı?
0: Kalır. Bağımsız bir devlet. Benim de var. Mersin Akkuyu'yla ben de kuruyorum. Şimdi ABD ile İran demek iki şeyin pazarını yapıyorlar. Hürmüz'ün yeni statüsünde kimler olacak? Yeni statüsün olacak kesin de. Kimler
1: kim olacak?
0: İki, İran'ın nükleer silah sahip olmayacağı kesin. Nükleer tesis kalacak mı? Kalmayacak mı? Bu nokta iyi. Bu noktaya zor gelindi. Binlerce kişi hayatını kaybetti.
1: Evet. Kim kazançlı çıktı peki bu işten?
0: Kısa vadede iki tarafta kazançlı çıktığı konusunda kendi ülkelerini zor ikna ederler. Uzun vadede iki tarafta çok büyük kazanımlar elde etti. Bir defa İran tarihi bir fırsat yakaladı. Tarihi bir fırsat. Ya bu anlaşma olmayacaktı ya da masadan kalkacak, hala yapabilir bunu. Yüzünü Çin'e dönecek demiyorum. Çin'e mahkum kalacaktı. Yani Çin Rusya ekseninde

0: de daralmış, cendereye boğulmuş bir İran ortaya çıkacaktı. Ya da İran kafasını kaldırıp tekrar batılı normlarla, batılı formlarla, ithalatını, ihracatını, kültürünü, edebiyatını, sanatını o ülkeler üzerine kurgulayacaktı. İran eğer bu anlaşma egemenlik bağlamında İran'a çok büyük zarar vermezse şunu kazanacak. Ambargolar kalkacak. 90 milyonluk dev bir ülke Avrupa Birliği ülkeleri yeniden ticaret yapmaya başlayacak. Önemli kalemlerini ihraç edebilecek. Petrolünü ve doğal gazını dünya ile buluşturacak. Rejim dönüştü. Buna değişmedi diyecekler ama evet görüyoruz. Rejim dönüştü. Bu rejimin üzerindeki nükleer baskı ortadan kalktı. İnsanların tek bayrak altında toplanabildiğini gördük biz. İran'da, Kürtlerinde, Farslarında, Türklerinde, Arap kökenlerinde İran bayrağı altında toplanabildiğini gördük. Onlar adına bir özgürlük alanı açıldığı gibi gözüküyor ve devrim muhafızlarının meşruiyeti sağlandı.
1: İran kazandı o zaman.
0: Çok güzel. İran kazandı ama bedel ödedi. Binlerce insan hayatını kaybetti. Ayakta durdu. İzole edilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Ama şu tercihte bulundu. Ya Kuzey Kore gibi olacağım. Tam izolasyon. Nükleer silah da üreteceğim. Ama dünya ile irtibatım kopacak. E bu İran'da olmaz. Yani İran çok uzun yıllar boyunca Osmanlı dahil hani sarayın edebiyat sanatlarında kullandığı dili üreten,
1: Evet.
0: kültürde, fikirde Avrupalı devletlere yön veren bir İran var.
1: Evet.
0: Böyle bir

0: Milletin kendi kabuğuna kapanması yazık olurdu gerçekten. Ama ABD'de kazandı. ABD, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına aldı. Orada denetim hakkına sahip oldu. Hürmüz'ün uluslararasılaşmasını sağladı. Yeniden açılması demiyorum. Dinleyicilerimiz demesin. Ya hocam zaten savaştan önce de açıktı. Hayır. Savaştan önce açıktı. Şimdi de açılıyor. Ama artık ABD'nin denetiminde açılacak.
1: Tek kontrol sahibi orada İran değil yani. Bir daha böyle bir şey olmaz mı
0: Olmaz.
1: diyorsunuz?
0: Artı Amerika şunu yaptı. Körfez devletleriyle İran arasındaki büyük problem alanlarının çözüme kavuşması için bir zemin oluşturdu. Ha bu sürede ne oldu söyleyeyim size. İran Suriye'yi tamamen kaybetti. Hizbullah'la İran'ın bağı bir miktar esnedi. Irak'ta ABD istediği kişi başbakan seçtirdi. Haşi Şabi artık Irak'ın tek gücü değil. Yemen'de Husiler büyük oranda daraldılar. Nefes dahi alamıyorlar. Ve ABD Çin'e kaptırmadı İran'ı. Tam İran sırtını dönecekti ki tuttu ve dedi ki bu barışı ben sağlarım. Benim koyduğum kurallarla senin kabiliyetin yan yana geldiğinde İran anlamlı. Ve bu soruyu sorun. Çin için İran'ın anlamı nedir?

0: ya da 6000 içinde kalanlar Avrupa'da. İran'ın yönü batıydı zaten. Ya bu birkaç yüzyıldır böyle bugüne özgü bir durum değil. Çin ve İran toplulukları da karşılaşan topluluklar değil zaten. Sadece dediğiniz gibi o ondan ucuza bir şey alıyor, o ondan petrol alıyor, doğalgaz alıyordu. Bu ilişki yine sürdürülecek. Ama İran artık yüzünü biraz daha
1: Batı.
0: batıya doğru dönecek. ABD de bunu kazanmış oldu.
1: Evet, güzel. O zaman böyle bakalım sonuç.

0: Sırbistan merkezli olabilir ama içinde çok uluslu bir Amerikan firması vardır. Böylece Katar'ın doğalgazında elde ettiği imtiyazı, Kuveyt'in petrolünde elde ettiği imtiyazı, İran'da da elde etmek için büyük bir adım attı Amerika. Bu 60 günde 3. konuda bu olacak konuşulan.
1: Peki. Peki, takip ediyoruz. Bakalım ne şekilde sonuçlanacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de önemli bir gündem başlığı İngiltere'den geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa ettiğini duyurdu. 10 yılda 6 başbakan göreve gelmiş İngiltere'de. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, İngiltere'de işler hiç iyi gitmiyor. Hiç iyi gitmiyor. Bu istifanın haberi zaten aşağı yukarı bir 10 gün kadar önce verilmişti.
1: Bekleniyordu.
0: Evet, yani ve çok enteresan. Kendimi yeterli hissetmiyorum dedi.
1: Evet. Diyor ki partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini
0: Ya bu
1: açıkladı
0: çok
1: diyor.
0: enteresan bir şey. İşçi Partisi'nde kriz var. Hristiyan Demokratlar'da kriz var. Ama ırkçı parti yükseliyor. İngiltere'de biz yıllarca iki partili sistemden bahsettik. Neredeyse Amerika gibiydi. Neredeyse sağ parti, sol parti, işçi partisi, Hristiyan Demokratlar. Yani muhafazakar parti diyelim. Hristiyan Demokrat değil adı. Ama şimdi üçüncü parti var. %18-20 bandında da oy alma ihtimalinden bahsediliyor. Ve bunlar bayağı İngiliz asilzadelerinin getirmiş olduğu İngiltere'ye geri dönülsün, göçmenler ülkelerine dönsün, Almanya, Fransa aramıza daha set çekelim, maaş denizi kapatılsın, göç yolları hemen örselensin diyen bir grup. Hani neredeyse Almanya'daki o bir dönem neonazi Dazlak grup vardı, onların gençlik yapıları. İngiltere'de de böyle bir problem var. Şimdi ben her gün çok yani çeşitli kanalları izliyoruz İngiltere'den, sokak olayları görüyorum. Hele Manchester'da, Liverpool'da, Londra kırsalında, liman şehirlerinde hiç iyi gitmiyor yani İngiltere. Böyle bir süreçte İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkarak şu hamleyi yapmıştı. Avrupa Birliği yaşlanıyor. Avrupa Birliği üretim gücünü kaybetti. Ve Avrupa Birliği hiçbir şekilde politik alanda etkin değil. Ben de bu girdabın içinde boğulmayayım dedi çıktı. Çünkü amacı şuydu. Küresel sistem değişiyor. Çok merkezciliğe doğru ilerleniyor. Ben de İngiltere olarak yerimi alırım. Pek öyle olacak gibi durmuyor. İngiltere'nin birçok ülkede oynadığı kumarlar var. İktidarı değiştirirken kendi adamını oraya koymaya çalışıyor. Yakın coğrafyamızda da buna benzeyen örnekler var. Ama tutmuyor hiçbiri. Özellikle o devletler artık İngiltere'nin güçsüzlüğünü tespit ettikleri için çok net hesaplaşabiliyorlar. Hele 6. Başbakan'ın da istifasıyla İngiliz parlamentosu, İngiliz siyaseti yönetilebilir olmaktan çıkıyor. Bu maalesef İngiltere'nin çok uzun yıllar işte güneş batmayan imparatorluk yaklaşımına sekte vuracak bir durum. Ben İngiltere için gidişatın hiç iyi olmadığını, İngiliz parlamentosunun ve başbakanlık koltuğunun deneme tahtasına döndüğünü düşünüyorum. Kraliçenin bir ağırlığı vardı. Charles'ın krallık dönemine şu ana kadar diyeyim o ağırlığı ortaya koyamadığını da görüyoruz. Ama kolay değil yani. İkinci Elizabeth çok uzun yıllar, yarım asır o koltuğa oturdu. Ve ailesinden İkinci Dünya Savaşı'na şahitlik ederek o koltuğa oturdu. Şimdi Charles'ın işi kolay değil. Hep prens olarak büyüdü. Ama krallık koltuğunda çat diye 6-7 yılda 5 tane başbakan gördü zaten. İstikrar sağlanamadı. Ve sanki istikrar hızla sağlanabilecek gibi durmuyor.
1: Ne olur?
0: İngiltere göç politikasını yönetemez. Göç veren bir ülke olmaya doğru evrilir. Ve çok büyük bir umutla İngiltere'ye giden makul insan, örneğin Türkler, geri dönmeye başlar. Dönenler de var. Kendi arkadaşlarımdan da var. İngiltere'ye önemli umutlarla gittiler. 5 yıl kalan var, 10 yıl kalan var. Ama Levent Hocam diyorlar. Artık İngiltere 10 yıl önceki İngiltere değil.
1: Ne değişmiş?
0: Bir, şehir merkezleri İngilizlerin olmadığı yerler haline dönmüş. Özellikle Latin Amerika'dan ve Kuzey Afrika'dan inanılmaz bir göç almış ve söylenen şu. İngiltere'nin hazmetme kapasitesinin üzerinde bir göç aldığı ve artık İngiliz kültürü, İngiliz edebiyatı, İngiliz eğitimsiz, sağlık sistemi demiyorum zaten çok problemli bir sistem. Eğitim sistemini bile oturtamadıkları insanların bu Londra'dan Brighton'a doğru yani böyle biraz daha tatil.

0: Mardin'e doğru. Hatta Bristol diye de bir yer vardır. Köydür aslında, kırsal. Asıl İngilizlerin oraya doğru kaçtığını söylediler. Ve İngiltere üretebilecek bir yaş ortalamasına da artık sahip değil. İnsanların en yoğun tek yaşadığı ülkedir İngiltere, İskoçya'yla beraber. Tek kişilik aile diye bir kavram birileri dayatıyor ya bunu. Tam İngiltere onu dayatılmadan oluşan bir kavram. Aile bağlarının gerçekten problemli olduğu, insanların yalnızlaşmaya maalesef kendini zorunlu hissettikleri bir yer. İngiltere için işler hiç de iyiye gitmiyor. Daha da iyiye gitmez. Daha da iyiye gitmez. Savunma sanayinde en büyük dördüncü ihracatçıydı. Dün rakamlar açıklandı. 10. yılın sonunda 7.liğe düşmüşler. Her geçen gün sanayi devriminin başkenti sanayiden kopmaya başladı.
1: Evet, peki. Bakalım İngiltere'de işler ne şekilde ilerleyecek onu da göreceğiz. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Geçen
1: katıldığınız
0: hafta
1: için.
0: şöyle demiştim.
1: Ne
0: Eğer
1: demiştiniz?
0: İran'la ABD arasında masa kurulamazsa ben yanıldım diyeceğim demiştim. Çok şükür demedim. Dediğiniz gibi
1: Peki.
0: oldu. Masaya oturdular Trump'a
1: Peki.
0: rağmen.
1: Peki, şimdi ne diyorsunuz? Bu masa böyle devam
0: Bu
1: eder.
0: masa böyle devam eder. Dondurulmuş bir çatışma alanı olarak sürer. Kısık ateşte müzakerelerde devam eder.
1: Peki, bunu ara sıra hatırlatırım
0: Kısık
1: size.
0: ateşte pişen yemek daha lezzetli
1: Daha
0: oluyor.
1: lezzetli olur.
0: Umarım Orta Doğu için barış gelir.
1: Kesinlikle öyle. Peki, çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. Sağ olunuz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizi bekliyor. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar, yayınlar.
0: Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, Yunanistan gündeminden notlarımıza hemen başlayalım. Gündemimizdeki ilk madde aşırı sıcaklar. Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen sıcak hava dalgası biliyorsunuz Akdeniz ülkelerinde yayıldı. Yunanistan'da da aşırı sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Henüz bu diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi öldürücü boyutlara ulaşmadı. Aşırı sıcaklara bağlı herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Ancak Yunanistan genelinde önümüzdeki günlerde sıcaklığın daha da artacağı bekleniyor. Başkent Atina'da koşullar giderek zorlanırken hem yerel halk hem de bölgeye gelen turistler gölge ve serinlik yer kendilerine arıyorlar. Aşırı sıcaklığın getirdiği kuraklık da ülke genelinde en önemli sorunlardan biri durumunda. Geçtiğimiz günlerde 12 Yunan adasında aşırı sıcaklıkla bağlantılı kuraklık sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi ki bu 12 Yunan adasının önemli bir bölümü turistik adalar. Bu adalarda su seviyesinin kritik eşiğe düştüğü bildirildi. Tabii aşırı sıcaklar beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Ülkemiz gibi Yunanistan'ın en büyük sorunlarından biri orman yangınları. Son yıllarda yangınlarda büyük kayıplar veren Yunanistan'da bu yaz da yangınlar başladı. Ülke genelinde sadece son 48 saatte 83 orman yangını çıktı. Ve şu an ülkenin birçok yerinde orman yangınlarının hala devam ettiği bilgisini paylaşalım. Ve aşırı sıcaklardan bir başka sıcak noktaya geçelim Yunanistan gündeminden. Yunanistan'ın İskeçe kentindeki Çınar Camisi'nde devlet tarafından atanan müftülerin girişini engelledikleri gerekçesiyle yargılanan Batı Trakya Türk azınlığı temsilcileri geçtiğimiz günlerde yerel mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldılar. 17'şer ay hapis cezası. Biz de bu tüm süreci, bu mahkeme sürecinin detaylarıyla TRT farkıyla aktardık zaten. Mahkemenin son oturumu 14 saatten fazla sürdü. Biz de olay yerinden gün boyu yayınlar yaptık. Sabah 9'a başladı, gece 11'de hala devam ediyordu ve 4 Türk soydaşımız az evvel de bahsettik hapis cezasına çarptırıldı. Bu durum aslında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yunanistan'ın iki yüzlü azınlık politikasını bir kez daha gözler önüne sermiş durumda. Şimdi Türkiye'de ibadet özgürlüklerini serbestçe yerine getiren Rum azınlık çok rahat bir şekilde, çok rahat

bir hayat yaşadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her fırsata teşekkür ediyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde Fener Rum Partisi Bartolomeus Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir açıklamasına şükranlarını iletmişti. Ama öte yandan Batı Trakya'da Türk azınlığın hakları her gün her geçen gün daha fazla gasp ediliyor. Seçilmiş müftüler hapis tehdidiyle sindirilmeye çalışılıyor. Türk ismi taşıyan dernekler kapatılıyor. Bunun son örneği Batı Trakya Fenerbahçe Derneği sırf adı Batı Trakya geçtiği için kapatılma kararı aldı. Mahkemesi hala devam ediyor. Yani iki ülkenin azınlık politikasında taban tabana bir zıtlık var. Bu göze çarpıyor. Şimdi Atina'nın Batı Trakya Türk azınlığına yönelik bitmek bilmeyen hukuksuzluğu diyelim her geçen gün artıyor. Deyip Yunanistan gündeminden başka satır başına hızlıca geçelim. Evet. Şimdi soykırımcı İsrail'in hukuk tanımaz uygulamaları artık yakın dostu olduğu ülkelere de gerilim yaşamasına sebep oluyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imzaladığı bu mutabakat zaptını sabote etti en son. Yani sabote ederek ABD ile ilişkileri bozan İsrail'in şimdi hedefinde bir başka yakın dostu Yunanistan var. Şimdi nasıl oldu peki bu olay? Filistinli sendikaların davet üzerine Batı Şeria'daki Ramallah'ı ziyaret etmek için yola çıktı Yunan sendikacı. 6 tane Yunan sendikacı. Ve Tel Aviv havaalanına gittiler ama Tel Aviv havaalanından geçemediler. Saatlerce sorgulandılar. Sonra ülke işleri yasaklandı. Ve sınır dışı edilip ilk uçakla Atina'ya geri gönderildi. Bu 6 Yunan sendikacı. Ve bunlar bütün yasal izinlerinin belgelerinin tamam olduklarını açıkladı.

0: Filistin İşçi Örgütleri'nin dayanışma amacını taşıdığı açıklandı. Yunanistan tarafında da neredeyse bütün muhalefet partileri dün peş peşe sert açıklamalar, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ediyoruz temalı açıklamalar. Yunanistan hükümetini de suçluyorlar İsrail'le yakın ilişkiler kurdukları için. Ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi dün akşam saatlerinde. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in hukuk tırmazlığına karşı bir açıklama yaptı ve İsrail'e tepkisini getirdi diyelim. Ve hani bugünlük Yunanistan'ın başkenti Atina'dan aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Sözü iyi akşamlar dileyerek size teslim edelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Bu bölümde ekonominin gündemini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Siyasetin, dış siyasetin gündemiyle çok bağlantılı ekonominin gündemi. İlk bölümde hocamız Levent Ersin Orallı ile de değerlendirdik. Amerika Birleşik Devletleri, İran görüşmeleri hani ara sıra kesintiye uğrasa da olumlu bir havada devam ediyor gibi görünüyor. Öyle haberler geliyor ve bu da hem piyasalara, ekonomiye olumlu yansıyor. Nasıl değerlendirirsiniz son durumu?
1: Tabii zaten piyasaların tansiyonun çok yükselmesi, aşırı şiddeti türbülansların olmasının temel nedeni buydu. Yani çünkü o diğer jeopolitik risklerden daha dozajı yüksek bir risk faktörüydü. Yani çünkü İran malum çok değişik bir kültür ve direnci olan farklı bir ülke konumunda Amerika ve İsrail öyle diğer bazı ülkelerde yaptıkları operasyonlar gibi çok rahat yol alamayacaktı. Bunun değişik siyasi faturası olacağı gibi ekonomik faturası da olacaktı. Nitekim bunu yaşadık gördük. Yani çünkü en başta petrol fiyatlarının yükselmesi artı Hürmüz Boğazı, yani bunu yeri geldikçe dile getiriyoruz. Hürmüz'ün kıymetini herkes bu krizden sonra anladı. İranlılar da dahil. Yani bizim böyle bir değerimiz varmış demeye başladılar.
0: Evet, ama onu anlamaları dünyaya biraz pahalıya mal oldu.
1: Kesinlikle, yani o Hürmüz'ün öneminde mesela Uzak Doğu lojistiğinde o tedarik zincirinin çok önemli parçası olması, işte enerjide Uzak Doğu'nun başta Çin'in tedarikini İran'dan yapmış olması, artı gıda tarımda özellikle temel girdilerin taşınmasında Hürmüz Boğazı gibi. Şimdi bunları yan yana getirdiğinizde yeniden enflasyonist bir baskının oluşacağı gibi bir şey vardı, algı vardı ve merkez bankaları gerçekten yeniden bir diken üstüne oturmaya başladı, deyim yerindeyse. Çünkü tekrardan gıda sorunum olacak. Çünkü burada dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Arz şoku ile ortaya çıkan bazı ekonomik sorunların biraz çözümü zordur. Yani talep şoku biraz daha makro ekonomik politikaları daha duyarlıdır. Onun için bir de burada arz şoku da çok etkiliydi. Bu yüzden de tabii malum piyasalarda hemen tepki veriyor. İşte açık pozisyonların kapatılması gibi bir unsur devreye giriyor. Ve açık pozisyon ne demek? Dolar hemen artmadan dolar alalım. İşte o arada altın değişik reaksiyon veriyor.
0: Mesela şimdi yükselişte olduğu haberi var.
1: Çok az bir yükselişte ama tabii her zaman spekülatörler bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyorlar. Onun için tepkiler beklediğimizden daha aşırı olabiliyor piyasalar tarafından gelen tepkiler. Şimdi tabii çok net bir sonuç var karşımızda. Bu jeopolitik faktörün denklemden

0: diplomasiyle iyi bir şekilde çıkması. Yani öyle işte savaştır onun sonucunda işte bunun bitmesi ve o şekilde sonlanmasının sonuçları çok ayrı. Süre çok uzuyor. Süre uzadıkça tabii enerji uzmanları bizim pek alanımız değil ama enerji uzmanları o geri dönüşlerin çok zor olduğunu dile getiriyorlar. Yani işte petrol fiyatları işte 100-120 dolarlar civarında direnç oluşturabilir gibi. Bu yüzden de tabii ki sevindirici haberler bunlar. Yani tabii biz böyle ekonomik boyutunu konuşuyoruz ama asıl insani
1: Tabii
0: boyutu
1: ki,
0: çok çok
1: tabii
0: önemli.
1: ki.
0: Yani bir sürü masum insan ne yazık ki hayatını kaybedebiliyor. Bir sürü sıkıntılar insanlar yaşayabiliyor. O anlamda bu, yani ekonomi bir kenarda dursun. Gerçekten onu
1: Tabii ki.
0: söylemek istiyor insan. Dolayısıyla bu gelişmeleri ben de olumlu bir şekilde takip ediyorum. Ama Trump tarafından ya da Amerika tarafından bir tırnak için oyun bozanlık olmasa keşke. Yani bu diplomatik adımların devamı gelse. Ve hakikaten şu tamamen kapatılıp hani bazı dosyalar kapatılıp arşive konur ya böyle bir de
1: Evet.
0: band şey
1: Evet.
0: yapılır bağlanır şöyle güzel bir de
1: Bir daha
0: açılmamak üzere.
1: açılmamak üzere.
0: Umarım bu dosya da bu şekilde kapansın. İnsanlık adına çok önemli bir adım olacak. O olumlu bir gelişme olacak. Sonra da ekonomi piyasaları ekleyebiliriz.
1: Peki hocam. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in geçen hafta yaptığı olağan toplantı ve sonuçlarını da konuşuyoruz. Tabii yeni başkan Warsh'un toplantı sonrası yaptığı konuşma çok önemliydi. Bu konuşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki sürece yansımaları ne olur?
0: Evet, ilginç olan bu zaten. Yani beklediğimiz her şey gerçekleşti. Neydi beklediğimiz şey? Bir faiz sabit tutacaktı ve pas geçecekti. İki, tabii bu toplantının özelliği projeksiyon yapıyor Fed üyeleri, daha doğrusu Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri. Orada projeksiyonlarda belli tahminler yapıyorlar. Yani enflasyon revizyonu yapıyor, beklenti de bunlar. Büyüme revizyonu yapıyor, işsizlik revizyonu yapıyor. Bir de nokta grafikten o yıl içinde kaç faiz indirim yapar, ne olur onları okumaya çalışıyorduk. Bunları beklediğimiz gelişmeler. Ama çok ilginç bir şekilde Warsh yeni başkan olarak ben yeniyim. Sanki onu böyle sert bir şekilde onun mesajını vermek istercesine hakikaten ya başkan çok farklıymış, çok yeniymiş
1: Denilsin diye.
0: denilecek şekilde yani daha önce işte 300 kelimeler civarında olan toplantı sonrası yayınlanan metin 100 kelimeler o de düştü. Yani çok bir de çok net bir cümle var. Yani öyle hakikaten böyle dolaylı hani sağ kulak sol elle şöyle dolaylı gösterir. Hiç öyle şeylere tenezzül etmeden net bir cümle yazmışlar. Yani Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman yani biz bu şeyi bitireceğiz diyor. Yani yani öyle uğraşacağız yok gerekirse sıkılaştıracağız. Böyle şeyler yok. Biz bunun üstesinden geleceğiz diyor. Yani çok çok kararlı olduğuna dair bir cümle var Fed'in. Hiçbir şekilde taviz vermeyecek gibi bir okumada meali de var açıkçası. Bu tamam, bu da dikkat çekici, çok yalın bir metin var. Yani bir çok finans okuryazarlı aşırı düşük birisi bile şey yapabilir. Burada tabii güzel olan şey şu, piyasalar biraz biliyorsunuz bazen şey yapıyor, deforme oluyor, biraz abartmayı da sever piyasalar işte. Ne oldu? Hayırdır? İşte Fed bilmem ne kelimesi kullanmış. Şimdi daha önceki teknolojide bu Fed'in toplantısı sonrası bu metinler yani tabii AI algoritmaların olmadığı dönemlerde hemen scanner'dan geçirilir. Orada bazı kelimeler şey yapılır, monitör şey yapılır, takip edilir. Ha o kelime varsa Fed şunu kastetti, bir sonraki toplantıda ilgili şu mesajı verdi gibi. Hemen hızlı bir şekilde onun piyasalar tarafından tepkisi tasarlanırdı. Bu kadar abartırlardı yani. Ama ondan sonra bakarız ki her şey normale dönmüş tabii. Yani eninde sonunda hakikaten o piyasa dinamikleri

kendi yolunu buluyor. Şimdi dolayısıyla bu açıdan bu Warsh'ın başkanlığındaki toplantı bu anlamda bence olumlu. Yani hiç böyle acaba şunu mu dedi, böyle tercümeler, mealini arabalar, mesajlar, sinyaller boş verin dedi. Biz buyuz. Bu kadar net her şey. Bu çok güzeldi. Ama bu tabii madalyonun diğer yüzünde de şu var. Şimdi bizim yine dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bunu her defasında altını çizmeye çalışıyoruz. Merkez bankacılığında ki bu akademik çalışmalarla da kanıtlanıyor. İletişim politikaları, işte forward guidance dediğimiz ileriye yönelik biraz böyle hani bazen uçakların da önünden bir araba gider, follow me yazar arabanın arkasında ve uçak onu takip ederek o aprona yanaştırırlar. Şimdi bazen piyasalarda da bu yol gösterici lazım. Çünkü onların elindeki pusulalar yön bulmaya yetmeyebiliyor, bozulabiliyor. Bu yüzden bu Merkez Bankası'nın böyle bir şeye ihtiyacı oluyor. Artı politika etkinliği açısından da yani bir piyasa aktörlerinin de merkez bankaları hemfikir olmaları gerekiyor. Yani bu senkronize bir şeydir. Yani bir merkez bankası ben bunu istedim dediği zaman piyasalar tabii emrin olur demiyor. Yani o güven faktörü de olsa belli bir uzlaşı da gerekiyor. Bu anlamda iletişim politikaları tabii ki çok önemli, hayati önem taşıyor. Şimdi o yok olmuş. Yani bir forward guidance dediğimiz bir şey resmen ikinci planı bırakın. Yani sanki şu anda hiç kullanılmıyor gibi bir durum var. Ama sonrası ilgili ne olacak onu da tam bilmiyoruz. Bu çok ilginç. İki, dikkatimi çeken 42 dakikalık bir şey var konuşması. Web sitesinde duruyor. Ben canlı izleyemedim de sonra 42 dakika dinledim konuşmayı. Orada da böyle bir şey var. Yani sanki bugüne kadar Fed çok sağlıklı, kurumsal bir işleyişi olmamış. Şimdi o konuda bazı bir reformlar gibi işte 5 komite kurmak, orada bazı dönüşümler yapmak gibi böyle bir ilginç bir yaklaşım da var. O da yani Amerika gibi çok kurumsal böyle para otoritesiyle ilgili yorum yapmak, limitre hazine ile ilgili yorum yapmak falan böyle biraz ilginç oluyor. Çünkü orada çok ciddi bir devamlılık esası var. Kişi hegemonyaları, başkan bilmem ne gibi çok olmaz. Burada böyle bir görüşüm iddiası var açıkçası. Bir de bu nokta grafikte yani orada tüm komite üyeleri hepsi işte bu yıl sonuna kadar hangi seviyede olacak faiz? 2027'de kaç olacak? 2028'de kaç olacak ve longer run diyor. Daha uzun dönemde ise şu olacak diye hepsi bir görüş bildiriyor. Ve 17 tane nokta görüyoruz orada ve 17 kişinin öngörüsü oluyor. Şimdi sayıyoruz 16 nokta. Warsh'un yeni başkanın şeyi yok orada. Kusura bakmayın diyor. Ben şey yapmıyorum burada diyor. Yani onunla ilgili de ben konuşmasında bir şeyler aradım. Yani tabii bu yani kesinlikle öyle sorumluluktan kaçma. İşte ben bilmiyorum işte bakın onlar böyle tahmin etti ama şu gerçekleşti benim bir günahım yok diyecek hali yok tabii ki. Orada tabii bir şey görmemiz lazım. Yani bu ilk toplantı 29 Temmuz'da bir sonraki toplantı. Bir orada da bir görmemiz lazım. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl oluyor? Çünkü böyle heyecanlı, çok heyecanlı başlayan başkanlar, genel müdürler olur. Bu her yerde olabiliyor. İşte şunu asacağım, bunu keseceğim diyen yani çok oluyor ama sonra bakıyorsunuz orada o düzen onu da içine alıyor. Onun için bir göreceğiz bakalım Fed'de de böyle bir gelişme olacak mı? Ama ilginç tabii. Yani iletişim tarafının ikinci plana itmesi tabii Amerika dışı ülkeleri de gerçekten yakından ilgilendiriyor. Asıl bu vurguyu yapmamız da fayda var. Çünkü o inanın her Merkez Bankası'nın yaptığı modellemede
belirgin bir değişken olarak o modele eklenen bir faktör Fed'in aldığı aksiyonlar ve AB'nin, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın kısmen ama

0: Amerika öyle. Onun içinde ilginç bir başlangıç oldu, öyle diyelim. 29 Temmuz'da herhalde resim biraz daha netleşir, niyetini biraz daha iyi okumuş oluruz.
1: Peki hocam, az bir süremiz kaldı. Burada da şunu sormak isterim size. Dünya Bankası'nın Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek amacıyla, yatırımları genişletmek amacıyla 400 milyon avro bir finansman onayladığı bilgisi var. Bunun bizim ekonomimize katkısı ne olabilir?
0: Bence çok önemli. Yani tabii yapılan yatırımlar, o yapısal reformlardaki maliyetlere baktığımız zaman belli bir kısmı, ama olsun, çok güzel. Yani böyle Dünya Bankası, EBRD var burada, Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası. Türkiye'de de şubeleri var. Orada bizim de yönetim kurulu Türkiye'den temsilci de var. Onlar kanalıyla bizim işte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, bir de Sanayi Kalkınma Bankası kanalıyla bu işte bu yatırımları yapanlara enjekte edilecek. Çok olumlu buluyorum, çünkü malum bu pandemi, artı daha sonra maalesef işte bu Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik faktörler, özellikle enerjinin, yurt dışı enerji bağımlılığının ne kadar ülke ekonomisi üzerinde etkili olduğunu kanıtladı. Onun için Almanya'da dahil, yani o Rusya'dan enerji alan, o doğalgaz alan ülkelerde hemen yenilenebilir enerjiyle bunu mümkün olduğu kadar ikame etmeye çalışıyorlar. İşte Türkiye de burada tabii çok etkili oluyor. Şimdi bu de bu yatırımda dikkat çeken nokta da şu: burada yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar gibi, ama şimdi bunların bir sürdürülebilirliği ile ilgili bir sıkıntı oluyor tabii. Yani rüzgar olmayabiliyor, istediğiniz enerji üretemeyebiliyorsunuz, ya da çok fazla rüzgar oluyor, ihtiyaçtan fazla enerji elde ediyorsunuz ama onu saklama sorunu oluyor. Dolayısıyla bu Dünya Bankası'nın sizin de söylediğiniz gibi 400 milyon euroluk kredisinde bu amaçla da, yani enerji depolama sistemleri desteklenmesi, işte ticari ölçekli bataryaların üretilmesi gibi, ya yani orada yenilenebilir enerjide bir sürdürülebilirlik de sağlanacak. O anlamda gerçekten oldukça olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki hocam, umarız bu alanda önemli gelişmelere de önce olur bu destek. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih,

kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu,

Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz dedi. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketini meclis başkanlığına sunuldu. Gözlerin yeniden salı gününe çevrildiği CHP'de hareketliliğin iki adresi var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. ABD ile İran, İsviçre'de görüştü. İngiltere Başbakanı Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşan Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı.
1: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, Ally for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı katılımcılarını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabulde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'na İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden alanında başarılı 31 genç Müslüman kadın katılıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi. Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıyayız dedi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuşan Çelik, kalıcı barış için herkesin sürece destek vermesi gerektiğini söyledi.
2: Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. İşte Hürmüz Boğazı'nın açılmasından Amerikan ablukasının kalkmasına kadar bir sürü madde var. Zenginleştirilmiş uranyumla ilgili bir sürü konular var. Yani aslında iş şimdi başlıyor. Ama İsrail'in hükümetindeki soykırım hükümetinin bakanlarının bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bizim değerlendirmemiz herkesin bunun kalıcı barışa dönüşmesi için güçlü bir irade koyması ve bunu en çok tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmesidir. Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız. Onun için herkesi sürece destek vermeye, barışı korumaya destek vermeye davet ediyoruz.
0: Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almatı'da düzenlenen konsey toplantısı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılıyor. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan aksakallarıyla Türk dünyasından temsilciler katılıyor. Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türk Devletleri'nin stratejik konumuna vurgu yaptı, orta koridorun önemine dikkati çekti.
3: Türk Devletleri ağırlıklı olarak Rusya ile Çin arasında, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan böylesine stratejik bir coğrafyada yer almaktadır.

0: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tedarik sıkıntısı, AB gibi küresel aktörlerin Orta Asya ülkeleriyle, Türkistan ülkeleriyle özellikle enerji ve tedarik temini bakımından bağlamında ilerletilmiş işbirliği arzu ve gayretleri ortadadır.
1: 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu teklifle duruşmalar arası sürenin duruşmalar arası sürenin 3 aylığa sınırlandırılacağını belirtti. Teklifte yargılamalardaki noterlik işlemlerinin de hızlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor.
2: Özellikle yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine dönük duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi hallerinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık dedi. Bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Tekin, Peygamberimiz temalı yapay zeka ile dijital içerik geliştirme projesi ödül töreninde konuştu.
3: Yapay zeka ve teknoloji eğitim öğretim süreçlerinde teknolojinin kullanımı kuşkusuz çok önemli. Biz de bunu bakanlık olarak eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık, yapay zeka destekli. Geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığımız yabancı dil ve Türkçe öğrenmek üzere yapay zeka destekli bir uygulama, Dilim adıyla. Yine aynı şekilde bakanlığın merkez teşkilatında karar mekanizmalarını rasyonel bir zemine oturtacak yapay zeka destekli bakanlık yönetim sistemi, şiddet dahil benzeri olaylara müdahale etme anlamında yapay zekadan faydalanacak duygu temelli dijital esenlik uygulaması ve benzeri uygulamalarla bu süreci devam ettiriyoruz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkat çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Kasım'da Antalya'daki COP31 zirvesinde bu konunun öncelikli gündem maddelerinden olacağını vurguladı. Londra İklim Eylem Haftası kapsamında konuşan Bakan Kurum'un gündeminde sıfır atık projesi de vardı.
4: Bugüne kadar yürüttüğümüz tüm görüşmelerde kıymetli dostlar bir tema çok net bir şekilde öne çıktı. Elektrifikasyon. Bu konu ülkeleri, şirketleri ve aileleri dalgalı enerji fiyatlarından korumak için acil bir ihtiyaç. COP31 bu başlıkları uygulamaya dönük bir yaklaşımla ele almak ve küresel dönüşümü hızlandırmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Antalya'da 2035'e kadar %35 hedefi önemli gündemlerimizden biri olacak. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde artık bir dünya markası haline gelmiş sıfır atık hareketi ve metan azaltımı girişimi küresel bir öncelik olarak başlatılmıştır. Biz de 2035 yılına kadar atık üretimindeki artışı

0: yarıya indirmeyi amaçlayan küresel bir hedef ortaya koyduk.
1: Otomotiv sektöründe yeni girişimlere finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir fon kuruldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fonla sektörde üretim tedarik süreçlerine finansal katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
2: Bugün OYİP Venture'ı, Mobilite İnovasyon Fonu'nu hayata geçiriyoruz. Hedefleri, üretim tedarik hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamak. İkinci hedefi, Ar-Ge tasarım faaliyetine yoğunlaşmış startuplar ve Ar-Ge ve tasarım odaklı teknoloji girişimleriyle otomotiv sanayimiz arasında destekleyici bağlar kurmak ve yeni fikir ve girişimlerin ihtiyaç duyduğu kritik finansal destekleri sağlayabilmek, akıllı araç ve sürüş alanı, otomotiv, mobilite, yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş dikeyindeki yeni nesil akıllı ulaşım çözümleri desteklemek gibi hedeflerimiz olacaktır.
1: Organize suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildi. Genelgeyle suç örgütlerine karşı adli sürecin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemini eleştirdi. Bakan Göktaş, Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nın açılışında konuştu.
3: Kadınları adaleti merhametle, bilgiyi sorumlulukla, geleneği yenilikle yoğurarak geleceği inşa eden öncüler olarak görüyoruz. Buna rağmen hala maalesef başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu, kadınların inancı ve kıyafetleri üzerinden temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır. Ve biz bu anlayışın normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak tarihin akışına yön veren Müslüman kadın liderler yetişmesine stratejik bir hedef olarak kabul ediyoruz. Bu hedef bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda somut adımlara dönüşüyor.
1: Gözlerin yeniden salı gününe çevrildi. CHP'de hareketliliğin iki adresi var. Biri genel merkez, diğeri ise meclis. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise meclise grup toplantısında konuşacak. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yarın grup başkanı Özgür Özel başkanlığında mecliste grup toplantısı yapılacağını açıkladı. Olağanüstü kurultayla ilgili yasal süreç işleteceklerini ifade etti. Yeni parti kurulacağı iddiasına ise bir felaket durumunda farklı arayışlar olacaktır sözleriyle yanıt verdi.
4: Bu hafta itibariyle yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz. 833 imzayı da teslim ettik. O konuda da gerekli yasal yollara başvuracağız. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Genel başkanımız onu bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 54. oturum yapılıyor. Oturumda Medya AŞ Etkinlik Organizasyon Yönetimi Çalışanı Ceyda Kıryak, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç'ın savunmaları tamamlandı. Duruşma birçok etkin pişmanlık ifadesinde bahsi geçen Güldem Şık'ın savunmasıyla sürüyor. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 36. oturumu sona erdi. Duruşmada sanık ve avukatları mütalaya karşı savunmalarını yaptı. Savcı mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istemişti. Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbaş,

0: Polat'ın ise 234 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul'da başörtülülere hakaret eden kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Savcılık sevk yazısında şüphelinin kullandığı ifadenin etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mahiyetinde olduğuna yer verdi. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Mingutsi'nin ailesine hakaretlerde bulunup tehdit eden sanık Furkan Ay hakim karşısına çıktı. Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından kararını açıkladı. Sanık Furkan Ay birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma suçlarından toplam 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Soruşturma kapsamında bir belediye personeli de etkin pişmanlıktan yararlandı. Personel defalarca para dolu kutuları özel kalem müdürüne ve belediye başkanının da içinde bulunduğu makam aracına teslim ettiğini iddia etti. Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yardımcıları ve iş takibi yaptırdığı müteahhitler arasında rüşvet ağı kurduğu iddia edildi. Dosyaya giren 40 eylemde Akpolat'ın bilgisi dahilinde rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Şüpheli Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Fırat Durak ve belediye ile iş yapan müteahhitler arasında rüşvet ağı kurulduğu iddiası dosyada yer aldı. Mardin merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 7 ille eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medyadan duyurdu. 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin 1 milyon 442 bin işlemle 10,4 milyar liralık para hareketine ulaştığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulacak. Sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu vurguladı. Lübnan'da güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. ABD Başkanı Trump'ın Lübnan açıklamasına işaret eden Şara, Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah'a müdahale edeceği iddialarını reddetti. Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını, ABD Başkanı'nın Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini belirttiğini söyledi. Şara, Lübnan'daki sorun yalnızca bombardıman, yıkım ve göçlerle çözülemez. Trump'la yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkündür dedi. Şara, Suriye'nin yeni dış politika yaklaşımı çerçevesinde Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz diyen Suriye Cumhurbaşkanı, diyalog kapısını da açık bıraktı. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz sorusu. Bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın yanıtını verdi. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırı yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırısında 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Starmer, seçim yenilgileri üzerine İşçi Partisi saflarından yükselen istifa çağrılarına boyun eğdi. Downing Sokağı 10 numaranın önünde istifa takvimini duyurdu. Hükümetin işleyişinde aksama yaşanmaması adına partisi yeni liderini seçene kadar geçici olarak görevini sürdüreceğini söyledi. Starmer'ın istifasıyla İngiltere'de yeni bir siyasi dönemin kapısı aralandı. İngiliz seçim sistemine göre ülkede erken genel seçime gidilmesi zorunlu değil. Parlamentoda büyük bir çoğunluğa sahip olan iktidardaki İşçi Partisi kendi içinde yeni liderini belirleyecek. Bu isim de doğrudan ülkenin yeni başbakanı olacak. Kulislerde yeni liderlik ve başbakanlık koltuğu için Andy Burnham'ın adı öne çıkıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz dedi. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Gözlerin yeniden salı gününe çevrildi CHP'de hareketliliğin iki adresi var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Özgür Özel Meclis'te grup toplantısı yapacak. ABD ve İran İsviçre'de görüştü. İngiltere Başbakanı Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4-4'le tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. J grubunda 3'er puanı bulunan Arjantin ve Avusturya grup liderliği için karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT1'den naklen ekranlara gelecek. J grubunda oynanacak diğer maçta ise Ürdün'le Cezayir karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 6'da başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. I grubunda oynanacak Fransa-Irak maçı 0-0'da başlayacak ve TRT1'den izleyiciyle buluşacak. I grubunda oynanacak diğer maçta ise Norveç'le Senegal karşı karşıya gelecek. Saat 3'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takımımızın antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz dedi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize, Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Eskişehir, Van 13, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa 20, Samsun, Tekirdağ 18, Adana 23, Yozgat 10 ve Trabzon 21 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM üst yapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe tamamen kapatılarak sürücüler Muallimköy kavşağından D100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
3: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle kulaklarınıza, zihinlerinize ve umarız anılarınıza konuk olacağız. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Kıymetli dinleyenler, Türkiye uzun yıllardır genç nüfusuyla öne çıkan bir ülke olarak tanımlanıyor. Genç nüfusa sahip olmak dünyada tüm ülkeler için önemli bir güç anlamına geliyor. Bununla birlikte son yıllarda

0: da dünyanın genelinde olduğu gibi, ülkemizde de doğurganlık hızında düşüş ve ortalama yaşam beklentisindeki artış sebebiyle farklı bir demografik yapıya doğru ilerliyoruz. Değişen bu demografik yapı beraberinde hasta ve hastalık profilini de değiştiriyor. Bu bölümde değişen demografik yapıyı ve geleceğin hasta profilini Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Alican Kurtdipek ile konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Bu davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum.
0: Hocam sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
1: Ben Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi Başhekim Yardımcılığını 3 yıldan biraz uzun süredir yürütüyorum. Genel dahiliye bilim dalında da öğretim üyesiyim hocam. Ankaralıyım. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Bunun yanı sıra diğer çalışma geçmişim Rize'de mecbur hizmetimi yaptım pratisyen olarak. Daha sonra asistan ve uzmanlığımı Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ederek tamamladım. Buralarda farklı ortamları tecrübe etme fırsatım oldu. Bunun yanı sıra hocam öğrenciliğim veya uzmanlığım sırasında kısa süre İspanya, İngiltere ve Danimarka'yı da gözlemleme şansım oldu. Buralarda kısa süreler bulundum. Bu perspektifle bugün sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım.
0: Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli tecrübeler. Sayın hocam, programımızın açılışında bahsetmiş olduğum gelişmelerden ötürü Türkiye'nin nüfus yapısında nasıl bir dönüşüm yaşandığını anlatabilir misiniz bize?
1: Hocam, Türkiye sizin de bahsettiğiniz gibi uzun yıllar genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülke olarak biliniyordu. Bu tabii çok güçlü bir yön yine bahsettiğiniz gibi. Bunu ekonomide ve çalışma iş gücü kapasitesinde bunun avantajlarını uzun süredir yaşadık, yaşıyoruz. Hatta yine hepimizin hatırlayacağı gibi Avrupa'ya işçi ihraç ettik desek herhalde yanlış olmaz. Ama son 20-30 yıllık süreçte bu tablo ciddi manada değişmekte. Doğum oranlarımız giderek düştü. Biz de gelişmiş ülkelere yakalamaya aşamasındayız. Aynı zamanda tıptaki gelişmeler, sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması, aşılama programlarının başarıları, bazı hastalıkların eradike edilmesi yani artık toplumda saptanamayacak kadar azalmış olması mesela verem gibi işte bazı yine aşıyla önlenebilir hastalıklar gibi bunlar ortalama yaşam süresini de uzatıyor hocam. Yani genç nüfus azalıp ortalama yaşamda uzadıkça bu sefer yaşlanıyoruz desek kısaca yanlış olmaz. Bu hocam bir anda olmadı ama yavaş yavaş ve giderek de artan bir hızla bu yönde ilerlemekteyiz. Bu yönde önümüzde bizden daha önce bu süreci yaşayan ülkeler de var. Önümüzde çok bunun tipik örnekleri de var. Gelişmiş ülkeler, özellikle Avrupa ülkeleri bu yönde bizden önce bu süreci yaşamış ve şu anda yaşamaya devam eden, yaşlanmaya hala devam eden ülkeler. Burada Japonya belki en önde gidiyor diyebiliriz. Nüfusu artık yarıdan çoğu yaşlı nüfusa dönmüş durumda neredeyse. Biz de hocam bunu erkenden görüp belki bir bazı adımları erkenden atmamızın avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Bir hekim ve yönetici olarak da ben bunu sahada canlı canlı görüyorum hocam. Polikliniklerimize başvuran hasta profili her geçen yıl bir öncekine göre değişmekte. Eskiden daha akut, kısa süreli, geçici sağlık sorunlarıyla öncelikle mücadele ederdik. Biz bunları fakültemizde öğrendik, bunlara yönelik hazırlandık ama şimdi görüyoruz ki daha fazla yaşlı hasta, daha fazla kronik hastalığı bir arada taşıyan hastayı daha yoğun görmeye başladık. Belki 10 yıl öncesine göre baktığımız zaman en önemli fark bir hastanın dosyasını açtığımız zaman bir tane yatış nedeni, tek bir tanı görmekten ziyade artık 3-4 tanıyı bir arada görüyoruz. Diyabeti, tansiyonu, kalp damar hastalığı, eklem sorunları, başka pek çok hastalık bir arada bulunabiliyor. Bu da hem rutin muayene süresini, hem hastanın ilaç yönetimini, hem de hastanenin organizasyonunu doğrudan etkileyen bir durum.
0: Sayın hocam, doğum hızlarının düşmesi ve ortalama yaşam süresinin uzaması sağlık sistemlerinin önceliklerini nasıl değiştiriyor? Yani yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte hangi hastalık gruplarına daha belirgin bir artış bekliyoruz? Günümüzde kronik hastalıklar sağlık sistemi üzerine nasıl büyük bir yük oluşturuyor? Bu yükün önümüzdeki yıllarda nasıl seyretmesini bekliyorsunuz?
1: Doğum hızının düşmesi ve yaşam süresinin uzaması sağlık sisteminin önceliklerini köklü biçimde değiştiriyor. Geçmişte sistemimiz daha çok bulaşıcı hastalıklarla mücadele, biraz önce örneğini verdiğim veremle mücadele gibi, yine çocuk felcinin eradike edilmesi gibi. Doğum, anne, çocuk sağlığına odaklanmıştı. Çünkü yine sağlık sisteminin başarısını görse hala da en önemli ölçütlerden birisi bebek ölüm oranları, anne ölüm oranları. Bunların üzerine çok büyük ağırlık verildi Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Çünkü bu ölçütlerde kötü durumdaydık. Ama şu an dünya standartlarını yakalamış durumdayız. Artık bir sonraki basamak çocuk ve anneyi kurtardıktan sonra artık ortalama insan ömrünü uzatma safhasındayız ve bunda da başarıyla ilerliyoruz. Ama bunda önümüze çıkan bazı tabii zorluklar da var. Yani bu başarılı yolculukta takıldığımız, bizi yavaşlatan diyeyim, takılmak belki doğru değil. Çünkü hala ilerliyoruz ama bizi yavaşlatan durum kronik hastalıkların artması, bunların erken tanısı, takibi ve yönetiminde yaşanan zorluklar. Bu da hastanelerin fiziki yapısından hekim eğitimine, randevu sistemine kadar her şeyi etkiliyor hocam. Yaşlı nüfus arttıkça özellikle 4 ana grupta biz belirgin artış görüyoruz. 4 ana hastalık grubunda. Bunlar kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar. Yani Alzheimer gibi demans grubu hastalıklar. Bunlara ek olarak tabii osteoporoz, kırıklar, hareket sistemi hastalıkları da artış eğiliminde. Kronik hastalıkların sağlık sistemi üzerindeki yükü hocam iki boyutlu. Birincisi maliyet boyutu. Doğrudan ölçülebilir olan bu hastaların kullandığı ilaç maliyeti, düzenli kontrolleri için gerekli sağlık maliyetleri, hastane yatış ihtiyacı geliştiğinde bunun maliyeti, aynı zamanda bunun ikincil mali yükü, hastaya olan ve refakatçilerine, yakınlarına olan yükü var. Ama bir de kapasite boyutu var hocam. Yani biz ne kadar parasal sıkıntı yaşamasak dahi bir hastanelerimizin kapasitesi var. Bir ilaç üretim kapasitemiz var. Bunları mutlaka önceden planlamak ve bu kapasiteyi iyi ayarlamak gerekiyor. Yoksa bunun aşılması bu sefer parayla çözülemeyecek sorunları beraberinde getirebilir. Önümüzdeki yıllarda da bu nüfus yaşlanması devam ettikçe bu yükün artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle de bugünden hem tedavi kapasitesini iyi yönetmek hem de bu hastalıkların önlemeye ve erken tanımaya yönelik tedbirleri almak gerekiyor ki hastalık artışını da frenleyebilelim.
0: Hocam kronik hastalıklar bir defa yakalandığımızda ömrümüzün geri kalanında birlikte yaşamak zorunda olduğumuz ve daha da önemlisi yönetmek zorunda olduğumuz türden hastalıklar. Sizin daha iyi bildiğiniz gibi. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları ve demans gibi kronik hastalıkların yönetiminde hastanelerin rolü nasıl bir değişim yaşıyor? Özellikle üniversite hastaneleri bağlamında sormak istiyorum. Artan yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hangi hazırlıkları yapmak durumunda üniversite hastanelerimiz?
1: Hocam, kronik hastalıklar sizin de söylediğiniz gibi bir defa tanı aldığında hayatının geri kalanında hastanın birlikte yaşamak durumunda olduğu hastalıklar. Bu nedenle de hastanelerin rolü de burada hastayı tedavi edip taburcu etmekten ziyade hastayı uzun süre takip etmeye doğru evrilmiş durumda. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, demans gibi durumlarda bizim asıl hedefimiz, başarı olarak kabul ettiğimiz ölçüt, hastanın kontrol altına tutulabilmesi, komplikasyonların önlenebilmesi ve hastanın hayat kalitesinin iyileştirilmesi, yani günlük hayatını bu hastalıktan etkilenmeden sürdürebilmesi. Bu noktada hastane içi yapılanma da değişiyor. Tek bir branşın değil, birden fazla branşın birlikte çalıştığı multidisipliner takip modelleri öne çıkıyor hocam bu konuda. Örneğin bir diyabet hastasını aynı çatı altında, aynı gün içinde dahiliye veya endokrinoloji uzmanı kan şekeri seviyesini takip ederken göz hastalıkları uzmanı diyabetin göz tutulumunu kontrol etmeli. Diyabet eğitim hemşirelerimiz hastanın tedavi ve yaşam tarzı ile ilgili düzeltmelerini kontrol etmeli ve gerekiyorsa düzeltmelerde bulunmalı. Diyetisyenimiz diyetini kontrol etmeli, önerilerde bulunmalı. Bunları hastanın tek kapıdan bir çatı altında görebilmesi çok önemli. Biz de sunduğumuz sağlık hizmetinde bu standartları sağlamaya çalışıyoruz. Ve yine hocam obezite, diyabette de olduğu gibi yağlı karaciğerle birlikteliği çok sık olan bir hastalık. Yine obezite ve diyabetin hipertansiyonla birlikteliği çok sık. Bunlara yönelik de birden fazla disiplinin bir arada olduğu polikliniklerin, merkezlerin kurulması gerekiyor. Bu konuda üniversitelerimiz öncü konumunda ama şehir hastanelerimizde de benzer yapılanmalar olduğunu biliyorum. Sağlığın her alanında bu farkındalık var ve bu yönde hızlı iyileştirmeler yapılıyor. Bizim üniversitemiz özelinde konuşacak olursam hocam biz de bu yıl içinde bir obezite polikliniği kurduk. Gastroenteroloji ve endokrinoloji bilim dallarımız birlikte bu konuda hareket ettiler. Çünkü burada hastanın hem kilo verme süreci desteklenirken hem bir yanda gastroenteroloji tarafından karaciğer yağlanmasının takibi yapılarak bununla ilgili gerekli tedbirler de erkenden alınmış oluyor. Bu gibi multidisipliner polikliniklerimizin sayısı hocam ihtiyaca yönelik olarak her geçen gün artmakta. Üniversite hastanelerinin burada üstlendiği iki rol var tabii. Birincisi bu hizmet modellerini geliştirmek, bu tür polikliniklerin sayısını arttırmak. Ama ikincisi de yine bunun kadar önemli, belki daha önemlisi geleceğin hekimlerini bu değişen hasta profiline uygun şekilde eğitmek, buna hazırlamak. Bu bütüncül değerlendirme yeteneğini yeni hekimlerimize kazandırabilirsek aslında bu bizim hizmet rolümüzün de önüne geçecektir. Çünkü hizmet veren bir hekimin yanı sıra biz ileride hizmet verecek 10 hekim yetiştirebilmekteyiz. Bu bizim asıl gücümüz diye düşünüyorum.
0: Hocam yeri gelmişken bir de yaşlı bakımından bahsetmek istiyorum. Yani yaşlı nüfusunun artmasından bahsediyoruz. Yaşlı bakımı aslında çoğunlukla sistemimizdeki bazı yapılar sebebiyle diyelim. Özetle bazen tedavi edici hizmetlerin üzerine kalan bir durumdan bahsediyoruz. Ama baktığımız zaman yaşlı nüfusun artması yalnızca sağlık sistemini değil, sosyal hizmetleri de etkiliyor. Yani sizce yaşlı bakım hizmetleri önümüzdeki dönemin en önemli politik alanlarından biri olacak mı? Yani uzmanlar yaşlı bakım hizmetlerinin talebin her geçen yıl arttığını ifade ediyor. Bu artışın temel nedenleri bağlamında da konuşabilir miyiz?
1: Tabii ki hocam. Ben de bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Bence bu konunun önemi giderek artıyor ve öncelikli konular haline gelecek. Yaş nüfusun artması hocam, sağlık sisteminin olduğu gibi sosyal hizmetleri de doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle bu konu Sağlık Bakanlığı ile birlikte sosyal hizmetler ve aile politikalarının da kesişim noktasında yer almakta. Talebin artması hocam, konuştuğumuz gibi temel nedeni yaşlı nüfusun toplum içindeki

oranının artması. Bunun yanı sıra burada sosyal faktörler de var. Aile yapısının değişmesi. Yani önceden alışık olduğumuz çok kuşaklı geniş ailelerin yerini daha küçük hane yapılarının alması. Kadınların iş hayatına katılımının artmasıyla birlikte evde bakım veren kişi sayısının azalması. Ayrıca yaşlı bireylerin yine değişen aile yapısıyla beraber tek başına yaşadığı hanelerin de artması burada önemli sosyal değişkenleri oluşturuyor hocam. Mevcut kapasitenin geliştirilmesinde önceliğimiz aslında evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerini geliştirmek olmalı. Çünkü yaşlı bireylerin büyük çoğunluğu kendi evinde alışık olduğu ortamda daha mutlu ve huzurlu doğal olarak. Yine sürekli yanına gidip gelen olmadığı zaman hastanede de çok yalnız ve izole kalıyorlar. Gerçekten bu sosyal izolasyon sağlık durumlarına da yansıyor. Biz bunu gözlemliyoruz kendimiz. Bundan sonraki basamak olarak kurumsal bakım kapasitesini ihtiyaç duyulan bölgelerde

0: yük taşıyorlar. Dünya örneklerine bakacak olursak bazı Avrupa ülkelerinde kademeli bakım modelleri öne çıkıyor. Hatta bazı ülkelerde de uzun süreli bakım için ayrı bir sigorta sistemi kurulmuş durumda. Sistemi tek bir basamağa, yani sadece huzurevi ya da sadece bakım evi gibi bir sisteme indirgemeden evden kuruma giden kademeli esnek bir yapı kurulması çok önemli hocam. Bizim hastalarımızda gördüğümüz evde bir destek mekanizması eğer kuramadılarsa, yani bu geniş aile yapısı işte evde birden fazla destek olabilecek, nöbetli olarak hastaya bakabilecek bir desteği yoksa eğer, bu durumda biz bu hastalarımız hastaneden taburcu olacağı zaman hasta veya yakınlarından şöyle bir itiraz duyuyoruz. Hocam biz evde nasıl bakalım? Bunu çok sık duymaya başladık ve bunu duyduktan sonra da elimizden başka bir şey gelmiyor. Artık devlet bakım evlerine başvurmak durumunda kalıyoruz. Bunlara da talep çok fazla hocam. Yani belki artan talebi karşılayacak kadar kapasite artışına son yıllarda gidememiş olabilir. Bu bakım evlerimizde çok büyük özveriyle çalışıyor personelimiz, kurumlarımız bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun farkındayım. Ama maalesef talep tahmin edilenden daha hızlı arttı belki de son yıllarda. Bundan dolayı Ankara gibi büyük şehirlerde özellikle bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Bizim hastanemizde de bunun örneklerini görüyoruz. Öyle bir talep artışı var ki belki sadece tek çözüm bu kapasiteyi artırmak da olmayabilir. Bir yandan da buna duyulan ihtiyacı azaltmak. Yani bizim bakım evine gitmeden önceki süreçte bu hastaları evinde bakabildiğimiz süreyi uzatmak ve bakım evine ihtiyacı bu şekilde azaltmak da maliyet etkin bir politika olabilir gerçekten. Pek çok ülke çünkü bu yolu benimsemiş durumda ve bunların örnek alabiliriz kendimize. Ev ortamında hastanın bakımı için işin hem sağlık hem de sosyal boyutu var. Hastanın sağlık ihtiyaçlarını evde gidermenin yolu var aslında. Bu sistem ülkemizde mevcut. Evde bakım hizmetini pek çok devlet hastanemiz ve özel sektörde hatta vermekte. Ve bunun için en azından devlet sektöründe hastaya hiçbir ek maliyeti bu işin olmuyor. Bu kapasitenin yeterliliğine ilgili bakanlıklarımız çalışacaktır. Ancak sadece bununla hastanın ihtiyacı tamamlanmıyor. Bir de sosyal destek kısmı var. Yine bu yönde de tabii çalışan kurumlarımız var. Ama bu kapasitenin de önümüzdeki süreçte arttırılmasına yönelik çalışmanın erkenden yapılması gerektiği kanaatindeyim. Burada sosyal destek olarak da yalnız yaşayan bir hastaysa özellikle hem ziyaret edilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, bu konuda bakanlıklarımız, belediyelerimiz çalışmakta. Pandemi zamanı da bu konuda çok etkin çalışmalar olduğunu medyadan takip ettik. Ama bu ihtiyaç önümüzdeki süreçte yine giderek artacak, tekrar tekrar vurguluyorum. Bunun yanı sıra bir de maddi ihtiyaçları var bu hastaların ve bakım verenlerinin. Çünkü hasta bakmak tam zamanlı bir iş hocam. Biz bunu hastanede canlı olarak görüyoruz. İşinden ayrılmak durumunda kalabiliyor insanlar ya da uzun süreli izin almak durumunda kalabiliyor ya da eğitimine ara vermek zorunda kalan bakım verenlere de şahit oluyoruz. Yani bu insanların bir şekilde geçimini sağlayacak bir destek alması gerekiyor ve bunu devletten bekliyorlar haliyle. Bu konuda bizim de bu bakım verenlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam hemen yeri gelmişken bir noktada da şey değinmek istiyorum. Bütün bölümlerimizde aslında bir vurgu oldu koruyucu sağlık hizmetlerine. Çünkü her zaman korumak birincil ve önlemek her zaman daha etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Burada koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşlanma politikaları bu süreçte neden kritik önem taşıyor? Çünkü kurumsal çözümlerden bahsediyoruz ama pek çok değerli konumuz da zikrettiler. Ne kadar büyük kurumlar yaparsak yapalım, eğer koruyamazsak bunlar zaten dolacak. O yüzden konu dönüp dolaşıp aslında koruyucu hizmetlere girer. Bu bağlamda söyleyebileceğiniz neler var hocam?
0: Hocam kesinlikle çok önemli bir konu. Sağlığın aslında en önemli ayağı koruyucu sağlık hizmetleri. Tabii hiçbiri olmazsa olmaz. Bir bütün halinde sağlığı her yönü kuvvetli olmalı. Yoksa en zayıf basamak bütün hizmeti sınırlandırır ama koruyucu sağlık hizmetleri şöyle öne çıkıyor. En maliyet etkin basamak aslında. Yani bugün biz örneklerini görüyoruz. Çok pahalı tedaviler. Bunu medyadan duyuyoruz. Yardım kampanyaları görüyoruz. Her geçen günde yeni ve çok pahalı tedaviler çıkmaya devam ediyor ama biz hala mevcut durumda çok daha ucuz bazı yöntemlerle biz bu zor hastalıkları aslında önleyebiliyoruz. Önemli olan daha kolayken bu sorunu çözmek. Çünkü iş işten geçince bazı şeylerin çözümü daha zor oluyor. Yani çok basit bir örnekle hocam. Mesela sigarayı bırakmak ilerideki bir kanser tedavisine göre ya ucuzu da geçtim bize para kazandıran bir çözüm aslına bakarsak. Yine bazı sağlık taramaları var ki çok basit testler. Toplum çapında yani binlerce, milyonlarca insana yapılması dahi çok büyük maliyetler yaratmazken önleyebildiği kanser hastası sayısı bunun misli misli bir sağlık maliyetini bize kazandırmış oluyor. Bunun yanı sıra tabii ki bu sadece bir para hesabı da değil. Pek çok hastanın hasta olması önlenmiş oluyor. Pek çok hastanın yakınlarının üzülmesi, bir yakın aile bireyini kaybetmesi önlenmiş oluyor belki. Yani bu işin sosyal tarafında düşündüğümüz zaman toplum sağlığı çok yönüyle ele alınması gereken bir konu. Bu konuda hocam mevcut sağlık sistemimizde çok güzel gelişmeler var aslında. Sağlıklı hayat merkezleri var. Kronik hastalıkların gelişmesini önlemeye yönelik kurulmuş, son yıllarda sayıları giderek artan

0: Bakanlığımızın çok da önemsediği ve geliştirdiği bir alan. Bu sağlıklı hayat merkezleri birinci basamak sağlık hizmetimizi oluşturuyor. Burada hocam diyetisyeninden fizyoterapistine, hekimine, psikoloğuna kadar pek çok sağlık branşı bir arada bulunuyor ve halkımıza ücretsiz şekilde hizmet veriyorlar. Birisi bizim hastanemizin hemen yanında. Onu yakından görüyoruz. Telefonlarımıza gelen kısa mesajlarla haberdar olabiliyoruz bu durumdan. Giderek de sayıları artıyor. Bu konuda halkımızın ben yeterli bilinçte olduğunu düşünmüyorum yalnız. Çünkü ben kendi çevreme baktığım zaman bunu ben belki işin içinde sağlık profesyoneli olduğum için daha bu konuya dikkatimi veriyorum ama aile bireylerinde bu dikkati göremiyorum. Biraz daha belki medyanın bunu konuşması lazım. İnsanların buralara yöneltilmesi lazım. Yine hocam uzun yıllardır çok değerli hizmetler veren KETEM'ler var. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri. Bu konuda farkındalık biraz daha fazla. Gördüğüm kadarıyla kendi hastalarımda bunu çok görüyorum. Ben işte ilgili yaşa uygun kanser taramalarını yaptırdınız mı diye sorduğumda hastalarımın büyük bir oranından en yakındaki KETEM'e gittiklerini ve gerekli taramaları burada yaptırdıklarını öğreniyorum. Bu çok kıymetli. Pek çok gelişmiş olan ülkede de bu sistemler yer alıyor. Benim de gözlemleme şansım oldu. Hatta hocam bir adım ötesine belki bunu taşımalıyız diye düşünüyorum. Burada şimdi bizde imkan var. Kapımız açık, ücretsiz. Herkesi bekliyoruz. Belki zaman zaman duyuru yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan mesajlar geliyor. Taramalarınızı yaptırın diye. Ama çok iyi niyetli gidiyoruz. Hani biz sadece davet usulü gidiyoruz ama belki hocam biraz daha ısrar ve hatta belki yaptırım boyutunu tartışmamız lazım. Çünkü bu hastanın iyiliğine bir süreç. Bu konuda tartışma yok. Ama kamunun da iyiliğine bir süreç. Yani biz bunu hastaya bir iyilik olsun diye yaparken aynı zamanda sağlık sistemine de para kazandırmak için, tasarruf için de bunu desteklemeliyiz. O yüzden de bizim bu tasarrufu elde edebilmemiz için belki hastayı erkenden zorlayıcı bazı mekanizmalarımız da olmalı. Yani bu tabii ki ceza değil ama teşvik belki de. Yani ya da daha sık hatırlatma, belki ısrar, belki aramalar. Yani siz de tecrübe ediyorsunuzdur hocam. Sık sık telefonumuz çalıyor. Bir tanıtım için olsun, bankalardan olsun bir şekilde buna alıştı artık herkes. Yani bir de Sağlık Bakanlığı arasın. Ayda bir bakanlıktan birisi arasın. Kanser taramanızı yaptırdınız mı desin. Bence buna insanlarımızın rahatsızlık duyacağını değil de tam tersine memnuniyet duyacağını düşünüyorum ben. Çünkü taramalara katılımımız düşük düzeyde hocam. Bizim önerilen kanser taramalarında olsun, yine erişkin çağda önerilen aşılarda olsun. Çocukluk aşılarına çok iyiyiz ama erişkin çağda aşılarda bazı araştırmalarımız var, toplum taramalarımız var. Hedefin çok altındayız. Bu nedenle hocam bunların daha sık hatırlatılması, teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, belki artık ısrar mekanizmalarının insanları sık boğaz etme derecesine kadar gelinmesi herkesin faydasına olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, daha uzun yaşamak ile daha sağlıklı yaş almak arasında bazı bir fark olduğunu biliyoruz. İnsanlarımızın daha uzun yaşamak yerine daha sağlıklı yaş almak için yapabileceği şeyler var mı? Ne gibi tavsiyeleriniz olur?
0: Hocam bu bence sorulması gereken en önemli sorulardan birisi. Daha uzun yaşamak tabii ki sağlıklı yaş almakla aynı şey değil. Ömrü uzatmak eğer bu yıllar, bu uzayan ömür hastalıklarla, bağımlılıkla, düşük yaşam kalitesiyle geçiyorsa birey içinde, toplum içinde asıl istediğimiz sonuca ulaşmış olmayız. Asıl hedefimiz bizim sağlıklı yaşam süresini uzatmak olmalı. Bunun için de bağımsız, aktif ve hastalıksız geçirdiği yılları biz arttırmayı hedeflemeliyiz. Sağlıklı yaşanmak isteyen dinleyicilerimize benim önerilerim şunlar olur. Düzenli check-up ve tarama testlerini ihmal etmesinler. Konuştuğumuz konudan başlayayım ama yine daha önemli konular da var. Burada da düzenli fiziksel aktivite, kas gücünü korumak ve denge yeteneğini korumak, ileride yaşlandıkları zaman düşmelerle hastalıklarını, kırıkları önlemek için çok önemli. Yine beslenmeye dikkat etmek pek çok kronik hastalığın gelişimini önleyici bazı avantajlara sahip. Burada belki ayrı bir programda bunu detaylı konuşmak lazım ama bir cümleyle özetle derseniz bana çok özetle şunu söyleyebilirim. Aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınmak, yüksek lif, yine yağlı balıkları da içeren Akdeniz diyetini ön plana almak, benimsemek, tuzu fazla kaçırmamak belki en önemli ilkeler arasında sayabileceğim tedbirler. Yine hocam çok önemli bir faktör sosyal hayatla bağlarını koparmamaları. Zaten aslında bizim geniş aile yapımızda bunu doğal olarak sağlıyoruz ama maalesef bu her zaman mümkün olmuyor. Yani eşini kaybeden yaşlı bireyler bir izolasyona doğru sürükleniyor. Eğer çocuklarıyla beraber yaşayamıyorlarsa. Yaşıyorlarsa dahi tüm çocukları çalışıyorsa gündüz 8-10 saat bir zaman diliminde tek başlarına kalabiliyorlar. Bunu mümkün olunca eğer yanlarında durabilecek sürekli bir aile bireyi yoksa bu kez diğer yaşlı bireylerle bir arada bulunabilecekleri belediyelerin belki bu tür kurumlarına, lokallerine yaşlı bireylerimizi götürmemiz gerekiyor. Günlük belki biz işe giderken aynı çocuğumuzu okula bırakır gibi yaşlı bireyimizi de sosyalleşeceği ortama bırakmamız lazım. Eskiden belki köy ortamında bu daha doğal ortamda gelişebiliyormuş. Kıraathaneler varmış işte ya da köyün

0: kadınları bir arada günlük işlerini yürütüyorlarmış. Ama şimdi apartman hayatında bu böyle olmuyor hocam. Bunu bizim desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Hem ruh sağlığını hem de beyin sağlığını bu çok destekleyen bir faktör. Bunama için, demans için çok önemli bir risk faktörü sosyal izolasyon ve maalesef bu giderek artıyor toplumumuzda. Biz bu tedbirlerle kontrol altına aldığımız veya gelişmesini önlediğimiz bir hastalıkla ileride tedavisini çok daha zor sağlayabileceğimiz bir hastalığı erken aşamada kolay bir şekilde engellemiş oluyoruz. Ve bu hem kişiye hem sisteme büyük bir avantaj sağlıyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacak çok fazla şey var. Ben bu sınırlı süre içerisinde yeterince kıymetli soru ve cevabı sığdırabildiğimizi düşünüyorum. Tecrübenize, bilginize, emeğinize sağlık. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde demografik dönüşüm ve geleceğin hasta profili başlığını değerli konuğumuz Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Alican Kurtepek ile konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

ıssız çilek kokan dağlara yasladım, rüzgarlara nazlanıyordum. Mor mor ıssız

Elinden, babamın yırtık elbisesinden, bayramlık dikildiği günlerden.

boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum. Çocukluğum, çocukluğum, eksik bir şey var, bilemiyorum. O zamanlardan yasaklamışlar doyasıya.

sensiz içiyorum bu akşama. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuşan Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de görüştü. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu teklifle duruşmalar arası sürenin 3 ayla sınırlandırılacağını belirtti. Teklifte yargılamalardaki noterlik işlemlerinin de hızlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor. Gözlerin yeniden salı gününe çevrildiği CHP'de hareketliliğin iki adresi var. Biri genel merkez, diğeri ise meclis. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da başörtülülere hakaret eden kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık sevk yazısında şüphelinin kullandığı ifadenin etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mahiyetinde olduğuna yer verdi. İstanbul'da öldürülen Maddiye Ahmet Mingutzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar çıktı. Sanık 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgede kalmaya devam edeceğini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırı yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırısında 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımızı sevgili dinleyenlerimiz. Nasıl geçti o güzelim yıllarım? Adnan Şenses'ten dinliyoruz.

Geçti sevdalarda ömrüm ihtiyar oldum bugün. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait bu güzel eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz.

Delisin deli gönlüm. Safiye Aile'den dinliyoruz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Yıldırım Bekçi'den dinleyeceğimiz bir şarkı ile devam ediyor. Yıllar kanatlanmış, aylar uçuyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen

gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamı adresinden herkese merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 22 Haziran 2026 ve günlerden pazartesi, yayın kumanda masasında Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, yaklaşık bir saat sizlerleyiz.

Edebiyat Bayramı'na başladık sevgili dostlar. Bu akşamki ilk müziğimizi dinledik. Sırada Muazzez Ersoy'dan bir şarkı var. Sonra Facebook sayfasından yazdığınız mesajlara tek tek bakacağım dostlar.

Efendim Facebook sayfasından sizlerden gelen mesajlara bakıyorum şimdi. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlar gönderiyor. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim İbrahim Kaçar. Sağ olun, eksik olmayın. İles Aydın o kamu spotlarından paylaşmış. Bir sigara izmaritinden bir şey olmaz deme. Her şey olur. Lütfen ormanlarımıza dikkat edelim diyor tabii ki efendim. Sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar demiş. Sağ olun. Ve sıradaki müziği de İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, İsmet Köklü, Musa Aytu, Mustafa Kına ve Esel Şahin, Gürcan Üsbal, Ahmet Can'a armağan ediyor. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler göndermiş. Musa Eroğlu'ndan Meluli eserini, Kapadokya'dan Vedat Karaaslan ve eşine çocuklarına, İrfan ve eşi Emine Hanım'a, sizlere TRT Türkü dinleyen dostlara armağan olsun, yayınlar dilerim demiş. Meluli bulamadım, acaba ismi farklı mıydı onu da bilemiyorum. Ama Musa Eroğlu'ndan bir türkü seçtim sizin için, birazdan dinleyeceğiz. Kayseri.

Dedi Kara Kimse Mahallesi'ne de selamlar olsun. İlyas Aydın efendim sabrı celil diliyorum demiş. Amin efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun dostlar. Gürcan Hüsbal. İyi akşamlar Burak Bey diyorum Mersin'den değerli radyo dostumuz. İyi ve güzel günlerde birlikte yanınızda olduğumuz gibi üzücü durumlarda da yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim diyor. İnanın çok iyi biliyorum efendim. Çok iyi biliyorum. Zaten o yüzden buradayım. Dostların yanımda olduğunu çok iyi biliyorum. Paylaşıyorum acınızı demiş. Bu gecenin isteğini size bırakıyorum. Takdiriniz kabulümdür. Selamlar diyor tabii ki. Hatice Öney Kopenhag'dan selamlar sevgiler. Bu ne güzel bir sürpriz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Allah'ım sana sağlık, sıhhat, mutluluk versin. O muhteşem sesi çok özledik. Ne gönderirseniz dinlerim demiş ay yıldızlı bayraklarımızla. Kopenhag'dan Hatice Öney. Elbette. Zehra Kayan Fruncu, değerli sunucumuz hoş geldin. Teknik Masa, iyi yayınlar diliyorum. Bu hüzünlü günlerde yanınızdayız. Kalbimiz, dualarımız hep senin olacak demiş. Amin efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biliyorum efendim. Zaten o yüzden buradayım dostlar. Burada diye. Leyla Çabuk Ordu'dan sesleniyor. Hoş geldin Burak Bey. Selamlar. Denizin dibinde açacağım. Demirden Evler türküsünü demek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Kubat'tan dinleyeceğiz onu da seçtim. Ahmetcan Ankara'dan. Hoş geldiniz Burak Bey. Allah sabırlar versin. Bugün ne çalarsanız kabul. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin diyor. Elbette. Veysel Şahin Mersin Silifke'den sesleniyor. Mehtap Kar, Fikret Kar. Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol Üsbal, Gürcan Üsbal için Neşet Ertaş'tan gönül dağı istemiştim Murat Bey. Kaç gündür yoksun? Ankara'dan döndüm. Ziyaretine gelecektim. Ulaşamadık sana. Nerede bu Ankara Radyosu demiş. Ankara Radyosu Sıhhiye'de ama bizim radyomuz Sıhhiye'de değil. Çankaya Oran'da diyeyim. Ama bu aralar müsait değildim. Belki dostlardan biri durumu size yazar benim adıma. Sağ olun. Mersin'e selamlar olsun. Sevinç Altınordu'da Adana'dan selamlar göndermiş. Adana halkına Sevinç Altınordu'ya Karataş'a selamlar olsun efendim. O zaman hemen ilk isteğimizi dinleyelim efendim. Şöyle bir bakıyorum Musa Eroğlu'ndan. Ne yazık ki Melulü değil ama sevgili İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse'den istemişti. Bir başka türküsünü Kapadokya'dan Vedat Karaaslan eşine çocuklarına İrfan ve eşi Emine Hanım'a sizlere TRT Türkü dinleyen dostlara demişti. Buyursunlar efendim dinleyelim Musa Eroğlu mikrofonda.

Musa Eroğlu mikrofondaydı. İsmet Köklü'nün isteğiyle sevgili dostlar. Sizlerden gelen birkaç mesaj daha var. Şöyle bakıyorum. İlkay Karabiber. Selamlar Burak Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Üzüntünüz canı gönülden paylaşıyor. Rahmet ve dualarla anıyorum. Mekan cennet olsun inşallah demiş. Amin efendim. Amin. Çok sağ olun. Teknik Masa ve dinleyici dostlara selamlar saygılarımla diyor. Avdan Akkören. Konya'dan. İlkay Karabiber, sağ olun, eksik olmayın. Dostlar, diğer bir isteğimizle şimdi yolumuza devam edeceğiz. Ordu'dan Leyla Çabuk için Kubat mikrofonda.

Ordu'dan Leyla Çabuk için Kubat mikrofondaydı sevgili dostlar. Denizin dibinde açacağım demirden evler türküsünü seslendirdi. Sizlerden gelen isteklerle yolumuza devam edelim. Mersin Silifke'den Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın Erol ve Gürcan Üsval için Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı istemiştim Murat Bey diyor. Buyurun efendim, Neşet Ertaş'ı da anıyoruz elbette.

Neşet Ertaş mikrofondaydı. Veysel Şahin'in isteğiyle sevgili dostlar, rahmetlinin kabrine kadar gitmiştim diyor Veysel Şahin Kırşehir'de. Duygulandım, değerli insandı kendileri, babası Muharrem Ertaş'tı demiş. Selamlar olsun bir kez daha Mersin'e, Veysel Şahin'e. Ve efendim dostlardan gelen mesajlarla, isteklerle yolumuza devam edeceğiz. Sevgili Ahmet Can Ankara'dan seslenmişti. Bugün ne çalarsanız kabul, hayırlı yayınlar, kolay gelsin diyordu. O zaman benim sistemden Koray Avcı'dan bir parça var, onu dinleyelim efendim.

Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Ankara'dan Ahmet Can için dinlettim sevgili dostlar. Sevinç Altınordu Adana'dan sesleniyordu. Burak Bey, Allah'ım sabırlar diliyorum. Yağmur duasını rica etsem demiş. Amin efendim, çok teşekkür ederim. Ayrıca Kopenhag'dan sevgili Hatice Öney de ne gönderirseniz demişti. Buyurun efendim, o zaman sıradaki şarkıyı size de armağan edelim. Ahmet Özhan söylesin, Yağmur Duası.

Adana'dan Sevinç Altınordu istemişti bu şarkıyı. Teşekkür ederiz Burak Bey demiş. Ayrıca Kopenhag'dan Hatice Öne'ye de armağan ettik. Kurumuş topraklar gibiyim ya da diğer adıyla Yağmur Doğazlı. Evet, dostlardan gelen bir mesaj daha vardı. Şöyle geriye doğru gidiyorum. Sevgili Gürcan Hüsbal yazmıştı. İyi akşamlar Burak Bey. İyi ve güzel günlerde birlikte yanınızda olduğumuz gibi üzücü durumlarda da yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.

Mersin'den Gürcan Hüspal istemişti efendim. Bana bırakmıştı seçimi. Benim istemden Barış Manço'dan bir şarkı dinledik. Görebildiğim kadarıyla bu akşamlık gelen istekler şimdilik bu kadar. Yine benim istemden müziklerle yolumuza devam edelim efendim. Feryal Öney ve Serkan Kaya'yı dinleyeceğiz ardarda.

Serkan Kaya'yı dinledik sevgili dostlar. Hatice Öney de emeğinize yüreğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum demiş. Az önceki isteğinin ona armağan ettiğimiz şarkının ardından. Evet dostlar, Grup Teneke'yi de dinleyelim, sonra vedalaşalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Çornomorsk limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Otomotiv sektöründe yeni girişimlere finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir fon kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz

0: koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşan Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı.
1: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de görüştü. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Çornomorsk limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Karadeniz'de sivil gemilerin seyir sefer emniyetinin sağlanmasının Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı. İlgili tüm taraflar bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağrıldı. Karadeniz'de çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir denildi. Gemi saldırısında yaralanan iki Türk vatandaşının durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Polonya Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı'nı Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerde Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Özellikle savunma sanayinde Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliği olanakları değerlendirilecek. Erdoğan, Nawrocki'nin gündeminde Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik hazırlıklar da yer alacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi. Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıyayız dedi. AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuşan Çelik, kalıcı barış için herkesin sürece destek vermesi gerektiğini söyledi.
2: Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. İşte Hürmüz Boğazı'nın açılmasından Amerikan ablukasının kalkmasına kadar bir sürü madde var. Zenginleştirilmiş uranyumla ilgili bir sürü konular var. Yani aslında iş şimdi başlıyor. Ama İsrail'in hükümetindeki soykırım hükümetinin bakanlarının bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bizim değerlendirmemiz herkesin bunun kalıcı barışa dönüşmesi için güçlü bir irade koyması ve bunu en çok tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmesidir. Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız. Onun için herkesi sürece destek vermeye, barışı korumaya destek vermeye davet ediyoruz.
0: Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almatı'da düzenlenen konsey toplantısı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılıyor. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan aksakallarıyla Türk dünyasından temsilciler katılıyor. Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türk Devletleri'nin stratejik konumuna vurgu yaptı, orta koridorun önemine dikkati çekti.
3: Türk Devletleri ağırlıklı olarak Rusya ile Çin arasında Avrupa

0: Asya'yı birbirine bağlayan böylesine stratejik bir coğrafyada yer almaktadır. İstikrarı korumak, dengeli ilişkiler geliştirmek, ülkelerimizin egemenliğini, refahını güçlendirebilmek önemli bir yönetimsel başarıdır. Bu orta koridor artık küresel ilgi odağına girmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tedarik sıkıntısı, AB gibi küresel aktörlerin Orta Asya ülkeleriyle, Türkistan ülkeleriyle özellikle enerji ve tedarik temini bakımından bağlamında ilerletilmiş işbirliği arzu ve gayretleri ortadadır.
1: 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifle duruşmalar arası sürenin 3 ayla sınırlandırılacağını belirtti. Teklifte yargılamalardaki noter işlemlerinin de hızlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor.
2: Özellikle yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine dönük, duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi hallerinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zekayı eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık dedi. Bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Tekin, Peygamberimiz temalı yapay zekayla dijital içerik geliştirme projesi ödül töreninde konuştu.
3: Yapay zeka ve teknoloji eğitim öğretim süreçlerinde teknolojinin kullanımı kuşkusuz çok önemli. Biz de bunu bakanlık olarak eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık, yapay zeka destekli. Geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığımız yabancı dil ve Türkçe öğrenmek üzere yapay zeka destekli bir uygulama, Dilim adıyla. Yine aynı şekilde bakanlığın merkez teşkilatında karar mekanizmalarını rasyonel bir zemine oturtacak yapay zeka destekli bakanlık yönetim sistemi, şiddet dahil benzeri olaylara müdahale etme anlamında yapay zekadan faydalanacak duygu temelli dijital esenlik uygulaması ve benzeri uygulamalarla bu süreci devam ettiriyoruz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkat çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Kasım'da Antalya'daki COP31 zirvesinde bu konunun öncelikli gündem maddelerinden olacağını vurguladı. Londra İklim Eylem Haftası kapsamında konuşan Bakan Kurum'un gündeminde sıfır atık projesi de vardı.
4: Bugüne kadar yürüttüğümüz tüm görüşmelerde kıymetli dostlar bir tema çok net bir şekilde öne çıktı. Elektrifikasyon. Bu konu ülkeleri, şirketleri ve aileleri dalgalı enerji fiyatlarından korumak için acil bir ihtiyaç. COP31 bu başlıkları uygulamaya dönük bir yaklaşımla ele almak ve küresel dönüşümü hızlandırmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Antalya'da 2035'e kadar %35 hedefi önemli gündemlerimizden biri olacak. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde artık bir dünya markası haline gelmiş sıfır atık hareketi ve metan azaltımı girişimi küresel bir öncelik olarak başlatılmıştır. Biz de 2035 yılına kadar atık üretimindeki artışı yarı yarıya indirmeyi amaçlayan küresel bir hedef ortaya koyduk.
1: Otomotiv sektöründe yeni girişimlere finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir fon kuruldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fonla sektörde üretim tedarik sürecine finansal katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
5: Bugün OYİP Venture'ı, Mobilite İnovasyon Fonu'nu hayata geçiriyoruz. Hedefleri, üretim tedarik hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamak. İkinci hedefi, Ar-Ge tasarım faaliyetine yoğunlaşmış startuplar ve Ar-Ge ve tasarım odaklı teknoloji girişimleriyle otomotiv sanayimiz arasında destekleyici bağlar kurmak ve yeni fikir ve girişimlerin ihtiyaç duyduğu kritik finansal destekleri sağlayabilmek, akıllı araç ve sürüş alanı, otomotiv, mobilite, yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş dikeyindeki yeni nesil akıllı ulaşım çözümleri desteklemek gibi hedeflerimiz olacaktır.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada başörtülü kadınlara hedef alan nefret söylemini eleştirdi. Bakan Göktaş, Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nın açılışında konuştu.
6: Kadınları adaleti merhametle, bilgiyi sorumlulukla, geleneği yenilikle yoğurarak geleceği inşa eden öncüler olarak görüyoruz. Buna rağmen hala maalesef başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu, kadınların inancı ve kıyafetleri üzerinden temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır. Ve biz bu anlayışın normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak tarihin akışına yön veren Müslüman kadın liderler yetişmesine stratejik bir hedef olarak kabul ediyoruz. Bu hedef bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda somut adımlara dönüşüyor.
1: Gözlerin yeniden Salı gününe çevrildiği CHP'de hareketliliğin iki adresi var. Biri genel merkez, diğeri ise meclis. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yarın grup başkanı Özgür Özel başkanlığında mecliste grup toplantısı yapılacağını açıkladı. Olağanüstü kurultayla ilgili yasal süreç işleteceklerini ifade etti. Yeni parti kurulacağı iddiasına ise bir felaket durumunda farklı arayışlar olacaktır sözleriyle yanıt verdi.
7: Bu hafta itibariyle yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz. 833 imzayı da teslim ettik. O konuda da gerekli yasal yollara başvuracağız. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Genel Başkanımız onu bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 54. oturum sona erdi. Oturumda Medya AŞ Etkinlik Organizasyon Yönetimi Çalışanı Ceyda Kıryak, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç'ın savunmaları tamamlandı. Duruşma Güldem Şık ve Doğan Hamit Doğruer'in savunmasıyla sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulacak. Sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu vurguladı. Lübnan'da güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. ABD Başkanı Trump'ın Lübnan açıklamasına işaret eden Şara, Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah'a müdahale edeceği iddialarını reddetti. Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını, ABD Başkanı'nın Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini belirttiğini söyledi. Şara, Lübnan'daki sorun yalnızca bombardıman, yıkım ve göçlerle çözülemez. Trump'la yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkündür dedi. Şara, Suriye'nin yeni dış politika yaklaşımı çerçevesinde Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz diyen Suriye Cumhurbaşkanı, diyalog kapısını da açık bıraktı. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz sorusuna, bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın yanıtını verdi. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırı yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırısında iki kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanla devam edeceğini söyledi. Starmer, seçim yenilgileri üzerine İşçi Partisi saflarından yükselen istifa çağrılarına boyun eğdi. Downing Sokağı 10 numaranın önünde istifa takvimini duyurdu. Hükümetin işleyişinde aksama yaşanmaması adına partisi yeni liderini seçene kadar geçici olarak görevi sürdüreceğini söyledi. Starmer'ın istifasıyla İngiltere'de yeni bir siyasi dönemin kapısı aralandı. İngiliz seçim sistemine göre ülkede erken genel seçime gidilmesi zorunlu değil. Parlamentoda büyük bir çoğunluğa sahip olan iktidardaki İşçi Partisi kendi içinde yeni liderini belirleyecek. Bu isim de doğrudan ülkenin yeni başbakanı olacak. Kulislerde yeni liderlik ve başbakanlık koltuğu için Andy Burnham'ın adı öne çıkıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Otomotiv sektöründe yeni girişimlere finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir fon kuruldu. ABD ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda son şampiyon Arjantin, Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 2-2 yaptı. Avusturya karşısında da 2 gol atan Lionel Messi toplam 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olarak zirveye adını tek başına yazdırmayı başardı. I grubunda oynanacak Fransa-Irak maçı 24'te başlayacak ve TRT1'den izleyiciyle buluşacak. I grubunda oynanacak diğer maç ise Norveç ile Senegal karşı karşıya gelecek. Saat 3'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. J grubunda oynanacak diğer maçta ise Ürdün ile Cezayir karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 6'da başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımımızın antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu, taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz dedi. Milli takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası son maçında 25 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacağı mücadeleyi Cezayirli Mustafa Gorbal yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Son şampiyon Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lirayla listede ilk sırada yer aldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez kariyerinde yeni bir başarıya daha imza attı. Ay yıldızlı sporcu kadınlar dünya sıralamasında 54.'lüğe yükselerek kendi rekorunu geliştirdi.
8: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında.

0: civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Van 13, İstanbul, Manisa 20, Antalya 25, Erzurum, Yozgat 10 ve Trabzon 21 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM'de üst yapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe tamamen kapatılarak sürücüler Muallimköy kavşağından D100 Devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arasında yapılan onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Direnişin Ustaları 5. ve son bölüm. Yazan Süleyman Bahat Argün, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Lütfü Usta Alpay İzbırak, Şefik Cem Emüler, Selim Murat Atak, Cemal Nezih Işıtan, Nihat Ali İpin, Muharrem Cüneyt Gündoğdu, Hatice Hanım Refika Özbayer, Nermin Ayşe Akınsal.
1: İstanbul'un işgal edildiği zor günlerde askeri okulu bitirip yıllar önce çalıştığı torna atölyesine gelen Cemal, burada yurtsever ustalar ve halkla birlikte Anadolu'da süren direniş hareketi için silah yapımını örgütler. Öte yandan semt karakolunda denetimi ele geçiren İngilizler, karakolun Türk görevlilerine aşağılayıcı davranışlarda bulunmaktadır. Ama düşmandan bilgi almak amacında olan komiserle yardımcısı, istifa edip kurtulmak yerine görevde kalmayı seçerler. Atölyedekiler büyük bir gizlilik içinde çalışmalarını sürdürürler. Bir yandan da mücadelenin geldiği aşamayı ve büyük asker Mustafa Kemal Paşa'yı merak etmektedirler. Bir gün hainin biri tarafından ihbar edilirler.

0: Hayırdır inşallah. Kim gelir bu saatte?
1: Dur, ışığı yakma Nermin. Bizimkilerdir belki.
0: Bu saatte iyi haber olmaz Selim.
1: Olmaz hanım, olmaz. Geliyorum. Kim o? Benim. Hayrola Cemal?
2: Hemen giyin Selim usta. Gidiyoruz.
1: Ne oldu?
2: Zamanımız yok. Yolda anlatırım.
1: Atölyemize bir şey mi oldu yoksa?
2: Çalışmalarımızdan haberleri var. Aramıza adam sokmuşlar.
0: Hoş geldin Cemal.
2: Hoş bulduk yenge. Rahatsız ettim.
1: Ceketimi buluver hanım.
0: Getirdim.
1: Adamın kim olduğunu biliyor muyuz?
2: Muharrem.
1: Şu hiç konuşmayan uzun boylu genç.
2: Evet.
1: Ben hazırım Cemal usta.
2: Hadi gidelim öyleyse. Hoşça kal. Bizi merak etme yenge.
0: Allah yardımcınız olsun.
1: Bakarsın birkaç gün gelemem. Al şu para sende kalsın Nermin.
0: Sağ ol. Aman dikkatli olun.

0: Dün siz işi tatil ettikten sonra Lütfi Usta ile buluştuk. Kazma kürek sesleri nereden duyulur diye biraz kafa yorduk. İmkansız.
1: Evet evet, kimse duyamaz.
0: O zaman aramızda bir hain olduğuna karar verdik. İngilizlere haber uçuran bir hain.
1: Neden yakalatmadı peki bizi?
0: Sevkiyata başlayalım diye bekliyorlar Selim abi. Bizi yakalamakla yetinmeyecek, bağlantılarımızı da ele geçirecekler.
1: Öyle olsa karakola bildirmezlerdi ama.
0: O da dümen. Komiserle Recep'i sınıyorlar. İngiliz subayı o gün neden yoktu karakolda? Yorga denen alçak. O da bir saniye ayrılmıyormuş telefonun başından. Ama o gün yok.
1: Oyuna geldik desene. Şimdi karakoldan haber sızdığını kesin olarak biliyorlar artık.
0: Evet. Eminler ve ona göre davranacaklar. Şimdilik dokunmuyorlar. Adamlarının temizlenmesine bile göz yumuyorlar.
1: Her şey yolunda diye iki gün sonra işe devam edeceğiz. Onlar da bizi sevkiyat başlar başlamaz yakalayacak. Peki Muharrem olduğunu nereden biliyorsunuz?
0: Öteki arkadaşların hepsi çok sağlam. Çoğu denenmiş. Muharrem'i tavsiye eden Yüzbaşı Necip diye biri. Yüzbaşı Necip'i araştıracak olan arkadaşımız bir süredir ortalarda yok. Yakalanmış olması ihtimali çok kuvvetli. Muharrem hakkında istihbarat yapılmadığında unuttuk gitti.
1: Şimdi ne yapacağız? Her şey yüzüstü mü kalacak Cemal?
0: Kalır mı Selim abi? Hemen taşıyoruz atölyeyi. Sabaha kadar hiçbir şey kalmayacak.
1: Muharrem'in gırtlağını sıkıverseydiniz.
0: Hayır, o olmaz işte. Biz de ona karşı bir şey olmamış gibi davranacağız.
1: Ama atölyeyi taşıyacağız.
0: Evet, taşıyacağız. O da bizimle birlikte taşıyacak. Çalışsın alçak. Fakat kesinlikle yalnız kalamayacak.
1: Ne zamana kadar?
0: Yeni yerimiz hazırlanıp atölyemiz faaliyete geçene kadar.
1: Evine gitmeyecek mi yani?
0: Özel görev vereceğiz. Sana çok güveniyoruz. Hiçbir zaman ayrılma. Burada yat kalk diyeceğiz.
1: Haber vermek için kıvranacak namussuz.
0: Eğer düzenli rapor veriyorsa ara açıldı diye bunu arayacaklar. Bulamayacaklar. Zaten kimsenin bağlantılarımızdan haberi yok. Belki şimdiye kadar Lütfi Usta'yı, seni, Şefik Usta'yı rapor etmiştir. Bu da önemli değil. Çünkü şu aşamada üç kişi için büyük vurgunu elden kaçırmak istemezler. Bekleyecekler. Ama gene de bir süre gitmeyin evinize.
1: Ne olur ne olmaz değil mi? Bu sefer ucuz atlattık sayılır mı Cemal?
0: Elbette. Biz şu anda onlardan ilerideyiz.

0: Muharrem.
1: Emret komutanım.
0: Biraz konuşalım. Senden çok memnunuz Muharrem. Canla başla çalışıyorsun.
1: Sağ ol komutanım.
0: Bundan sonra özel görevler alacaksın. Yüzümüzü kara çıkarma.
1: Sağ ol komutanım. Nasıl özel görevler acaba?
0: Yeni atölyeyi sana emanet edeceğiz. Orada yatıp kalkacak, kuş uçurtmayacaksın.
1: Baş üstüne komutanım. Yalnız ben yeni evliyim de acaba akşamları evime gitsem...
0: Senin kadar güvenebileceğim birini bulursam bu görevi ona veririm. Bulamazsam katlanacaksın artık.
1: Katlanırız komutanım. Canın sağ olsun.
0: Özel görev aldım diye pek de sevinmedin Muharrem.
1: Yok, sevindim komutanım. Çok sevindim. Anlattım ya işte.
0: Pekala. Hadi işine devam et. Seni tutmayayım.
1: Baş üstüne komutanım.
2: Bir şeyler anlayabildin mi?
0: O olduğu kesin. Sana görev veriyorum. Burada kalacaksın deyince mosmor oldu.
2: Biraz kulak kabarttım. Konuşmaları da sanki onu ele veriyor. Ne dersin?
0: Haklısın. Aman hepimizin gözü üzerinde olsun da kaçırmayalım.
2: Merak etme. Bir iki yeni gelen arkadaş hariç herkes biliyor. Cezasını vermek için de can atıyorlar.
0: Onun da zamanı gelecek.
2: Araba gecikti. Ben bir dolaşıp geleyim.

0: Nasıl gidiyor?
1: Bir şey kalmadı Cemal. Bu da neredeyse bitiyor. Selim Usta, sık şu civatayı. Hadi, hadi.
2: Bırakıyorum.
1: Tamam, bırakabilirsin.
2: Bu son makinamız Cemal. Hemen üretime başlayabiliriz.
0: Başlayalım ustacığım, başlayalım. Anadolu yolları sevkiyatımızı bekliyor.
2: Şu alçağın da cezasını verelim artık Cemal.
0: Sabret ustacığım, az daha sabret. Çalışsın alçak, bir kişi bir kişidir.
3: Gözümüz üzerinde, hiç merak etme.
2: Kaçırmayalım namussuzu. Kaçarsa hevesim kursağımda kalacak. Tavuk bile kesmedim hayatımda çocuklar. Ama bu domuzu gebertmek boynumun borcu olsun.
1: Sen adam öldüremezsin Lütfü Usta. Şimdi kızdın da ondan böyle konuşuyorsun. Yufkadır senin yüreğin.
2: Zamanı gelince belli olur. Yufka mı, taş mı oldu?
3: Hayrola? Dalmışsın.
0: Dalmadım Selim Usta. Seyrediyorum. Şu insanların nasıl canla başla çalıştıklarını, nasıl yarıştıklarını yeni fark ettim. Onun içinde durdum, seyrediyorum.
3: Gerçekten de yarışır gibi çalışıyorlar değil mi?
0: Öyle bir koşturmaca içindeyiz ki, burnumuzun dibinde yaşanan bu muhteşem tabloyu bile algılayamıyoruz.
3: Peki ne oldu da şimdi fark ettin?
0: Üretim raporlarını inceliyordum. Ulaştığımız rakamlar o kadar yüksek ki. Acaba hesaplarda bir yanlışlık mı var dedim. Hayır, hesaplar doğru. O zaman beynimde bir şimşek çaktı. Bu insanlar üretmiyor, yaratıyor dedim ve durup çalışmalarına baktım. Hiçbir teknik donanımları yok. Ne yazık ki yok. Ama ortaya çıkan şu sonuca bak Selim Usta. Heyecanlanmamak elde değil.
3: Yoktan var ediyorlar. Şu yaşlı kadına bak. Söylemesen ben de bunu görmezdim belki. Tırnaklarını kerpeten gibi, dizlerini mengene gibi kullanıyor.
0: Yanımda duran mermileri görüyor musun? Onların hepsi bu kahraman anamızın elimden geçti.
3: Ne kadar yorgun.
0: Rica edelim, gidip uyusun biraz.
1: Ana!
4: Buyur ustacığım.
1: Yorulmuşsundur. Geç arkada uyu biraz.
4: Uyumanın zamanı değil evladım. Hele şu sandığı bitireyim.
1: O sandık 8-10 saatten önce bitmez ki.
4: 2 saat. 2 saat. Sen 2 saat sonra gel bakalım. Sandık dolu mu, boş mu?
2: Boşuna uğraşma Selim. Ben de kaç kere söyledim. Keçi gibi inatçı.
4: Ne diyor Selim usta? Keçi gibi mi diyor?
2: Bu yaşta bu kadar yorulmak doğru değil Hatice Hanım.
4: Ne varmış yaşımda?
1: Ustacığım, uğraşmasana kadının yaşıyla.
4: Senden çok yaşayacağım Lütfü Usta.
2: Yaşa Hatice Hanım, yaşa da. Şu savaş bitince seninle hayırlı bir iş konuşalım ha?
4: Konuşalım ustacığım. Senden iyisini mi bulacağım?
3: Sandığı bitirmeden bırakmam diyor.
0: Duydum. Böyle anaları olanın sırtı yere gelir mi Selim Usta?
3: Elbet gelmez. Savaş bitsin de evlenelim diyor Lütfü Usta.
0: Boynumun borcu olsun. Öyle bir düğün yapalım ki İngiliz'in sarayında bile konuşulsun direnişte tanışmışlar diye.
5: Cemal, Cemal, hemen yukarı gelin.
0: Herhalde bir gelen var. Çıkalım. Ne var Şefik Usta?
5: Dinleyin. Duydun mu?
0: Duydum. Bekle. Nihat bu. Çok önemli bir şey var Selim Usta. Şurayı kapatalım.
3: Yüzü gülüyor.
6: Nasıl gülmesin Selim Usta? Öyle bir haber getirdim ki.
5: Söyle Nihat kardeş. Düzenli ordumuz kuruldu de.
6: O da olacak Şefik Usta. Onun da haberini getiririm inşallah. Ama bugünkü haberim daha önemli. Ankara'da milletimizin meclisi açıldı arkadaşlar.
2: Bekliyordum. Ha bugün ha yarın dedim durdum.
0: Lütfü Usta, sen ne zaman çıktın yukarıya?
2: Arkanızdan çıktım. Nihat'ın geleceği içime doğdu. Koş Şefik, herkese söyle. Mola veriyoruz de. Hemen toplansınlar. Hadi koş koş. Selim, sen de çay suyu koy. Bir demlik çayımız var. ama bundan daha önemli gün olmaz ki.

Direnişin Ustaları. Yazan Süleyman Bahat Ergün. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Kani Akın.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

delice bir hoş olmuştum gündüz gece. Öyle bir his var ki içimde koşuyor.

0: Yer yaratıldığında gök mavi bir kubbe gibi yükseldi. Üzerinde ak ışık dolaştı. Aşağıda kara toprak ağırlaştı. Ufukta kızıl bir ateş doğdu. Renkler henüz isim almamıştı ama evren çoktan onlarla kurulmuştu. Senin yarattığın kavim kara kavim olsun, benim yarattığım ak kavim şarka. Senin yarattığın kara kavim garba gider diye ilave etti. Renkler her kültürde özel ve sembolik işlevler yüklenen bir ifade aracıdır değerli dinleyicilerimiz. Evrensel olabildiği gibi milli de olabiliyor ve insanın hem düşünce dünyasında hem de gündelik yaşantısında önemli bir yer tutuyor. Renkler Türk kültürünün de önemli bir parçası. O yüzden bizler bugün Mavi Gök Yaz Yer programında bu konuya farklı bir noktadan bakacağız. Türk mitolojisinde renk kavramını ele almaya çalışacağız. Konuğumuz akademisyen, türkolog Gamze Bulgan'la hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim hemen sormak istiyorum size. Türk mitolojisinde renkleri konuşacağız dedik. Renkler nasıl çıkıyor karşımıza? Salt estetik bir unsur mu? Yoksa başka bir anlamı var mı? Spesifik bir şey söyleyebilir miyiz? Yoksa birçok anlam içeriyor mu renkler?
1: Evet Oykun Bey, mitolojide renkler birçok anlam içeriyor. Tabii bu bizim mitolojimiz için geçerli. Türk mitolojisinde renkler salt bir estetik unsur olarak karşımıza çıkmıyor. Tam tersi, kozmik düzenin, yön sisteminin, ontolojik ayrımın bir parçası olarak, hatta en önemli hususu olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve evren tasavvurundaki o kodlama sisteminde de biz yine renklerden istifade ediyoruz. Nasıl? Şimdi renkler bizim mitolojik sistemimizde mekansal ve kozmik tasnifin bir aracı olarak karşımıza çıkıyor. Hangi renkleri duyuyoruz en çok bu kozmik sistemde? Ak, kara, gök, kızıl ve sarı renkleri duyuyoruz. Bunlar da yalnızca görsel nitelikler taşımıyor. Aynı zamanda kozmik bir tasnif aracı olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Ne diyoruz yön olarak da kullandığımızda? Ak rengin batı yönü ve kutsallıkla alakalı olduğunu söylüyoruz. Kara kuzeyle ya da yeraltı ve soğuklukla eşdeğer olduğunu söylüyoruz. İkinci olarak da Türk mitolojisinde renkler ahlaki ve metafizik bir değer taşıyıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Çok sık duyduğumuz ak rengin temizlik ve ululukla eşdeğer olması, kara rengin ölüm, bilinmez bir sonla yine eşdeğer görülmesi, programımızın isminde de geçen işte gök renginin ilahilik, göksel kudretle, güçle eşdeğer olması ya da kızıl renginin yine kanla, savaşla yine eşdeğer olması bizim mitolojimizde yer alıyor. Yani renkler bizde ontolojik bir kavram olarak geçmiş oluyor. Bir de son olarak siyasal ve toplumsal bir sembolizmin yine temsilcisi olarak mitolojimizde karşımıza çıkmış oluyor. Yani sadece estetik bir unsur değil, hem kozmik düzenin şemasını belirliyor, hem ontolojik yani varlıkla alakalı bir konum belirliyor, hem de yön, mekan, tasnif aracı olarak renkler karşımıza çıkmış oluyor.
0: Kozmik yönlerle de ilişkisi var mı diye soracağım ama önce isterseniz kozmik yönleri birkaç cümleyle tarif edelim mi?
1: Evet Orkun Bey, zaten biz hep kozmik sistemden bahsediyoruz. O sistemde neydi bizim? Gökyüzü, orta dünya ve yer altından bahsediyorduk.
0: Denge.
1: Evet, dengeden bahsediyorduk. Hatta Axis Mundi kavramını kullanmıştık. Bunların birbirine bağlanmasıyla alakalı. Şimdi renklere geldiğimizde sadece estetik veya sembolle alakalı olmadığını söylemiştik hatırlarsanız. Kozmik bir yön sistemiyle doğrudan ilişkisi var. Nasıl? Türk mitolojik düşüncesinde evren tasavvurunda yönler belirlenirken, yani o kozmos, kaos düzeni belirlenirken renklerden istifade ediliyor. Nasıl? Gök, yani mavi renkten bahsediyoruz. Doğu yönünü ve göksel alanı, gücü temsil ediyor. Doğu, güneşin doğduğu yön olduğu için gök rengi bizim için çok kıymetli ve ilahi güçlerle ilişkilendirildiği için. Ak, yani beyaz, batı yönüyle bağlantılı ve saflık, kutsallık yönünü temsil ediyor aynı zamanda. Kızıl ya da işte al, kırmızı rengi de güney yönünü, aynı zamanda işte o savaşı, sıcaklığı, canlılığı ve kaosu temsil ediyor. Kara, kuzeyle ilişkilendiriliyor bir yön olarak ve soğukluk, karanlığı temsil ediyordu. Sarı renk renk aslında çok bizde iyi anılmaz ama merkez noktayı ifade ediyor aynı zamanda. Yönler içerisinde merkez hareket noktasını ifade ediyor. Evrenin merkezi ve hükümdarlık gibi kavramlar sarı renkle ilişkilendiriliyor.
0: Yani demek ki iyi kötü anlamlar yüklemişiz renklere, değil mi? Peki bu sizce böyle bir değerlendirme doğru mu?
1: Ya şöyle, buna doğru ya da yanlış diyemeyiz. Bu biraz araştırmacıların kendileriyle alakalı da bir fikir yürütme yöntemi olur. Tabii ki ama anlattığımıza göre olumlu ya da olumsuz yönler yüklenmiş oluyor renklere. Hı-hı. Şöyle ki ama kesin bir biçimde iyi ya da kötü demek yanlış olur diye düşünüyorum. Kozmik düşüncemizi renkler neydi? Yönleri belirliyordu, kozmik düzeni belirliyordu. Aynı zamanda varlık alanlarını ve toplumun o devam etme süreçlerini belirliyordu. Ama tabii ki biz günümüzde de böyle Orkun Bey düşünelim günümüze yansımalarında. Biz hala ak renk deyince ya da işte birinin iyi olduğunu anlatmaya çalışınca ak yüzlü deriz. Ak her zaman bir iyilik timsali olarak yine karşımıza çıkıyor. Yücelik olarak aynı zamanda. Kara renk hala böyle geçmişten gelen, mitolojiden gelen bir düşünce. Evet, gücü temsil ediyor. Aynı zamanda kötü bir gücü de temsil ediyor. Yine güç, kudret gibi anlamları var ve ölüm ve bilinmezliği temsil ediyor. Hala biz günümüzde kalbi kararmış deyimini kullanıyoruz mesela. Onun kötü bir insan olduğunu belirtmek için. Ya bunun gibi şeylerde evet renkleri iyi kötü anlamları yüklenebiliyor. Ama bu yine de onların salt olarak iyi ya da kötüyü temsil ettiği anlamına gelmez.
0: Kara renginden bahsetmiştik az önce. Yön olarak kuzey anlamına geliyordu. Peki bunun yanında kara renginin mitolojik bağlamda farklı anlamları da var mı efendim?
1: Evet, aslında birçok renkte olduğu gibi kara rengi de Türk mitolojisine tek bir anlam taşımıyor Orkun Bey. Kozmolojik anlamı var, mekansal anlamı var ya da sembolik olarak da birçok anlam biz ona yüklemiş oluyoruz. Kozmik dönemden hatta günümüze kadar. Sadece bir renk değil dedik, o varlık alanını da temsil ediyor. Nasıl bir varlık alanı o? Gücü, kudreti temsil eden, aynı zamanda karışıklığı da yani o kaos da temsil eden bir varlık alanından bahsediyoruz. Kuzey yönüyle ilişkilendirmiştik sizin de zikrettiğiniz gibi. Aynı zamanda soğukluğu ve güneş ışınlarının da zayıfladığı bir alanı simgeliyor kara renk. İkinci olarak da kara renk yeraltı dünyasıyla yani bizim o erlikle ilişkilendirdiğimiz yeraltı dünyasıyla bağdaşık bir renk olarak bizim karşımıza çıkıyor mitolojik sistemde. Ne demek bu Orkun Bey? Yeraltı dünyasıyla ilişkilendirdiğimiz için biz karaya hemen bir bilinmezlik, ölüm, bir kaos anlamı da burada yüklemiş oluyoruz. Bir diğer kara renge yüklediğimiz anlam da zorluk, güçlük ve aynı zamanda da büyüklük anlamları yüklemişiz. Kara kelimesi evet bazen olumsuz anlamda kullanılıyor günümüzde de geçmişte de ama bununla beraber onun bir zorluğu aşabileceği, bütün güçlere sahip olabileceği gibi olumlu anlamları da var. Yani mitolojide hem kuzey yönünü temsil ediyor hem yer altını, karanlığı temsil ediyor hem savaşı hem de gücü temsil eden bir renk olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Ak rengin kutsallıkla bir ilişkisi vardı. Önceki programlarımızda da konuşmuştuk bunu. Peki mitolojide karşımıza nasıl çıkıyor ak?
1: Türk mitolojisinde ak yani beyaz renk, kutsallık, saflık ve yücelikle ilişkilendirilen sembolik renklerden bir tanesi Orkun Bey. Ama yalnızca görsel bir varlık olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda düzenin içerisinde olan bir renk. Yani ilahi gücü temsil ediyor, temizliği, saflığı ve ululuk göstergesi olarak ak renk bizim karşımıza çıkıyor. Kozmik düzende bir yön belirleyici olduğunu söylemiştik aynı zamanda. Neydi o? Batıyla ilişkilendirilen bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece bir renk değil.

0: ifadelerine hem mitik metinlerde hem günümüzdeki halk hikayelerinde ve destanlarda çok fazla görüyoruz. Yani ak renk bizde hem saflığı temsil ediyor, hem batı yönünü, hem de bilgelik ve ululukla ilişkilendirilen bir renk.
1: Renkler peki yeraltı ve yerüstü karşıtlığında düşündüğümüz zaman bir işlev üstlenmiş midir efendim?
0: Evet, çünkü zaten ana amaçları renklerin bu. Bu yeraltı, yerüstü ve orta dünya için bir işlevselliği var. Ne bu? Yalnızca yönleri ya da sembolleri ifade etmiyor. Aynı zamanda bizim kozmik katmanlarımızı, yani gökyüzünü, orta dünyayı ve yeraltını sembolize ediyor. Ve bunlarla nasıl bir sembolizasyon yapıyor? Öncelikle yeraltı ve göksel alan dedik. Ne bu? Genellikle açık ve parlak alan olarak bize anlatılıyor. Öncelikle ak renginden bahsettik ve gök mavi olduğu için bunlar gökyüzü ve ilahi güçlerle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle de bizim bütün mitik anlatılarımızda Orkun Bey, tanrısal ya da koruyucu figürlerin ak ışık, ak sakal, gök kubbe gibi ifadelerle bizlere anlatıldığını biliyoruz okuduğumuz mitik metinlerde ve yine destanlarda. Buna karşılık yeraltı dünyasını da temsil ediyor. Neden? Biz kara rengi ne olarak biliyoruz? İşte siyah rengini. Bir yeraltıyla, bilinmezlikle, o karanlık güçle ve ölümle ilişkilendirildiğini biliyoruz. Yani biz bütün bu kullanımlar içerisinde ne görüyoruz? Renklerin o kozmik düzen içerisinde dikey bir sistemi takip ettiğini. Nedir o dikey sistem? Gökyüzü, orta dünya ve yer altından bahsediyoruz. Yani sonuç olarak Türk mitolojisinde renkler yer altı ve yer üstü karşıtlığında görünür kılan, onu bizim daha iyi anlayabileceğimizi sağlayan semboller olarak karşımıza çıkmış oluyor.
1: Evet. Hocam peki Türk mitolojisinde programımızın da adında geçen mavi, yani gök rengi de önemli diye biliyoruz, tahmin ediyoruz en azından. Ne ifade ediyor bu renk? Farklı anlamları var mı?
0: Evet, çok çok önemli bir renk. Türk mitolojisinde işte gök rengi ya da mavi renk, ikisi de aynı zaten. En önemli sembolik renklerden bir tanesi. Neden? Çünkü doğrudan yaratıcıyı temsil ediyor. Gökyüzünü temsil ettiği için, aynı zamanda ilahi varlığı ve kutsal düzenin en büyük sembolü bize mavi renk olarak karşımıza çıkıyor. Ve evrenin en üst katmanını da temsil ettiği için belki zikrettiğimiz renkler içerisinde daha ön plana çıkan bir renk. Şimdi gökyüzüyle ve ilahi varlıkla bağlantısı var dedik. Yani kutsal gücün, otoritenin ilerlediği ve düzenin kurulduğu yer mavi. Bunun dışında kozmik yön sistemi içerisinde de önemli. Niçin? Doğuyu temsil ediyor. Doğu neydi? Güneşin doğduğu, yani hayatın başladığı. Aslında mavi yön olarak da hani doğu olduğu için hayatın başlangıç noktasını da temsil etmiş oluyor. Bunun dışında bizim için başka bir önemi var. Nedir o? Türk kimliğini inşa eden bir renk aslında. Ve aynı zamanda siyasi sembolizmde de mavi renk çok çok önemli. Biz kendini hep gökle ilişkilendirilen bir toplum olduğumuz için mavi rengin siyasi yönetimde, siyasi yaşamda da hem mitolojik sistemde hem de toplumsal sistem içerisinde önemi çok büyük.
1: Peki renklerin doğa unsurlarıyla eşleştiğini söyleyebilir miyiz bu durumda? Ne dersiniz?
0: Evet, tüm konuşmalarımıza binaen renklerin doğa unsurlarıyla bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu basit bir benzetmeden ziyade kozmolojik düşüncenin bir parçası olduğunu gösteriyor. Yani biz renkleri çıkardığımız zaman muhakkak kozmik düzen içerisinde bir aksama ve bir eksiklik meydana gelecek. Nasıl olacak? Nasıl bir bağlantısı var Orkun Bey? Şimdi gök rengi ya da işte mavi rengi ne dedik? Gökyüzüyle ilişkilen göksel alanı, ilahi kudreti temsil ediyordu. Ak ışığı, temizliği, saflığı ve doğa gözlemlerini temsil ediyor. Bizde kızıl, yani kırmızı renk, al renkte ateş, kan ve yaşam alanlarını temsil ediyor. Yani hayatın o devamlılığını aslında. Kara renkte karanlık, gece ve yeraltı dünyasıyla aynı zamanda güçle eşdeğer bir renk. Bütün bu benzetmelerden biz görüyoruz ki Türkler doğayı gözlemliyorlar ve gözlemlerinin sonucunda da sembolik bir anlatma sistemi geliştiriyorlar. Bunu da renkler üzerinden yapıyorlar.
1: Evet, bildiğimiz kadarıyla Türklerin renklerinde temelde 3 renk diyebiliyorum ben. Yanlışsam lütfen düzeltin. Sarı, yeşil ve kırmızı renkleri de çok önemli bizim bir kültürümüzde. İsterseniz önce al, yani kızıl, kırmızıyı konuşalım. Yine çok güçlü bir renk. Neye karşılık geliyor bu renk?
0: Evet, çok önemli dediğiniz gibi güç, yaşam enerjisi, kan ve ateşle ve dinamik unsurlarla ilişkilendirilen bir renk. Biraz önce de söylediğimiz gibi insanın hayatının devamlı

0: canlılığı için önemli bir renk, onu temsil ediyor çünkü. Aynı zamanda da ateş unsuruyla yine bağdaşık bir renk. Yani kan ve yaşam enerjisine, hayatın başlayıp muhakkak devam ettiğini, aynı zamanda hareket ve savaş dinamizmini de temsil eden bir renk.
1: Sarı için ne diyorsunuz peki hocam? Türk mitolojisindeki yerinden söz etmek ister misiniz?
0: Evet, sarı günümüzde de böyle Orkun Bey. Geçmiş dönemlerde de böyle. Aslında çoğunlukla olumlu olduğu kadar olumsuz özelliklerle de bağdaştırılan bir renk. Neden? Çoğunlukla solgunluk, hastalık, zayıflık ve başka olumsuzluklarla eşdeğer görülüyor. Ama bununla beraber sarıyı biz yaşam enerjisi olarak da gördüğümüz kısımlar var sembolik olarak. Ve evrenin düzeni için, o düzenin devam ettirilmesi için yine önemli bir renk kozmik düzen içerisinde.
1: Peki konunun şöyle bir tarafına gelmek istiyorum ben. Renklerin ritüel boyutu var mı? Ya da renklerle bağdaşlaşan, renklerle anılan olaylar, tabirler olabilir ya da bazı ritüeller mesela ölüm ritüeli gibi. Renkler nasıl görülüyor bu boyutta bakacak olursak?
0: Evet, ritüel boyutu var. Hem mitolojik dönemde hem şu an var. Ölüm ve cenaze ritüellerinde çok fazla bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle hangi renk? Tabii ki kara renk. Yeraltı ve ölümle ilişkilendiriliyordu zaten. İnsanların cenaze törenlerinde siyah giyinmeleri ya da işte siyah bir aksesuar takmaları, bu geçmişte de böyleydi, günümüzde de hala böyle. Siyahın ölümü ve matemi çağrıştırmasıyla alakalı bir şey. Ya da yine ölüm törenlerinden gideceğim. Kefenin beyaz bir renk olması, biz öldüğümüz zaman temizlenip başka saf, duru bir aleme gittiğimize inanıyoruz, biliyorsunuz ki. Bu yüzden kefen renginin beyaz tercih edilmesi yine bizim o sembolizmle, mitolojik dönemimizle alakalı bir kalıntı. Yani ölüm ve yas dönemlerini sembolleştirme için biz renklerden istifade ediyoruz. Ruhun yolculuk yapacağına inandığımız için kefeni beyaz tercih etmiş oluyoruz. Bunun dışında Orkun Bey, bir şey daha var, onu söyleyeyim. Hala halk inanışlarında var bu, mitolojik dönemden gelen. Kırmızı da kendine yer bulmuş. Nasıl yer bulmuş? Dikkat çekici özelliğinden dolayı bir göz seyirmesinde ya da bir hastalık anında kırmızı bir ipin göze konulmasında, işte göz seyirmesinin duracağı. Nazarda biliyorsunuz mavi renkten istifade ediyoruz, o göksel gücünden dolayı. Bunu da eklemiş olalım.
1: Evet. Renklerin farklı devirlerde ve farklı devletlerde hiyerarşinin belirlenmesinde kullanıldığını biliyoruz. Örneğin mor rengi elde edilmesi çok zor olduğu için Antik Mısır, Roma ve Bizans İmparatorluğunda soyluluk simgesi olmuş bu renk. Mordan bahsediyoruz. Türk kültüründe de böyle bir durum var mı? Yani toplumsal hiyerarşide renkler ayırt edici bir unsur olarak kullanılıyor mu?
0: Hayır Orkun Bey, kullanılmıyor. Bizde aristokratik bir süreç olmadığı için hem yönetimde hem toplumsal tarafında böyle bir şey bizde söz konusu değil. Evet, biz renklere anlamlar yükledik. Güçlü, kudretli, iyi gibi, ama bizde bir ayırt edici özellik olarak karşımıza çıkmıyor. Nasıl çıkıyordu? Kozmolojik ve sembolik düzenin devamı için karşımıza çıkıyor ve aynı zamanda hem siyasi otoriteyi hem de toplumun ahlaki süreçlerinin devam etmesi için karşımıza çıkan bir unsur renkler.
1: Evet. Peki renklerin devlet geleneğiyle ilişkisi var mı diye
0: Evet.
1: sormak istiyorum. Hemen ardından da şaman giysilerinde de bir anlam ifade edip etmediklerini ekleyeceğim.
0: Renklerin devlet geleneğiyle doğrudan bir ilişkisi var. Siyasi yapılanmayı belirleyen bir unsur aslında. Nasıldı? Gök doğu yönünü ak batıyla, kızıl güneyle ya da kara kuzeyle ilişkilendiriyordu. Aynı zamanda kozmik düzenin ve siyasi düzenin devamlılığını belirleyen bir unsurdu. Hatta biz ne görüyoruz? Devlet isimlerimizde de renklerin kullanıldığını görüyoruz. Ne diyoruz? Akhunlar diyoruz. Bakın, yine bir oradan renk sembolizminden istifade etme kısmımız var. Hem yönetimde, Türk devlet teşkilatlanmasında kullanılıyor, hem de devlet isimlerinde çok fazla istifade ediyoruz renklerden.
1: Evet. Şaman giysilerinde de bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz bu
0: Evet,
1: konuda?
0: şamanlar giydikleri giysilerin hem renklerinde hem de taktıkları aksesuarlarda hepsi bir anlam ifade ediyor. Şöyle ki, onlar ritüellerini gerçekleştirirken giydikleri o kostümlerin renklerini bilerek ve isteyerek seçiyorlar. Nasıl? İşte gök rengini, mavi renk bir kıyafet tercih ediyor ya da mavi renk bir aksesuar kullanıyor. Ne o? Gökyüzünü ve üst dünyayı temsil ettiği için, oradan gelen güçten istifade etmek için yapıyor. Çünkü şaman ne yapıyordu Orkun Bey? Göksel ruhlarla iletişim hali içerisine geçiyordu. Geldik, ak rengi kullanıyor. Hem kıyafet rengi olarak hem aksesuar. Neden? Saflıktan ve kutsallıktan istifade etmek için. Aynı zamanda da o yaptığı ritüelin kutsal olduğunu belirtmek için yapıyor. Kara renk

0: kullanıyor. Çünkü şaman bütün dünyalar arasında iletişime geçiyor. Yeraltıyla da temas ediyor. Oradan istifade etmek için kara rengi tercih ediyor. Ve al kızıl rengi kullanıyor. Güç, enerji ve canlılık barındırdığı için. Yani renklerden istifade etmesinin amacı onların güçlerini kendisinde toplamaya çalışması.
1: Peki canlıların renkleri hakkında bir düşünce söz konusu mu? Örneğin hayvanların renkleri olabilir, bitkilerin, çiçeklerin renkleri olabilir. Böyle evet. Bir ayrım var mı?
0: Muhakkak var. Şamanlar ritüellerinde hayvanları kurban ediyorlardı. Biz bunu biliyoruz. Ve kurban töreninde de yine bir sembolik olarak renklerden istifade ediliyor. Ak hayvanlar yani beyaz hayvanlar tercih ediliyorsa bu göksel ve iyi ruhlara sunulan bir hediye olarak. Kara hayvanlar yeraltı dünyasına, erliğe sunulan bir hediye. Al kızıl renkli hayvanlar da yine güç ve canlılıkla alakalı ritüellerde kurban edilen hayvanlar arasındaydı.
1: Son olarak birkaç cümleyle şunu rica etmek istiyorum. Günümüzde, günümüz halk kültüründe nasıl yaşıyor renkler?
0: Şöyle hala ritüel törenlerinde yaşıyor. Nasıl? Yas ve kaderle ilişkilendirilmesi kara rengin, beyazın saflıkla ilişkilendirilmesi bu hem ölüm törenlerinde kefende hem de düğün törenlerinde gelinliğin beyaz olması bununla alakalı. Al kırmızı rengin hala günümüzde de canlılığı, bereketliliği temsil etmesi, gelinin beline bağlanan kuşağın kırmızı renk tercih edilmesi yine bununla alakalı. Mavi renk dedik hala hem koruyucu hem nazarla ilişkilendirilmesi için mavi rengi kullanıyoruz. Yani günümüzde yapılan ritüellerin hepsinde hala o mitolojik sembolik anlamı olan renklerden istifade ediyoruz.
1: Değerli dinleyenler, bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk mitolojisinde renkler üzerine konuştuk. Beyaz, siyah, kırmızı, yeşil, mavi, sarı bizim için ne ifade ediyor? Bunları anlamaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben
1: vermiş
0: teşekkür
1: olduğunuz
0: ederim.
1: Bilgilerden Hakkı dolayı. Programı sizler için Esen Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere ulaştıran Ahmetcan Öztürk'tü ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler, bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşan Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. İstanbul'da başörtülülere hakaret eden kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık sevk yazısında şüphelinin kullandığı ifadelerin etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mahiyetinde olduğuna yer verdi. Ankara Valiliği, 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de görüştü, savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde 7 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok dedi. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut limanını ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayat Sanat'ta karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, teknik masada Melih Demirezer. Hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım. 90-312-463-3419, 90-312-463-3419.

0: 21.
1: Hayal, hayat, sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere bir kez daha hatırlatalım.
1: Ve şimdi haftanın yıldızları. Haftanın yıldızları.
0: Evet Yasemin, her programda belirtiyoruz, sanat, tiyatro hiçbir şekilde ara vermiyor, mola vermiyor, dolu dizgin devam ediyor. 11 Haziran'da başlamıştı 54. İstanbul Müzik Festivali, artık son viraja girdik ve 25 Haziran'da yanılmıyorsam sona erecek.
1: Evet, aynen.
0: Peki festivalin son haftasında hangi konserler var diye sorsam sana?
1: Evet, bu haftanın öne çıkan etkinliği Viyana Senfoni Orkestrası'nın iki konseri olacak. İki konser. Bu çok kıymetli çünkü Viyana Senfoni'yi dinleyebilmek aslında çok da kıymetli. Her zaman Türkiye'ye gelmiyor, çok sayılı zamanlarda geliyor. 54 yıllık bir festivalde toplamda 4 ya da 5 kez gelmiş. Geçmiş festivallere baktığımızda bunu görüyoruz. Bu konser yarın, ilk konseri yani Viyana Senfoni Orkestrası'nın AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda olacak ve 24 Haziran'daki bu konser, yarınki konserde şöyle söyleyelim, özel bir konser, piyanist Bruce Lee'nin konseri ve çok beklenen bir konser. Niye? Çünkü Bruce Lee'nin Türkiye'de hayranları da var. Daimi şefi Peter Popelka yönetiminde olacak bu konser. Bir sonraki gün 24'ündeki konserde de yine aynı şef yönetecek. Bruce Lee Paris'te doğup Montreal'de büyüyen Çin asıllı kıymetli bir genç piyanist ve tabii ki bu çok kültürlülüğü de elbette konsere de yansıtacak. Orkestranın dediğimiz gibi ikinci konserinde, 24 Haziran'daki konserinde biz geçtiğimiz Ocak ayında Markus Niges'in 1. Violonsel konçertosunun dünya premierini yaptığı genç bir viola sanatçısı var. Solist Kian Soltani ve pek çok sanat sitesinde sanat yönetmenlerinin, eleştirmenlerinin çok başarılı bulduğu bir viola sanatçısı. Oldukça ses getiren bir konser olacağından şüphemiz yok. Beklenen bir konser. Bu iki konser, evet, çok özel iki konserden birisi ve aslında genel olarak müzik festivaline de damga vuracağını söyleyebiliriz. Ve festival, senin de söylediğin gibi, son virajda 25 Haziran akşamı İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde Fado'nun kasırgası olarak nitelendirilen Sara Korisyan'ın konseriyle sona erecek ve 55. konseri bekliyor olacağız. 55. festivali bekliyor olacak müzikseverler.
0: Festivalin yolu açık olsun ve nice yıl dönümleri olsun diyelim, devam edelim. Geçen hafta hatırlanacaktır, duayen şef Rengin Gökmen'i stüdyomuzda ağırlamıştık. Çok lezzetli bir sohbet olmuştu.
1: Kesinlikle.
0: Kendisiyle gerçekten konuşmak, bir şekilde dertleşmek, onun o geçmişe ilişkin müthiş birikimini almak, o entelektüel birikimini burada dinleyicilerimize paylaşmak bizim için de bir ayrıcalık olmuştu. Rengin Gökmen yöneteceği büyük bir konserle bu hafta başkentli müzikseverlerle buluşuyor. Biz de konsere ilişkin detaylar için seni dinliyoruz.
1: Evet, şef Rengin Gökmen zaten dinleyicilerimiz bilirler. Duayen bir şef olmasının yanı sıra çok da iyi bir kurum yöneticisi. Yıllarca Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü yaptı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yöneticiliğini ve koro şefliğini yaptı. Aynı zamanda orkestra şefliğini yaptı. Bu konseri 13 yılın ardından ilk kez Ankara Devlet Opera Balesi'nin yöneteceğini söyledi, biliyorsun, geçen hafta. Ve bu konser Adop solistlerinin, orkestrasının, korosunun ve çocuk korosunun sahnede olacağı bir konser olacak. Yani bütün bir Adop orkestrasını biz göreceğiz. Tabii Carmina Burana. Çok güzel bir eser, büyük bir eser. Alman besteci Karl Orff tarafından yazılmış ve bir yıl süresince, çok uzunca bir dönemde aslında yazmış Karl Orff bu eseri. Bir sahne kantatı aslında Carmina Burana. 13. yüzyıla ait Latince ve Almanca şiirlerden oluşan bir el yazması koleksiyonu aslında dayanıyor temelleri. Her şey var içinde. Aşk var, kader,

0: doğa, yaşamın geçiciliği, pek çok temalar işleniyor. Dolayısıyla bu da dinleyiciye geçiyor. Ziraat Bankası Ana Salon'da 26 Haziran Cuma akşamı yapılacak. Aslında CSO'nun klasikleşen Cuma günkü konserlerinin yerini alacak. Gerçi sezon kapandı ama Ankara Devlet Opera Balesi'nin ve daha doğrusu Devlet Opera Balesi'nin sezonun son konseri diyelim bunun için. Güzel bir konserle kapanış yapılmış olacak. Aynı zamanda sanatçılarımızı da söyleyelim. Sahnede solistler soprano Esra Çetiner, tenor Erdem Erdoğan, bariton Cem Baran, Sertkay'ı burada dinleyeceğiz. Müthiş sesler, çok güzel bir konser olacak.
1: Mutlaka. Tabii Yasemin, yaz demek ne demek? Açık hava yaz konserleri
0: evet,
1: demek.
0: Evet.
1: Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre sayıca az konser yapılsa da önemli etkinlikler elbette ki dikkat çekiyor. Soul, folk, blues, müzik sevenler için güzel bir turnu haberimiz var. Fransız asıllı, Amerikalı sanatçı, güçlü ve çarpıcı yorumuyla sevilen Imani, Türkiye turnesinde sevenlerle buluşuyor. Bize bu konsere ilişkin, bu turneye ilişkin neler söyleyeceksin?
0: Evet, Imani'nin de çok Türkiye'de hayranı var. Ve iki yılda bir aslında konsere geliyor, Türkiye'ye turneye geliyor. Ve oldukça da talep görüyor. Fransız bir soul, folk, blues sanatçısı, senin de söylediğin gibi güçlü, derin ve kadifemsi bir sesi var. Imani 25 Haziran'da Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde İstanbul'da, 26 Haziran'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda İzmir'de ve 27 Haziran'da Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak ve son olarak Ankara'ya gelecek, başkentimize. 29 Haziran'da Ankara'da müzikseverlerle Ata Kongresum'da buluşacak. İlk albümü Shape of Broken Heart ile oldukça büyük bir yükseliş yapmış, çıkış elde etmişti. Ve tabii burada da dünya çapında bilinen şarkılarını seslendirecek. Aynı zamanda iyi de bir aktivist Imani. Kadın hakları, iklim değişikliği ve pek çok konuda sesi duyulan ve açıkçası sevenlerine de evet ben bu konuya itiraz ediyorum diyebilen bir sanatçı. Dolayısıyla beklenen bir konser, güçlü sesiyle Imani 4 şehrimizde konser verecek.
1: Bir de yayın öncesi biraz araştırma yaptım. Imani şarkıcılığa başlamadan önce ne yapıyormuş biliyor musun? Atlet ve modellik.
0: Evet, çok atletik bir yapısı da var
1: evet,
0: zaten.
1: Ama
0: evet, onu hala taşıyor.
1: Müziğe tutkusu, müziğe olan sevgisi, demiş ki bir dakika kardeşim ben başka bir şey yapmalıyım. Benim yüreğim başka bir şey için çarpıyor. O defteri kapatmış, Fransa'ya dönmüş, şan eğitimi almış. O eğitimi aldıktan sonra da kendini birden sahnede bulmuş. Demek ki insanların hayatında bazen böyle kırılma anları yaşanabiliyor. İyi ki kendine belki de böyle bir yol çizdi. O sayede onu dünya daha farklı bir yüzle tanıdı. İnsanların
0: kesinlikle
1: hayatında bazen
0: evet,
1: değil mi
0: evet,
1: yüreğinin peşinden gideceği anlar vardır.
0: Evet.
1: Demek ki Imani de o modu yakalamış bir şekilde.
0: Ve özellikle içinde sanat ve özellikle de müzik varsa onu durduramıyorlar.
1: Evet.
0: Buraya gelen sanatçılarımızda da görüyoruz. Hobi olarak başlıyor ya da ikinci mesleği, farklı bir eğitim almış. O bambaşka bir şey galiba. Sanat aşkı diyoruz ya.
1: Doğru.
0: İşte bizim de programımıza konu oluyor işte. Böyle konu oluyor. Hayal hayat sanat.
1: Bize hemen canekanın arkasında tiyatro aşkıyla dolu bir konuğumuz bekliyor. Biz de onu burada evet, özlemle bekliyoruz. Bir müzik arası verelim sevgili dinleyenler. Ardından konuğumuzla birlikte olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, tiyatro yalnızca olanı değil, olması gerekeni de gösterir diyor Alman şair ve tiyatro yazarı Bertolt Brecht. Ve ekliyor, bir tiyatro oyuncusu kelimelerle dünyaları inşa eder. Sevgili dinleyiciler, bugün Antik Yunan'dan 21. yüzyıla uzanan geçmişiyle en eski sanatlardan biri olan tiyatroyu konuşacağız. Konuğumuz Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Baş Rejisörü Esat Tanrıverdi. Esat Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Hoş
1: Herkese
0: geldiniz.
1: hoş buldum. Herkese iyi haftalar dilerim.
0: Sağ olun. Böyle güler yüzünüzle, pırıl pırıl
1: Evet.
0: parlayan gözlerinizle sizi burada ağırlamak ekip olarak bizleri de çok mutlu etti.
1: Çok teşekkür ederim. Burası benim yabancı olduğum bir yer değil. Daha önce de
0: Geçen
1: gelmiştim.
0: sezon gelmiştiniz,
1: Evet,
0: evet.
1: o zamanlar Ankara müdürüydüm. Artık baş rejisör olarak
0: Artık bir de
1: katıldım.
0: ağırladığımızda
1: Hayırlısı diyelim.
0: da... Ben de centilmen bir erkek olarak ilk soruyu her zaman Yasemin'e veriyorum.
1: Teşekkür
0: Söz
1: ederim.
0: Yasemin'de.
1: Şimdi devlet tiyatroları aslında hem Esat Bey'in gözleri parlak hem de devlet tiyatroları ismini gördüğümüzde tiyatro severlerin ankalarında gözleri parlıyor. Evet. Güzel bir sezon oldu diye düşünüyorum. Ama sizin açınızdan nasıl oldu? Verimliliği nasıl? Bir geçmiş sezonu önce bir değerlendirmesini alalım. Çünkü biraz geç de bitirdiniz. Ekim'de açılır, Mayıs'ta kapanır. Ama bir anda baktık ki biz Haziran'da oyunlar devam ediyor. Ne oluyor acaba? Kapatmayacaklar mı? Acaba açık hava tiyatroları olacak mı? İrfan Şahinbaş açısından düşünüyoruz biz tabii. Ankara'dan yayın yaptığımız için. Bunları düşünürken dedik ki bu soruları aslında Esat Bey cevaplasın. Peki. Evet, geçtiğimiz sezon Ankara için de aslında Türkiye genelinde çok başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Şöyle yani yapılan oyunlar ve tabii ki gelen seyirciler açısından da çok yüksek rakamlara ulaştık aslında.
0: Bir rakam var mı elinizde böyle
1: Şöyle
0: yaklaşık bir rakam?
1: yani yaklaşık şöyle aslında Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bu sezon başlangıcında 2,5 milyon hedefiyle sezonu açtı. Şimdi o 2,5 milyonluk hedefi gördüğümüzü biliyorum ama çok şu an net rakamlar
0: Anladım.
1: söylemeyeceğim. Belki yeni yeni rekorlar kıracağız diye
0: İnşallah, inşallah.
1: düşünüyoruz. Onun açıklamasını daha sonra yani tam aslında sezonu bitirdiğimizde yaparız diye düşünüyoruz. Çünkü dediğiniz gibi biraz bitmedi bu sezon. Geçtiğimiz sezon evet Mayıs ayı itibariyle biraz durmuştuk. Ancak bu yıl tamamlanmadı. Sezon aslında evet Mayıs sonu itibariyle kapandı ama biz yine de şöyle bir planımız vardı zaten sezon bitiminde. Türkiye genelinde romandan saniye projesiyle hayata geçirdiğimiz oyunlarımız vardı. Ama sadece Ankara'da değil onları bir araya getirmek istedik. Ve yaklaşık 10 günlük bir süre içerisinde Ankara'da farklı farklı şehirlerden oyunlarımız Ankara'da oynandı. Şimdi İrfan Şahinbaş atölye sahnesi dediniz. Maalesef orası tadilatta tamamlanması da muhtemelen işte Ekim ayını bulacak. O
0: Yani
1: nedenle
0: orada bir açık hava tiyatrosu
1: vardı,
0: vardı.
1: evet
0: Yani yeni
1: vardı.
0: sezonla birlikte
1: Yeni
0: devreye
1: sezon.
0: girecek.
1: Evet orası o alan devreye girecek. Ama şöyle önümüzdeki günlerde şimdi görüşmelerimiz devam ediyor. CSO ile görüşüyoruz. Tabii orada bizim biliyorsunuz.

0: CSO adanın güzel de bir bahçesi var. Şimdi onlar da orada film gösterimleri de yapıyorlar. Belki orada açık hava etkinliklerine oranın bahçesinde devam etme imkanımız olacak. Belki işte bir açık hava sahnesi kuracağız yine. Ya da işte biliyorsunuz bizim tırlarımız ve kamyonlarımız var. Belki onlarla bir tır sahne oluşturup orada oyunlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Hatta şu an kurulu bir bebek tiyatromuz var. Aslında Türkiye'de ilk kez yapıldı. 0-3 yaş grubu çocuklar için gerçekleştirdiğimiz bir bebek tiyatromuz var. O şu an
1: Ağaç yaşken eğilir felsefesiyle değil mi yola çıkılmış anladığım kadarıyla.
0: elbette bir tabii nasıl olacak diye hep böyle kimsenin bilmediği bir alan aslında. Ama bu dünyanın her yerinde yapılan bizim de yeni yeni öğrendiğimiz bir konu. Sayın Servet Aybar bizim kurumumuzun çalışanı bu konuda kendini eğitti ve Türkiye'deki ilk uygulamasını gerçekleştirdik bu yıl Ankara'da. Şimdi onunla ilgili de bir kendi sahnesi var aslında. Bir
2: Bir çatır.
0: çadır sahnesi var. Şu an o CSO bahçesinde kurulu. 0-3 yaş izleicileri işte anne, velileri, anneleri, babaları kucaklarında
1: Ne
0: getirip
1: güzel.
0: o alanın içerisinde bırakıp yani aslında bir oyun gibi değil elbette. Biraz onların ilgisini çekecek şekilde hakikaten de öyle oluyor. Yani
1: İnteraktif bir süreç mi yaşanıyor?
0: interaktif bir durum yaşanıyor orada. Tamamıyla aslında psikolojik olarak ilgisini çekecek ortam sağlanıyor. Hani ışıkla, müzikle ve giysileriyle oyuncuların böyle onların dikkatini çekecek düzeyde hareket edilerek bir oyun sergileniyor. Çok uzun da değil tabii yaklaşık işte 20 dakika yarım saat sürecek bir şey.
1: Ama
0: Ama
1: bebeklerini çocuklarını alarak oraya gelmeleri,
0: evet.
1: o havayı teneffüs etmeleri, sanatla bir şekilde etkileşim içinde olmaları, sadece bu bile başlı başına çok değerli bir kazanım diye düşünüyorum.
0: Elbette çünkü ben şöyle bakıyorum. Türkiye'de özellikle Türkiye için söylüyorum. Tiyatro alışkanlığı aslında baktığımız zaman çok büyük rakamlar içerisinde değil. Bakmayın. Yani niye? Şu an 80 milyon üzerinde bir yaşayan nüfusumuz
1: Nüfusumuz
0: var.
1: tabii.
0: Şimdi bu nüfusun içerisinde şimdi geçtiğimiz günlerde de böyle bir takım rakamlar paylaşıldı. Toplamda 8 milyon gibi bir rakam söylendi ama yani 2 yıl önce bunun yüzde yani Türkiye ortalamasında %2,5'luk bir seviyedeydi. Şimdi hadi oldu 4 diyelim ya da 5. Şimdi bu çok küçük bir rakam aslında. Şimdi bu da şu anlama geliyor. Evet ağaç yaşken eğilir. Bizler küçük yaşta tiyatroyla tanışmış olsak ileri yaşlarda da tiyatroya gitmeye devam ederiz.
1: Doğru.
0: Evet.
2: Elbette.
0: Çünkü belli bir yaştan sonra da maalesef
1: O
0: hani
1: alışkanlığı kazandıran.
0: alışkanlık olmayınca da insanlar tiyatroya gitmeyi tercih etmiyorlar. Mesela bunun çok güzel örneğini biz şöyle yaşadık. Yaşıyoruz da hala. Van'da bir şenliğimiz var. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği. Şimdi bu şenliğe katılan katılımcılar oradaki öğrenciler. Şimdi çok küçük yaşta yani ortaokul yaşında ya da lise çağlarındaki gençler katılıyor buraya. Ve doğal olarak tiyatroyla tanışıyorlar. O zamanlarda tanışıyorlar. Şimdi ve bu işi yapabileceklerini anladılar mesela. Ve bunun içeri bu şenlikten yetişen sanatçılarımız var. Şu an Van Devlet Tiyatrosu müdürümüz o şenlikte ilk şenliğe katılan öğrencilerden biri. Yıllar içerisinde bu işi yapmaya gönül vermiş. Bunun için çalışmış.
1: O da işaret fişeği almış.
0: Konservatuara evet konservatuar okuyup tiyatro bölümünde okuyup daha sonra Devlet Tiyatrosu'na girip şu an müdürlük pozisyonuna kadar
1: İşte
0: ulaşmış bir
1: şu örnek bile
0: arkadaşımız.
1: aslında konuştuğumuzun bir özeti gibi aslında
0: Evet, evet
1: baktığımızda.
0: aslında. Gerçekten böyle. Doğal olarak bizim aslında genel olarak bir eksiğimiz bu. Yani Türk tiyatrosu adına söyleyebileceğim en büyük eksiğimiz çocuk tiyatroları. Şimdi biz de kurumsal olarak da devlet tiyatroları olarak da bu konuda biraz daha girişimlerde bulunmak istiyoruz. Bu konuyu biraz daha büyütmek istiyoruz aslında. Örneğin şunu görüyoruz. Hem Türkiye Cumhuriyetlerde ya da Balkan ülkelerinde hani çevremize baktığımızda diye söylüyorum. Çok uzun yıllardır süre gelen çocuk tiyatroları var. Yani bu çok uzun yıllardır. Hakikaten yüzyıllardır süre gelen
1: Tabii.
0: kukla
1: Ya bir
0: tiyatroları
1: yaşam
0: var.
1: biçimi haline gelmiş aslında
0: Elbette.
1: baktığınızda.
0: Evet.
1: Yani.
0: Bu ve bununla ilgili insanlar kendilerini

0: Sadece bu işleri alıyorlar. Şimdi bizde böyle bir alışkanlık olmadığı için biz acaba bunu nasıl çözeriz'i düşünmeye başladık. Şimdi önümüzdeki günlerde belki şunu da yapacağız. Bir üniversitelerimizle de görüşeceğiz. Daha sonra hani onlarla istişare edip bu konuda daha okuldan başlayarak eğitimlerimize nasıl yön veririz'i düşünmemiz lazım. Çünkü bu bugünün değil, gelecek kuşaklara, ilerideki yıllara sirayet edecek bir nasıl söyleyeyim, bir istek ya da tercih.
1: Bir motivasyon kaynağı.
0: Evet,
1: Aslında
0: evet.
1: şöyle,
0: Hem de iş tercihi olarak bakmak
1: kesinlikle öyle. Yani
0: için
1: zaman
0: söylüyorum.
1: zaman stüdyomuzda birçok sanatçı konuğumuzla bunu da konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Baktığınızda şöyle bir realite var. Hepimiz ülkemizin çok daha ileri, çok daha güzel noktalara gitmesini arzu ediyoruz. Bu bizim hepimizin hayali ve ideali. Bunun yolu da bence hepimiz için sanattan geçiyor. Yani tabii ki matematik, fen bilimleri, bütün alanlar çok kıymetli. Ama bu alanlardaki gelişimin de aslına baktığımızda altyapısında yine kültür ve sanat var. Burada çocuk ya da genç iyi bir şekilde beslendiği zaman, sağlıklı bir şekilde beslendiği zaman seçtiği alanda önü çok daha açık oluyor. Bu anlamda yaptığınız için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bunun dışında da işte gelelim sezonun içerisinde neler yaptık. Bu yıl komedi oyunlarıyla aslında yola çıkmıştık.
2: Perdeyi açtınız değil
0: Perdeyi
2: mi?
0: açtık.
2: Evet.
0: Evet. Çok da keyifli işlerimiz oldu. Yani hem Ankara'da hem başka şehirlerde. Ve bu yılda şöyle bir mottoyla yola çıktık aslında. Yeni sezon hazırlıklarımız tabii ki başladı. Yani birkaç aydır aslında çalışıyoruz. Tabii bunun tanıtımını Ağustos ayının içerisinde gerçekleştireceğiz. Yani bir tüm oyunlar net şekilde karar verildiği anda bunu zaten duyurusunu yapacağız. Ama mottomuz şu: gelin birlikte tarih yazalım diyoruz. Şimdi bunun içinde çok şey var aslında.
2: Tarih
0: Yani
2: oyunlarını görüyoruz biz
0: evet,
2: sanki.
0: tarihi birlikte yazmak istiyoruz. Kiminle? Herkesle. Yani bunu aslında bir yandan da şöyle de başladık
1: Çok
0: bu
1: üzüldüm. Tabii
0: fikre.
1: tarih derken kendi tarihiniz tabii değil mi?
0: Tabii hem kendi tarihimiz, hem Devlet Tiyatrosu'nun kendi tarihi, hem de kendi tarihi, ülke tarihinden bahsediyoruz aslında. Çok içini çok genişletebileceğimiz bir motto olduğunu düşünüyoruz bu konuda. Şimdi neden böyle bir şeyle yola çıktık? Şimdi birçok yazarla görüşüyoruz. Diyorlar ki benim oyunum oynandı, bir daha oynanmayacak mı diyorlar mesela. Biz de dedik, hani bu yıllardır söylenilen bir şey. Biz de dedik ki yani evet, bundan 30 yıl önce Devlet Tiyatrosu'nda oynanmış bir eser. Çok da başarı kazanmış aslında. Çok beğenilmiş bir eser olabilir. Neden bir daha oynanmamış? Belki cesaret edilememiş. Yani o zaman yapılan şey çok güzel olmuştur. Yani o tabii ki bu bir o üretim süreci. Orada yönetmen, oyuncular, metin, hepsi oyunun kalitesini çok belirler. Tabii ki. Bir vakti zamanında çok güzel eserler yapılmış elbette. Dedik ki niye bir daha oynanmasın? Bir daha cesaret edelim dedik ve şimdi tüm bölge müdürlerimizle beraber
1: Hazır elimizde böyle bir verili set de var
0: var tabii ki.
1: baktığınızda.
0: Yani tüm arşiv zaten elimizde. Şimdi ve bugüne kadar oynanmış tüm eserler, hatta bunların hepsi zaten internet sitemizde de var. Yani şimdi oradan yola çıkarak böyle bir hem kendi tarihimize dönelim, hem de tarihi oyunlarımızı biraz daha
2: Ah ne güzel.
0: gün yüzüne
1: Evet,
0: çıkaralım
1: harika bir
0: istiyoruz.
1: proje.
0: Tabii bunun içine yine klasikler de girsin istiyoruz. Çünkü eski tarihe doğru gitmeye çalıştığımızda tabii ki Türkiye tarihi belli başlı alanları çok güzel kapsıyor, ama bizden olan her şeyi yakalamaya çalışıyoruz
1: O oyunlardan
0: açıkçası.
1: 3-4 tane örnek verebilme şansınız var mı? Yani eskiye dair olup da bugün tekrar canlandırmayı düşündüğünüz.
0: Örneğin şunu söyleyeyim, hatta bu sezon sonunda yaptık, Komşu Köyün Delisi. Ankara'da
1: Evet.
0: çok uzun yıllar oynadı. Yani hatta şöyle, sadece Ankara'da değil, Türkiye genelinde herhalde 350 temsil falan oynamış bir oyundur. Bu yaklaşık 15-20 yıl önce oldu. Sonra bir daha hiç yapılmadı. Sayın işte Üstün Dökmen'in yazdığı,
1: Sinan Pekinton yönetiyor
0: evet,
1: şimdi.
0: şimdi o
1: Evet.
0: Sinan Pekinton yönetti. Ve o kadar o zamanlar insanlar ilgi göstermişti ki, çok da başarılıydı gerçekten. Ben de izlemiştim böyle kahkahalarla, hani gülüp

0: Böyle koltuklardan düşüyorduk gerçekten gülerken. Şimdi dedik ki bu oyunu bir daha yapalım yani.
1: Tekrar mutlu edelim
0: Evet,
1: insanları.
0: şimdi bu yoldan çıktık. Hatta bunu da bir başka bir proje haline getirdik. Bu yıl Mayıs ayında bir vagon sahne projemiz vardı. Geçtiğimiz yılda yapmıştık aslında. Tiyatro treni yola çıktı. Ankara'dan başlayıp geçtiğimiz yıl çok yaklaşık 12-13 ilde, sadece büyük illerde değil ama ilçeler ve özellikle küçük ilçelerde, istasyonlarda oynadık. Şimdi bu yılda yola çıktı ve Van il sınırına kadar gidip sonra Hatay'da, Antakya'da sonlandı.
2: Ve hatta o vagonu yanlış bilmiyorsam düzeltiniz, biz gemiye yüklediniz
0: Evet
2: siz.
0: evet doğru.
2: Yani onun da belgeseli de gelecektir
0: Tabii tabii
2: herhalde.
0: gelecek
2: Yani
0: inşallah.
2: çünkü bir sahneyi, bir treni daha doğrusu vagonu gemiye yüklüyorsunuz.
0: Evet.
2: Büyük emek ve
0: Çünkü
2: uğraşı.
0: orada biliyorsunuzdur belki, Tatvan'dan Van'a geçmek için trenin geçebileceği vapur var. Bu müthiş bir seyahat aslında. Ben herkesin bunu yaşamasını isterim. Tabii ben eski Van Devlet Tiyatrosu çalışanı olarak geçmişte sadece zevk için hani gidip o vapura binmiştim. Gece
1: O
0: bir
1: bambaşka bir
0: saatte
1: ambiyans,
0: bambaşka,
1: değil mi?
0: gerçekten
1: Yani onu
0: bambaşka.
1: yaşamak lazım.
0: Yaklaşık 3-3,5 saat sürüyor. Gölün bir ucundan diğer ucuna geçmek. Göl demeyelim. Kızarlar bize, deniz.
2: Evet, Van
0: Van
2: Denizi.
0: Denizi.
2: Tabii Van Denizi.
0: Şimdi oraya geçmek çok keyifli. Bir de trenlerin gemiye yüklenmesi apayrı bir seyir keyfi yaratıyor bence. İnanılmaz bir şey. Hani bayağı treni yüklüyorlar. Normal araba gibi ve tek tek, işte her vagonunu tek tek yüklüyorlar. Çok keyifli bir şey. Onu da arkadaşlarıma özellikle de söyledim. Lütfen dedim, uyumayın, hiçbir şey yapmayın, oturun, izleyiniz,
1: Sadece
0: sonra
1: anı yaşayın.
0: gidin. Evet,
1: Sadece anı
0: öyle
1: yaşayın.
0: söyledim. Hakikaten çok keyifli bir vagon projesi oldu o. Ve çok güzel dönüşleri var. Çünkü aslında ulaşılması çok zor olan noktalarda bile istasyonlarda, tren istasyonları da küçücük istasyonlara, işte çevreden ne kadar insan varsa yüzlerce insan gelip oyunlarımızı seyretti orada. Orada da Komşu Köyün Delisi adlı
1: Ama
0: oyunumuzda
1: Anadolu için çok kıymetli bir
0: çok
1: proje bu. Yani
0: kıymetli.
1: sonuçta
0: Evet.
1: büyük şehirlerde zaten imkan yelpazesi baktığımızda
0: Evet.
1: gerçekten çok geniş.
0: Evet.
1: Hiçbir problem yok. İsteyen istediği zaman özel devlet ayrımı yapmadan
2: Gidebilir.
1: kendi hayaline, kendi beklentisine göre bir oyuna gidebiliyor. Ama o tür yerlerde imkanlar siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. O kadar kısıtlı ki o yüzden gerçekten hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Bu proje çok çok kıymetli.
0: Teşekkür ederiz. Şöyle tabii, şimdi devlet tiyatroları yaklaşık 13 bölgede, 13 ilde çalışıyor. Şimdi bunun içinde Van, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Konya, Adana, Bursa, Trabzon, İzmir, Ankara, işte unuttuğum bir il var mı? Şu an hatırlayamıyorum. Antalya. Şimdi her biri aslında bulunduğu bölgeyi besliyor. Çoğunlukla gidiyoruz zaten. Yani ben mesela Van'da çalışırken her ay Hakkari'ye gidiyorduk. Her ay işte Şırnak'a gidiyorduk, Muş'a gidiyorduk, Bitlis'e gidiyorduk. Doğal olarak o bölgeyi çok güzel hani besliyorduk diye düşünüyoruz ama yine de çok da yetemiyoruz bazen. Niye? Büyük illerde, ilçelerde sahne bulmak mümkün olabiliyor ama ilçedeki yaşayan insanların, ilçelerde yaşayan insanların imkanı olmayabiliyor gerçekten. Şimdi oralarda da biz de bu yıl hatta sayısını da arttırdık. Kamyonlarımız var, kamyon tiyatrolarımız var. Şimdi tırlarımız var. Bunlarla yola çıkıyoruz. Şimdi bu yazda özellikle sezonumuz evet bitti ama kamyonlarla yola çıktık. Şu an Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Hani 81 ile belki giremeyeceğiz ama gücümüz yetmeyebilir. Yani
1: Kamyonlarla bir sanat ağı kurulmuş
0: evet,
1: vaziyette aslında
0: aslında
1: baktığınızda, değil mi?
0: evet
1: Tek
0: yani
1: cümleyle özetlemek gerekirse bir
0: kesinlikle öyle.
1: sanat ağı.
0: Evet, yani vagon ne kadar, vagonla trenle ne kadar gidebiliyorsak gidiyoruz. Onun dışında da gidemediğimiz yerlere de kamyonlarla, tırlarla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yıl 81 ile girdik çıktık.
1: Harika.
0: Hani hatta böyle bir iki kere girdik çıktık aslında. Tabii çok turne yaptık. Yaklaşık Türkiye genelinde 5000 temsil, 5000'in üzerinde oyunlarımız sergilendi.
2: Çok yüksek bir rakam. Çok
0: Tabii,
2: güzel. Büyük
0: tabii.
2: başarı.
0: Ve hani tabii çok büyük bir başarı.

0: dışarı. Bunun içinde turnelerimiz de yaklaşık
1: Peki
0: bin.
1: oyunlara gelenlerin size geri dönüşleri, onların o gözlerinde hissettiğiniz ışıltı, karşılıklı etkileşiminiz. Çünkü o da çok kıymetli kendi içinde.
0: Elbette.
1: İnsani anlamda baktığınızda onunla ilgili bize nasıl bir fotoğraf çekersiniz?
0: Şöyle, özellikle çocuklar. Yani çocukların ilgisini tarif bile edemem
1: Ne
0: size.
1: güzel.
0: Böyle sandalyelerin, hani açık alanda hani sandalyeleri dizdik diyelim. 500 tane sandalye var. Ama çocuklar öyle bir geliyorlar ki, şimdi aynı düzlemde oldukları için en arkadaki çocuklar ayağa kalkıyorlar. Hepsi sandalyelerin üzerinde, mesela böyle fotoğraflarımız var. Gerçek fotoğraflarımız
1: Bir
0: var.
1: anı kaçırmak istemiyor orada.
0: Tabii yani görmek için hani birbirlerini aslında aşarak izlemeye çalışıyorlar. Bu tabii hiç görmedikleri için belki, veya görseler bile çok ilgilerini çektiği için, müthiş heyecan duydukları için. Tabii bunu, onu görmek, o anı görmek hem o esnada sahneye çıkan arkadaşlarımız için de bir
1: Tabii.
0: motivasyon kaynağı. Onları beraberinde takip eden işte teknik ekibi veya diğer personeli, şoförüne kadar, kamyon şoförüne kadar herkes inanılmaz duygulanıyor.
1: Çünkü
0: Yani
1: duygusal olarak karşılıklı beslenmek ne kadar kıymetli bir
0: evet,
1: şey. Çok
0: kesinlikle
1: kıymetli.
0: öyle.
1: Hem o hem de az önce söylediğiniz ya, bebek tiyatrosunda işte hayatınızın bir alışkanlığı haline getirmeniz için küçük yaşta onu öğrenmeniz
0: Evet.
1: lazım. Şimdi o izleyici hangi şehirde olursa olsun, o çocuk büyüyecek, yetişkin bir insan olacak ve hayatının parçasında olacak tiyatro ya da gitmek isteyecek. Yani en zor anında bile bir şey eksik ya, ben niye tiyatroya gitmiyorum diyecek. Yani çünkü tanımayan, bunu deneyimleyemeyen mümkün değil hayatına bunu katsın. Ya da az İzlemek için önce bir dürtü oluştursun
0: kesinlikle doğru
1: kendinde.
0: söylüyorsun. Ya da az önce Esat Bey'in söyledi. Van'dan bir örnek vermişsiniz değil mi? Evet.
1: Çocukken bir oyuna gidiyor.
0: Evet.
1: Şimdi Van müdürü.
0: Şenliğe katılıyor.
1: Şenliğe
0: Evet,
1: katılıyor ve müdür
0: oradaki
1: oluyor.
0: müdür oluyor.
1: Belki de gerçekten önümüzdeki yıllarda inşallah birkaç çocuğun içine böyle bir tiyatro aşkı düşecek. Ve bir bakacağız yarın bugün ülkemizin bambaşka yerlerinde onları tiyatro müdürü olarak
0: Tabii. Evet.
1: görüyoruz.
0: Evet.
1: Domino taşı gibi hocam.
0: Ben de aynı
1: Evet,
0: şeyi
1: evet.
0: düşünüyorum. O
1: Domino taşı
0: yüzden
1: gibi.
0: evet, ağaç yaşken eğilir. Biz de küçüklükten itibaren bu tiyatro izleme alışkanlığını Türkiye'nin her yerinde insanlara giderek belki de götürmeliyiz ve görmeliler. Aksi takdirde dediğiniz gibi görmedikten sonra onun yokluğunu da fark etmez ki, değil mi?
1: Doğru. Şimdi yeni sezona dair ben bir şey soracağım. Çok güzel bir konuyla başladınız. Birlikte tarih yazalım diyeceksiniz.
0: Evet.
1: Şimdi çocuklardan bahsederken benim çocukluğumda belki benim tiyatro aşkımı güdüleyen şey o dönemlerde izlediğim tarihi oyunlar. Yani Orhan Asenalar, Turgut Özakpanlar, Turan Oflazoğulları, onların gerçekten başkaydı tarih oyunları. İşte onları bu sezon görecek miyiz? Bir Sığıntı, bir Simavnalı Şeyh Bedrettin. Var mı bunlar?
0: Söylemeyeceğim.
1: Aa,
0: Hayır,
1: olmaz
0: söylemek
1: ama.
0: istemiyorum şu an.
1: Esat Bey, Yasemin'in şöyle bir özelliği var. Şimdiden söyleyeyim. Yayınımıza gelen her konuktan tüyo almak için
0: Evet,
1: böyle
0: yapıyor
1: sempatik
0: gerçekten.
1: tavırlarıyla, gülen yüzüyle elinden gelen her şeyi yapıyor.
0: Gerçekten
1: Yani ben size
0: öylesin.
1: söyleyeyim
0: E, gerçekten söylemeyeceğim.
1: yani.
0: Ama kalmak istemiyorum. Neden söylemek istemiyorum? Çünkü hakikaten şimdi ilan etmeden, açıkçası. Çünkü diğer türlü şöyle şeyler yaşıyoruz. Bir
1: Bir
0: oyun
1: defa söyledin, niye
0: niye
1: yapmıyorsun?
0: yapmıyorsun? Şimdi bir şey
1: Evet.
0: olur, yapamayız. Utanırım,
1: Evet.
0: olmaz. Ya da şöyle, mesela diyelim ki Şeyh Bedrettin dediniz. Diyelim ki ben oyunda oynamak istiyorum. Yönetmen de sizsiniz. Ararım sizi, bulurum. Anlatabildim mi? Yani böyle bir şey var. Yani orada da birbirimizi sıkıştırıyoruz aslında. Çok da keyifli bir yandan. Ama tabii ki önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir şey paylaşmak istediğimde söz veriyorum. Önce sizinle paylaşacağım.
1: Peki. Tamam, ne kadar güzel,
0: Yayından önce de
1: harika.
0: konuştuk. Hatay'a gittiniz galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Son günlerde. Tabii şimdi Allah bize bir daha aynen şeyi
1: Amin.
0: yaşatmasın. Amin. Amin.
1: Çok büyük bir dramdı.
0: Evet.
1: İnsanlarımızı kaybettik. Nedir oradaki gördüğünüz hava? Nasıl bir şey vardı? Tiyatro ambiyansı vardı. Biraz o bilgiyi de bizlerle paylaşır mısınız?
0: Şimdi önce şeyden başlamam lazım. Şimdi orada bir eski bir tarihi meclis binası vardı. Şimdi o bina depremde yıkılmış. Çok özel bir bina
1: Tabii,
0: aslında. Yani
1: tabii.
0: meclis,
1: Tarihe tanıklık eden bir
0: tabii,
1: bina.
0: ilk kurulan meclis aslında, Hatay Meclisi'nin binası. Hakikaten çok özel bir binaymış. Ben görmemiştim daha önce. Ve depremde yıkılmış. Ve şu an aynı taşlarla, yıkılan taşlarla o bina tekrar yapıldı. Eski mimarisiyle yeniden hayata başladı. Ve tabii vali

0: Ama Hatay çok zor günler geçiriyor
1: Çok,
0: tabii.
1: çok.
0: Ülke yeniden, aman şehir yeniden yapılıyor
1: Evet.
0: gerçekten. Tabii çok büyük bir inşaat var orada. Ama çok güzel günler geleceğini düşünüyorum. İlerleyen
1: İnşallah.
0: zamanlarda
1: İnşallah.
0: umarım yani bir daha bir deprem olmaz. Buna benzer şeyler yaşanmaz. Yani yeni yapılan binaların çok daha sağlıklı olacağını düşünerek hakikaten böyle de bakıyorum.
1: Şehrin buna ihtiyacı da var aynı zamanda.
0: Var. Çünkü yaşamaya da ihtiyacı var.
1: Tabii
0: Şu
1: ki.
0: an tabii doğal olarak sosyal hayatın tamamıyla yok olduğu bir dönem var
1: Ki sosyal
0: Hatay'da.
1: hayatında çok yoğun olduğu bir şehirde aynı
0: Aslında
1: zamanda.
0: ki kadim de bir şehir
1: Tabii. Bir tarih
0: Hatay.
1: var,
0: Yani
1: gastronomi
0: her
1: var,
0: şey
1: her
0: var.
1: şey var.
0: Şimdi birçok alanda özellikle gastronomi alanında da birçok işte mekan kurulmaya başlanmış. Eski işletmeler yeniden hayata
1: Ayağa
0: dönmek
1: kalktı,
0: için ayağa
1: evet.
0: kalkmışlar. Güzel şeyler yapıyorlar. Bununla beraber de tiyatro ilk kez ama orada hayata geçti. Tabii bununla ilgili bir çok güzel bir anımız vardı. Biraz size bahsettim.
1: Lütfen.
0: Bunu da anlatmak isterim. Bizler kafile halinde uçağa binip Hatay'a giderken doğal olarak işte sanatçıları görüp hani ne olduğunu soran yolcular
1: Merak ediyorlar.
0: merak
1: Niye
0: etmişlerdi. Ya ne
1: gidiyorsunuz?
0: oldu falan diye sormuşlar. Demişler ki sanatçı arkadaşlarımız da ya orada devlet tiyatrosu açılacak. Biz de açılışına gidiyoruz, oyun oynamaya gidiyoruz deyince insanları ağlamaya
1: Evet,
0: başlamışlar.
1: tabii.
0: Şimdi bu çok
1: Öyle bir
0: çok
1: duygusal
0: büyük
1: birikim var ki çünkü.
0: elbette. Yani hem her açıdan, hem sosyal açıdan, hem belki beklenti, hem şehrin geleceğine dair bir umut. Çünkü birçok insan şehri de terk etmiş durumda. Geri
1: Evet.
0: dönmediler. Bunu orada da anladık zaten. Belki onların geri dönmeleri için de şehirlerine
1: Tabii.
0: tekrar kavuşabilmeleri için de bir umut kapısı olduğunu
1: Tabii.
0: düşünüyorum. Ki hakeza açılış gününde de yine oraya kapıya gelen seyircilerin gözyaşları içerisinde
1: Ya
0: salona
1: evet.
0: girdiklerine
1: Tabii.
0: şahit olduk. Bizim için de hem duygusal hem gurur verici bir noktadaydık. Çok güzel bir açılış gerçekleştirdik.
1: Ne güzel. Çok
0: Şimdi de
1: keyifli bir oyunla,
0: evet çok
1: genç
0: keyif.
1: bir ekiple.
0: Evet. Ve şimdi de oyunlarımız oynanmaya da devam ediyor.
1: Yaz
0: Yaz
1: boyunca
0: boyunca da Haziran, Temmuz, Ağustos ayına kadar oyunlarımız devam edecek. Ekim ayında da yine yeni oyunlarla oradaki sahnemizde oyunlarımız oynanmaya devam edecek.
1: buraya bir şey eklemek istiyorum. Ben de sizinle o heyecanı tatmıştım ekiple
0: Evet, doğru.
1: beraber. Kaldığım otelde garsonlardan birkaçı sabah geldiler. Siz de oyuncu musunuz dediler. Oyuncular da bu otelde kalıyor. Hayır, ben oyuncu değilim, ben muhabirim dedim. Dediler ki hangi saatlerde oyunlar oynanıyor? Ki öğrenmiştim de şu saatlerde oyunlar oynanıyor falan. Ya ay, ama nasıl heyecanlar, nasıl mutlular. Dedim ki daha önce gittiniz mi tiyatroya? Hiç gitmedik, ilk kez olacak. Ona göre biletimizi alacağız. Nereden bilet alacağız dediler. O kadar büyük bir heyecanları, coşkuları vardı ki gerçekten hem onları oraya hayata katmak hem aslında motivasyon.
0: Kesinlikle
1: Bir
0: öyle.
1: taraftan bir tedavi aslında bir
0: Kesinlikle
1: nevi.
0: öyle. Çünkü zaten
1: Evet.
0: tiyatro başlı başına hep şöyle demez miyiz? Tiyatro iyileştirir.
1: Evet, şifadır
0: Gerçekten
1: diyoruz biz de.
0: öyledir.
1: Evet.
0: Ben buna
1: Ya bir oyuna
0: inanıyorum.
1: gideriz, bir konsere gideriz. Bazen
0: Evet.
1: bir kitap okuruz. Bambaşka bir insan olarak, değil mi?
0: Evet.
1: O mekandan ayrılırız ya da o sayfalarla vedalaşırız.
0: Çünkü
1: Sanatın onaran bir tarafı var.
0: hayatın bütün dertlerini aslında bir kenara bırakıp bir dünyanın içine girip 2 saat de olsa, bir
1: Evet.
0: saat de olsa o dünyanın içine girip her şeyden uzaklaşıp aslında zihnimizi de dinlendiriyoruz. Ha
1: Doğru.
0: ya da kafamıza başka sorular da belki takarak oradan çıkıyoruz ama hayatımızı etkilediğini biliyoruz. O anlamda da Hatay'da da inşallah çok daha güzel günler olacaktır.
1: Aynı
0: İnşallah.
1: şifayı Batman'a ve yakın zamanda Kars'a da
0: Evet.
1: götüreceksiniz.
0: Şimdi çok yakın tarihlerde de Batman Devlet Tiyatrosu da
1: Açtınız.
0: açıldı. Ve orada da yaz boyunca oyunlarımız oynanmaya devam edecek.
1: Yerleşik bir sahne var artık,
0: Şöyle
1: değil mi?
0: orada da yerleşik bir sahnemiz var. Aslında şöyle gerçekleşecek. Tabii Batman Diyarbakır'a çok yakın bir şehir.
1: Evet.
0: Yaklaşık aralarında bir saat var. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu hemen yanı başında.
1: Güçlü de bir tiyatro
0: Tabii çok
1: Diyarbakır.
0: çok
1: Evet.
0: eski ve çok güçlü bir tiyatro. Doğal olarak şimdi orada bir yerleşik bir kadro olmayacak ama Hatay'da

0: olmasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız zaten
1: Sizin
0: başladı.
1: amacacaksınız.
0: İnşallah.
1: Evet,
0: Evet,
1: oyuncu
0: hani
1: alımları.
0: yeterli
1: Evet.
0: kadroları sağlayabilirsek bunu da başarmak istiyoruz. Ve beraberinde de yakın zamanda da inşallah Kars Devlet Tiyatrosu'nu hayata
1: İnşallah.
0: geçireceğiz. Tabii orada şu an bir sahne var ama teknik olarak bazı çalışmalara ihtiyacı var. Şu an hızlıca onlarla uğraşıyoruz. Onları tamamladığımız anda da en kısa sürede, hatta yeni sezona girmeden sezonu Kars'ta başlatmak istiyoruz.
1: Kars bu konuda çok istekli.
0: Evet.
1: Özellikle Kars valisi.
0: Evet.
1: Selamlarımızı iletiyoruz.
0: Kendisine
1: Yani
0: selamlarımızı
1: çok
0: iletiyoruz.
1: uğraştı açıkçası
0: Evet.
1: açılması için.
0: Onun çok büyük çabası var
1: Evet.
0: gerçekten. Hakeza Batman için de öyle,
1: Evet.
0: Hatay için de öyle. Yani bizler tabii ki Türkiye'nin her yerine gitmek istiyoruz. Ancak oradaki valilerimizin motivasyonları
1: Evet.
0: da bizi
1: O
0: başka
1: altyapıyı bir
0: türlü
1: şekilde kurmak
0: çağırıyor
1: gerekecek.
0: gerçekten.
1: Tabii.
0: Biz de elimizden geleni tabii ki yaparız diyoruz. Her zaman kimseyi kırmak ya da reddetmek durumunda değiliz. İstemiyoruz da böyle bir şeyi.
1: Kars
0: Çünkü
1: yapı olarak da buna hazır aslında bir tiyatro
0: elbette.
1: yapısına.
0: Şimdi ben de bir
1: Çünkü
0: Karslı
1: tarihi
0: olarak evet,
1: öyle
0: benim için de gurur verici bir
1: mi? Ne
0: tarafı
1: güzel,
0: var bu
1: harika.
0: işin. Sayın Genel Müdürümüz Tamer Karadal da aslında
1: Evet.
0: Karslı. Bizim için de baktığınız zaman hakikaten gurur verici bir tarafı var. Bunu da söylemem lazım. Ama
1: Kars'ın da
0: oranı
1: tarihi
0: da,
1: bir tarafı vardır.
0: orası da kadim bir şehir
1: Tabii kadim bir
0: gerçekten.
1: şehirdir.
0: Ve orada da çok ciddi bir izleyici kitlesinin olduğunu biliyoruz. Bu ki şu an açılmasa bile biz zaten Kars'a turneyle de gidiyoruz. Her gittiğimizde de orada da büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Seyircimiz geliyor ve hani çok uzun yıllardır, hani yeni de değil. Ama oraya bir yerleşik kadronun kurulması o bölge içinde bence çok farklı olacak. Fark yaratacak diye düşünüyorum. Üstelik orada bir konservatuvar da var üniversitede. Şimdi oradaki öğrenciler için de inanılmaz bir aslında gidip görebilecekleri, çünkü Kars ne olursa olsun büyük bir şehir değil. Hani Ankara, İstanbul, İzmir'le kıyaslanacak bir şehir değil. Ama onlar için de büyük bir şans olduğunu
1: Tabii.
0: düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Hem konservatuvarı var, hem tiyatrosu var. Daha ne
1: Sosyal
0: olsun?
1: hayatı mutlaka zenginleştirecektir bütün bunlar.
0: Kesinlikle.
1: Peki, tabii sizin idari göreviniz var ama birçok da oyunda görev aldınız, rol aldınız. Şöyle bir bakıyorum, Dönüşler, Suç ve Ceza, Şempanzeler, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Macbeth, Bir Yaz Dönümü, Gecesi Rüyası, Kanlı Düğün, Bir Anarşistin Kara Sonucu, Ölümü ve
0: Kaza.
1: Misafir.
0: Kaza sonucu ölüm,
1: Kaza
0: evet.
1: sonucu. Bayağı liste uzun.
0: Dahası da var.
1: Daha sa var
0: Var
1: mı?
0: var, çok var.
1: Yani dolu dolu bir.
0: Yani şöyle 40'a yakın galiba oyunda görev aldım bugüne kadar. Sayısını bilmiyorum.
1: Tabii
0: Ama
1: 22 yıllık bir
0: evet.
1: sanat geçmişi,
0: Peki
1: değil mi?
0: sizin için nedir? Yani şimdi mesela işte hep konuşuyoruz. Bizim için bir yayıncı olarak burada mikrofonun karşısında olmak apayrı bir heyecan. Sizin için sahnede olmak nasıl bir duygu? Aslında tıpkı seyirci gibi. Bizim için de bir nefes alma yeri aslında. Yani hayattan böyle bir sıyrılıp, çünkü konsantrasyonunuzu oyuncu olarak sahneye döndürmezseniz zaten oynayamazsınız. Şimdi bu işte 2 saatlik bir süreç, oyun süreci. O 2 saatin içerisinde tüm motivasyonunuz dönüşüyor. Doğal olarak konsantrasyon sadece sahnede olduğu için, yine bütün dertleri dışarıda bıraktığımız için aslında böyle
1: Dış dünyadan tamamen izole oluyorsunuz aslında
0: farklı bir
1: bakınız.
0: nefes alıyoruz. O zaman insan kendini çıktığında da çok başka, çok özgür, çok rahat hissediyor. Sahnede olmak böyle bir şey benim için. Çünkü hele bir de başarınızdan da eminseniz bu tadından
1: Tadından
0: yenmez bir
1: yani.
0: durum tabii. Orada da tabii ki seyircinin alkışı en büyük motivasyon kaynağı. Akşam 8'de başlıyor işimiz. Diyelim ki 10'da bitti ya da 11'de bitti oyun. Gün aslında yeni başlıyor bizim için. Anlatabildim mi?
1: Şunu çok merak ediyorum biliyor musunuz? Çok hani böyle tırnak içinde diyalektik bir süreç var baktığınızda. Şöyle ki sahici olmayan bir karakteri sahici gibi oynama durumu var orada.
0: Evet. Tiyatronun
1: Yani
0: kendisi o,
1: evet
0: evet.
1: yani
0: Evet.
1: bu o
0: Evet.
1: çelişkiyi bir potada eritebilmek nasıl bir duygudur?
0: Şöyle, yani bu bir süreç ama. Yani bunun için tabii ki çalışmak gerekiyor. O bir anda gerçekleşen bir mesele değil. Bunun için biraz zaman lazım. Onun için mesela oyun provaları işte bir ay, en az bir ay sürer, 1,5 ay sürer. Tabii ki oturup her saniye aynı şeyi oynamaya çalışmıyoruz. Bir bütün olarak çalışmaya başlıyoruz. Ama o bir öyle bir yolculuk ki başlangıcından sonuna kadar, örnek veriyorum, bir karakterin yolculuğu. Şimdi o karakteri doğru anlarsanız eğer, nasıl hareket ettiğini, nasıl durduğunu, o zaman o karakterle birlikte yürümeye devam ediyorsunuz. Onu elden bırakmıyorsunuz. Bu öyle bir yolculuk. Ve doğal olanı da aslında kendi, işte o karakterin başlangıcında adımını ilk attığı andan sonrasında çok doğalında gerçekleşir. Ama bunun için o kişiyi doğru anlamak, oynadığınız
1: İçselleştirmek.
0: karakteri doğru anlamak, doğru hissetmek, ne yapmaya çalıştığını, ne söylemeye çalıştığını, nasıl yaşadığını anladığınız takdirde o zaman karakterin gelişimi de beraberinde otomatik olarak geliyor. Neticede şöyle, bizler insanız. Oynadığımız karakterleri de insanlaştırıyoruz.
1: Çok güzel
0: Gerçek
1: konu.
0: olmayabilir. İnsansı bir hale getiriyoruz. İnsan gibi düşünüyoruz. O zaman bizden bir farkı kalmıyor.
2: Aslında sahici değil ama dedi. Yani gerçekten hayatın içinden olduğu için o karakterler ve Rus edebiyatının oyunları
0: Elbette.
2: gerçekten hayatın içinden o karakterler var toplumumuzda.
0: Elbette.
2: Dolayısıyla o zaman içselleştirmek, onu oynamak daha kolaylaşıyor. Bir de bazı oyunları hani biz yaşıyor gibi onu o oyuna dahil olmuş gibi izleyebiliyoruz. Orada ben şunu düşünüyorum. Oynayan karakter sadece kendisini değil, karşı taraftaki diğer ekip arkadaşlarının rollerini de aslında iyi anladığında tadı başka oluyor. Yani siz kendi adımınız değil, karşı tarafın adımlarını, karşı taraftaki o karakterleri de iyi öğrendiğinizde herhangi bir oyuncu, X oyuncusu daha keyifli bir oyun izliyor izleyici.
1: Ben bu arada Yasemin'i konuşurken, siz daha profesyonelsiniz, bir tiyatro
0: Estağfurullah.
1: oyuncusu pırıltısı görüyorum
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Yasemin'de.
0: Yasemin Hanım bizi her zaman takip ediyor. Ben biliyorum. Tiyatro
1: Valla
0: sadece bizi
1: takip
0: değil.
1: ede de hocam olmuş bence, ben
0: Evet.
1: size
0: Şimdi bu,
1: söyleyeyim.
0: ama bakın, bu da bir müthiş bir şeydir. Yani Ankara izleyicisinin farkı budur.
1: Doğru.
0: Ankara izleyicisi Türkiye'nin hiçbir yerindeki izleyiciye
2: Evet, doğru.
0: benzemez.
2: Benzemez.
0: Çok oyun izlerler.
1: Yargılar,
0: Her şeyi
1: eleştirir.
0: takip eder. Her oyunu beğenmez. Beğendiği oyunu çok iyi alkışlar. Beğenmediği oyunu az alkışlar mesela. Bu çok önemlidir. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız, komşum aslında, bir oyuna gitti. Birkaç oyunu birden izledi. Sonra geldi bana, dedi ki, ben dedi şu oyunu izledim. Evet. Ben oradaki oyuncuların iyi oynamadığını düşünüyorum dedi. Güzel dedim. Öbür oyuna gittim. Çok beğendim dedi. Ama ikisinin de metni çok iyiydi dedi. Tamam.
1: Bayağı analiz yapmış
0: Tabii
1: yani.
0: çok ciddi bir analiz var ortada. Hem çok beğeniyi söylüyor, hem az beğeniyi söylüyor. Hani nedenleriyle, niçinleriyle tabii ki böyle şeyler gerçekleşir. Şimdi Yasemin Hanım da bizi çok uzun süredir takip ediyor, biliyorum. Çok da meraklı ve çok hevesli ve çok da istekli olduğunu da bildiğim için gözünün ışıltısı da
1: İşte ben o
0: bizden aslında.
1: ışıltıdan
0: Çok
1: yola
0: sağ
1: çıkarak zaten o
0: olun.
1: saptamayı yaptım.
2: Evet.
1: Biz yayıncı olarak da seviyoruz kendisini.
0: Ne güzel.
2: Çok teşekkür ederiz
1: Evet.
2: efendim. Çok sağ olun teveccühünüz için ama tiyatroyu gerçekten çok seviyorum. Bir dönem de tiyatrocu olmak istemiştim. Bunu da söyleyeyim gerçekten.
1: Ben hissettim onu. Ben onu
0: Harika.
1: hissettim.
2: Evet.
1: Esat Bey, çok keyifli bir sohbetti.
0: Çok
1: Hani
0: teşekkür
1: şöyle
0: ederim.
1: döndüm. Özlemle göz göze geldim. Bitiriyoruz dedi ama keşke bitmese devam etsek,
2: Aha.
1: ama bizim de bir süremiz var.
0: Ben teşekkür ediyorum beni
2: Evet.
0: burada ağırladığınız için. Ayrıca Özlem Hanım'a da teşekkür ediyorum.
2: Didem Hanım'a da,
1: Didem
2: Didem
0: Hanım'a
2: Hanım'a
0: da
2: da. Evet.
0: teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Melih Demirezer'e çok teşekkür
0: Çok
1: ediyoruz. Teknik
0: buradan
1: masada bize
0: el
1: eşlik
0: sallıyorum.
1: etti.
0: Bana eşlik ettikleri için de çok teşekkür ediyorum.
2: Güzel bir sezon olsun yeni
0: İnşallah.
2: sezon ve bu yazı keyifle geçirelim ülke olarak, millet
0: Evet.
2: olarak inşallah.
0: Şimdi hemen bununla da ilgili bir şey daha söylemem lazım. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi
1: Lütfen.
0: bu Gazze meselesi biliyorsunuz çok gündemde. Hatta TRT şimdi bir Sumut projesini de hazırladı, yayına girdi. Şimdi aynı benzer bir projede bizim var. Sumut Gazze oyunumuz var İstanbul'da. Çok önemli olduğunu düşündüğüm
2: Ne
0: bir
2: zaman premier
0: dönemde,
2: yapacak?
0: 4 Temmuz'da İstanbul'da premierini yapacak.
1: Bunu da duyurmuş olalım.
0: Evet, bunun da duyurusunu yapalım.
1: Evet.
0: Herkesi bu oyuna bekliyoruz.
1: Herkes her alanda çığlık atmalı ki bu soykırım her yerde bir şekilde duyulmalı.
2: Evet.
0: Emeğinize,
1: Kesinlikle. yüreğinize sağlık.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Tekrar teşekkür
2: Çok sağ
1: ediyoruz.
2: olun.
1: Tiyatro kalp perdesini açan bir sanat. Biz de bir saat boyunca elimizden geldiğince
2: Evet.

hayal, hayat, sanat. Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Küçük çocuklara sayı saymayı nasıl öğretirsiniz? Bu sorunun cevabını anne ve babalar çok iyi bilir. Onlar çocuklarını kucağına oturtur ve avuçlarını açtırarak parmaklarını saydırmaya başlar. Böylece 2 yaşında bir çocuk 2 elinde 10 parmağı olduğunu öğrenir. Çoğu kişinin ellerinde 10 parmağı ve 10 da ayak parmağı vardır. Bunlar saymayı öğrenmek için kullandığımız ilk şeylerdir. Elimizdeki 10 parmak sayesinde sayı sistemimizde onluk sistem oldu. 10, 9'dan sonra gelen sayının adıdır. Aynı zamanda bu sayıyı gösteren 10 ve X ile gösterilen Roma rakamlarının da adıdır. 9'un bir fazlasına 10 denir. Yani 10, 9'dan sonra ve 11'den önce gelen çift doğal sayıdır. Biliyor musunuz? 10, 0'ın ilk kullanım sayısıdır. Matematikte de ondalık sayı sisteminin tabanıdır. Bir başarıda en yüksek puan 10 ise en başarılı kişi 10 alır. Bazen iltifat ederken de 10 sayısını söyleriz. Bir sohbet ortamında arkadaşımıza "O kadar güzel konuştun ki 10 üzerinden 10" diyerek iltifat edebiliriz. Antik Yunan'da Pisagor'un öğrencileri onu en kutsal ve mükemmel sayı olarak kabul ederlerdi. Çünkü hava, su, ateş ve toprağı temsil eden 1 ile 4 arasındaki sayıların toplamı 10 yapıyordu. Hava, su, ateş ve toprak 1 artı 2 artı 3 artı 4 olarak evrensel bütünlüğü 10 sayısıyla simgeliyordu. 10 sayısı biliyorsunuz 1 ve 0 rakamlarından oluşur. Eski medeniyetlerde 9'a kadar olan rakamlar biliniyordu ama 10 yazılamıyordu çünkü 0 bilinmiyordu. Örneğin Afrika'da sayılar çentik atılarak yazılırdı. 10 için bir kütüğe 10 tane çentik atılırdı. Güney Afrika'da Lebombo Dağı'nda bulunan 37 bin yıl öncesine ait bir kemik üzerinde 29 adet çentik sayılmıştır. Dünyanın en etkili bilim insanlarından biri sayılan Profesör Doktor Erdal Karapınar, Avrupa'da 30 bin yıllık bir kurt kemiğinde beşerli kümeler halinde 57 çiziğin olduğunu tespit etmiştir. Bu çizikler dillerin çoğunda bir rakamının yazımını birbirine benzetmiştir. Çünkü Arapça, Farsça ve Latin dillerinde bir rakamı birbirine benzer. Mısır'da ve Sümerler'de sayılar 9'a kadar bilinirdi. 10 sayısının yazılabilmesi için 0'ın bilinmesi gerekiyordu. Yalnızca Sümerler 0'ı yer tutucu olarak kullandılar. Sümerler 115 sayısını yazabiliyorlar fakat 105 sayısını yazarken 1 ile 5 arasına çift kama işareti koyarlardı. Bu işaret boşluk anlamına gelirdi ve bir değer taşımazdı. TÜBİTAK dergisinde 5. yüzyılda Hint gökbilimci ve matematikçi Aryabhata'nın sıfırı ondalık sayı sistemine alarak matematiğe kazandırdığı yazılmaktadır. Daha sonra sıfır 9. yüzyılda Harezmi tarafından kullanıldı. Harezmi'nin 1'den 9'a kadar olan rakamların yanında sıfır sayısını da kullanması matematiğe getirdiği en büyük yenilik olarak kabul edilir. Harezmi, çıkarma işleminde hiçbir şey kalmadığını ifade etmek için küçük bir yuvarlak yaptı. Günümüzde Arapça ve Farsça'da sıfır nokta olarak belirtilir. Bizde ve Batı dillerinde büyükçe bir yuvarlaktır. Arapça ve Farsça'da 10, aşağı doğru bir çizgi ve yanına nokta konularak yazılır.

0: sayısıdır. Eski Türklerde ise sıfır elbette biliniyordu. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert, eski Türklerde sayıların rakamla değil yazıyla gösterildiğini söylemiştir. Orhun yazıtlarında 10 sayısı rakamla değil yazıyla belirtilmiş. 10 sayısı genellikle bir başarıyı belirtir. Futbolda 10 numara genellikle takımın en yaratıcı ve lider oyuncusuna verilir. Türk futbolunda bu numara, jübile maçında Fenerbahçe forması giyecek kadar saygı duyulan taçsız kral Metin Oktay'la özdeşleşmiştir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle kulaklarınıza, zihinlerinize ve umarız anılarınıza konuk olacağız. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Kıymetli dinleyenler, Türkiye uzun yıllardır genç nüfusuyla öne çıkan bir ülke olarak tanımlanıyor. Genç nüfusa sahip olmak dünyada tüm ülkeler için önemli bir güç anlamına geliyor. Bununla birlikte son yıllarda dünyanın genelinde olduğu gibi ülkemizde de doğurganlık hızında düşüş ve ortalama yaşam beklentisindeki artış sebebiyle farklı bir demografik yapıya doğru ilerliyoruz. Değişen bu demografik yapı beraberinde hasta ve hastalık profilini de değiştiriyor. Bu bölümde değişen demografik yapıyı ve geleceğin hasta profilini Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Alican Kurtipek ile konuşacağız. Sayın hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Bu davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum.
1: Hocam, sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
2: Ben Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi Başhekim Yardımcılığını 3 yıldan biraz uzun süredir yürütüyorum. Genel dahiliye bilim dalında da öğretim üyesiyim hocam. Ankaralıyım. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Bunun yanı sıra diğer çalışma geçmişim Rize'de mecbur hizmetimi yaptım pratisyen olarak. Daha sonra asistan ve uzmanlığımı Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ederek tamamladım. Buralarda farklı ortamları tecrübe etme fırsatım oldu. Bunun yanı sıra hocam öğrenciliğim veya uzmanlığım sırasında kısa süre İspanya, İngiltere ve Danimarka'yı da gözlemleme şansım oldu. Buralarda kısa süreler bulundum. Bu perspektifle bugün sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım.
1: Çok teşekkür hocam. Çok kıymetli tecrübeler. Sayın hocam, programımızın açılışında bahsetmiş olduğum gelişmelerden ötürü Türkiye'nin nüfus yapısında nasıl bir dönüşüm yaşandığını anlatabilir misiniz bize?
2: Hocam, Türkiye sizin de bahsettiğiniz gibi uzun yıllar genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülke olarak biliniyordu. Bu tabii çok güçlü bir yön, yine bahsettiğiniz gibi. Bunu ekonomide ve çalışma iş gücü kapasitesinde bunun avantajlarını uzun süredir yaşadık, yaşıyoruz. Hatta yine hepimizin hatırlayacağı gibi Avrupa'ya işçi ihraç ettik desek herhalde yanlış olmaz. Ama son 20-30 yıllık süreçte bu tablo ciddi manada değişmekte. Doğum oranlarımız giderek düştü. Biz de gelişmiş ülkelere yakalamaya aşamasındayız. Aynı zamanda tıptaki gelişmeler, sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması, aşılama programlarının başarıları, bazı hastalıkların eradike edilmesi, yani artık toplumda saptanamayacak kadar azalmış olması, mesela verem gibi, işte bazı yine aşıyla önlenebilir hastalıklar gibi. Bunlar ortalama yaşam süresini de uzatıyor hocam. Yani genç nüfus azalıp ortalama yaşamda uzadıkça bu sefer yaşlanıyoruz desek kısaca yanlış olmaz. Bu hocam bir anda olmadı ama yavaş yavaş ve giderek de artan bir hızla bu yönde ilerlemekteyiz. Bu yönde önümüzde bizden daha önce bu süreci yaşayan ülkeler de var. Önümüzde çok bunun tipik örnekleri de var. Gelişmiş ülkeler, özellikle Avrupa ülkeleri bu yönde bizden önce bu süreci yaşamış ve şu anda yaşamaya devam eden, yaşlanmaya hala devam eden ülkeler. Burada Japonya belki en önde gidiyor diyebiliriz. Nüfusu artık yarıdan çoğu yaşlı nüfusa dönmüş durumda neredeyse. Biz de hocam bunu erkenden görüp belki bir bazı adımları erkenden atmamızın avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Bir hekim ve yönetici olarak da ben bunu sahada canlı canlı görüyorum hocam. Polikliniklerimize başvuran hasta profili her geçen yıl bir öncekine göre değişmekte. Eskiden daha akut, kısa süreli, geçici sağlık sorunlarıyla öncelikle mücadele ederdik. Biz bunları fakültemizde öğrendik, bunlara yönelik hazırlandık ama şimdi görüyoruz ki daha fazla yaşlı hasta, daha fazla kronik hastalığı bir arada taşıyan hastayı daha yoğun görmeye başladık. Belki 10 yıl öncesine göre baktığımız zaman en önemli fark, bir hastanın dosyasını açtığımız zaman bir tane yatış nedeni, tek bir tanı görmekten ziyade artık 3-4 tanıyı bir arada görüyoruz. Diyabeti, tansiyonu, kalp damar hastalığı,

0: eklem sorunları, başka pek çok hastalık bir arada bulunabiliyor. Bu da hem rutin muayene süresini, hem hastanın ilaç yönetimini, hem de hastanenin organizasyonunu doğrudan etkileyen bir durum.
1: Sayın hocam, doğum hızlarının düşmesi ve ortalama yaşam süresinin uzaması sağlık sistemlerinin önceliklerini nasıl değiştiriyor? Yani yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte hangi hastalık gruplarına daha belirgin bir artış bekliyoruz? Günümüzde kronik hastalıklar sağlık sistemi üzerine nasıl büyük bir yük oluşturuyor? Bu yükün önümüzdeki yıllarda nasıl seyretmesini bekliyorsunuz?
0: Doğum hızının düşmesi ve yaşam süresinin uzaması sağlık sisteminin önceliklerini köklü biçimde değiştiriyor. Geçmişte sistemimiz daha çok bulaşıcı hastalıklarla mücadele, biraz önce örneğini verdiğim veremle mücadele gibi, yine çocuk felcinin eradike edilmesi gibi. Doğum, anne çocuk sağlığına odaklanmıştı. Çünkü yine sağlık sisteminin başarısını gösteren hala da en önemli ölçütlerden birisi bebek ölüm oranları, anne ölüm oranları. Bunların üzerine çok büyük ağırlık verildi Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Çünkü bu ölçütlerde kötü durumdaydık. Ama şu an dünya standartlarını yakalamış durumdayız. Artık bir sonraki basamak, çocuk ve anneyi kurtardıktan sonra artık ortalama insan ömrünü uzatma safhasındayız ve bunda da başarıyla ilerliyoruz. Ama bunda önümüze çıkan bazı tabii zorluklar da var. Yani bu başarılı yolculukta takıldığımız, bizi yavaşlatan diyeyim, takılmak belki doğru değil. Çünkü hala ilerliyoruz ama bizi yavaşlatan durum kronik hastalıkların artması, bunların erken tanısı, takibi ve yönetiminde yaşanan zorluklar. Bu da hastanelerin fiziki yapısından hekim eğitimine, randevu sistemine kadar her şeyi etkiliyor hocam. Yaşlı nüfus arttıkça özellikle 4 ana grupta biz belirgin artış görüyoruz. 4 ana hastalık grubunda. Bunlar kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar. Yani Alzheimer gibi demans grubu hastalıklar. Bunlara ek olarak tabii osteoporoz, kırıklar, hareket sistemi hastalıkları da artış eğiliminde. Kronik hastalıkların sağlık sistemi üzerindeki yükü hocam iki boyutlu. Birincisi maliyet boyutu. Doğrudan ölçülebilir olan bu hastaların kullandığı ilaç maliyeti, düzenli kontrolleri için gerekli sağlık maliyetleri, hastane yatış ihtiyacı geliştiğinde bunun maliyeti, aynı zamanda bunun ikincil mali yükü, hastaya olan ve refakatçilerine, yakınlarına olan yükü var. Ama bir de kapasite boyutu var hocam. Yani biz ne kadar parasal sıkıntı yaşamasak dahi bir hastanelerimizin kapasitesi var. Bir ilaç üretim kapasitemiz var. Bunları mutlaka önceden planlamak ve bu kapasiteyi iyi ayarlamak gerekiyor. Yoksa bunun aşılması bu sefer parayla çözülemeyecek sorunları beraberinde getirebilir. Önümüzdeki yıllarda da bu nüfus yaşlanması devam ettikçe bu yükün artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle de bugünden hem tedavi kapasitesini iyi yönetmek hem de bu hastalıkların önlemeye ve erken tanımaya yönelik tedbirleri almak gerekiyor ki hastalık artışını da frenleyebilelim.
1: Hocam, kronik hastalıklar bir defa yakalandığımızda ömrümüzün geri kalanını birlikte yaşamak zorunda olduğumuz ve daha da önemlisi yönetmek zorunda olduğumuz türden hastalıklar, sizin daha iyi bildiğiniz gibi. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları ve demans gibi kronik hastalıkların yönetiminde hastanelerin rolü nasıl bir değişim yaşıyor? Özellikle üniversite hastaneleri bağlamında sormak istiyorum. Artan yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hangi hazırlıkları yapmak durumunda üniversite hastanelerimiz?
0: Hocam, kronik hastalıklar sizin de söylediğiniz gibi bir defa tanı aldığında hayatının geri kalanında hastanın birlikte yaşamak durumunda olduğu hastalıklar. Bu nedenle de hastanelerin rolü de burada hastayı tedavi edip taburcu etmekten ziyade hastayı uzun süre takip etmeye doğru evrilmiş durumda. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, demans gibi durumlarda bizim asıl hedefimiz, başarı olarak kabul ettiğimiz ölçüt, hastanın kontrol altında tutulabilmesi, komplikasyonların önlenebilmesi ve hastanın hayat kalitesinin iyileştirilmesi, yani günlük hayatını bu hastalıktan etkilenmeden sürdürebilmesi. Bu noktada hastane içi yapılanma da değişiyor. Tek bir branşın değil, birden fazla branşın birlikte çalıştığı multidisipliner takip modelleri öne çıkıyor hocam bu konuda. Örneğin bir diyabet hastasını aynı çatı altında, aynı gün içinde dahiliye veya endokrinoloji uzmanı kan şekeri seviyesini takip ederken göz hastalıkları uzmanı diyabetin göz tutulumunu kontrol etmeli. Diyabet eğitim hemşirelerimiz hastanın tedavi ve yaşam tarzıyla ilgili düzeltmelerini kontrol etmeli ve gerekiyorsa düzeltmelerde bulunmalı. Diyetisyenimiz diyetini kontrol etmeli, önerilerde bulunmalı. Bunları hastanın tek kapıdan bir çatı altında görebilmesi çok önemli. Biz de sunduğumuz sağlık hizmetinde bu standartları sağlamaya çalışıyoruz. Yine hocam obezite, diyabette de olduğu gibi yağlı karaciğerle birlikteliği çok sık olan bir hastalık. Yine obezite ve diyabetin hipertansiyonla birlikteliği çok sık. Bunlara yönelik de birden fazla disiplinin bir arada olduğu polikliniklerin, merkezlerin kurulması gerekiyor. Bu konuda üniversitelerimiz öncü konumunda ama şehir hastanelerimizde de benzer yapılanmalar olduğunu biliyorum. Sağlığın her alanında bu farkındalık var ve bu yönde hızlı iyileştirmeler yapılıyor. Bizim üniversitemiz özelinde konuşacak olursam hocam biz de bu yıl içinde bir obezite polikliniği kurduk. Gastroenteroloji ve endokrinoloji bilim dallarımız birlikte bu konuda hareket ettiler. Çünkü burada hastanın hem kilo verme süreci desteklenirken hem bir yanda gastroenteroloji tarafından karaciğer yağlanmasının takibi yapılarak bununla ilgili gerekli tedbirler de erkenden alınmış oluyor. Bu gibi multidisipliner polikliniklerimizin sayısı hocam ihtiyaç

0: sadece yönelik olarak her geçen gün artmakta. Üniversite hastanelerinin burada üstlendiği iki rol var tabii. Birincisi bu hizmet modellerini geliştirmek, bu tür polikliniklerin sayısını arttırmak. Ama ikincisi de yine bunun kadar önemli, belki daha önemlisi geleceğin hekimlerini bu değişen hasta profiline uygun şekilde eğitmek, buna hazırlamak. Bu bütüncül değerlendirme yeteneğini yeni hekimlerimize kazandırabilirsek aslında bu bizim hizmet rolümüzün de önüne geçecektir. Çünkü hizmet veren bir hekimin yanı sıra biz ileride hizmet verecek 10 hekim yetiştirebilmekteyiz. Bu bizim asıl gücümüz diye düşünüyorum.
1: Hocam, yeri gelmişken bir de yaşlı bakımından bahsetmek istiyorum. Yani yaşlı nüfusunun artmasından bahsediyoruz. Yaşlı bakımı aslında çoğunlukla sistemimizdeki bazı yapılar sebebiyle diyelim özetle. Bazen tedavi edici hizmetlerin üzerine kalan bir durumdan bahsediyoruz. Ama baktığımız zaman yaşlı nüfusun artması yalnızca sağlık sistemini değil, sosyal hizmetleri de etkiliyor. Yani sizce yaşlı bakım hizmetleri önümüzdeki dönemin en önemli politik alanlarından biri olacak mı? Yani uzmanlar yaşlı bakım hizmetlerine yönelik talebin her geçen yıl arttığını ifade ediyor. Bu artışın temel nedenleri bağlamında da konuşabilir miyiz?
0: Tabii ki hocam. Ben de bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Bence bu konunun önemi giderek artıyor ve öncelikli konular haline gelecek. Yaş nüfusun artması hocam, sağlık sisteminin olduğu gibi sosyal hizmetleri de doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle bu konu Sağlık Bakanlığı ile birlikte sosyal hizmetler ve aile politikalarının da kesişim noktasında yer almakta. Talebin artması hocam, konuştuğumuz gibi temel nedeni yaşlı nüfusun toplum içindeki oranının artması. Bunun yanı sıra burada sosyal faktörler de var. Aile yapısının değişmesi. Yani önceden alışık olduğumuz çok kuşaklı geniş ailelerin yerini daha küçük hane yapılarının alması. Kadınların iş hayatına katılımının artmasıyla birlikte evde bakım veren kişi sayısının azalması. Ayrıca yaşlı bireylerin yine değişen aile yapısıyla beraber tek başına yaşadığı hanelerin de artması burada önemli sosyal değişkenleri oluşturuyor hocam. Mevcut kapasitenin geliştirilmesinde önceliğimiz aslında evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerini geliştirmek olmalı. Çünkü yaşlı bireyin büyük çoğunluğu kendi evinde alışık olduğu ortamda daha mutlu ve huzurlu doğal olarak. Yine sürekli yanına gidip gelen olmadığı zaman hastanede de çok yalnız ve izole kalıyorlar. Gerçekten bu sosyal izolasyon sağlık durumlarına da yansıyor. Biz bunu gözlemliyoruz kendimiz. Bundan sonraki basamak olarak kurumsal bakım kapasitesini ihtiyaç duyulan bölgelerde artırmak bir sonraki adım olarak politikaların yapması gerektiği bir iş hocam. Ve tabii yine bu kurumların kalite standartlarını belli bir seviyede tutmak gerekiyor kapasiteyi arttırırken. Aile bireylerine yine bakım verenlere destek mekanizmaları oluşturmak da çok önemli. Çünkü bu kişiler büyük bir fedakarlıkla görünmeyen bir yük taşıyorlar. Dünya örneklerine bakacak olursak bazı Avrupa ülkelerinde kademeli bakım modelleri öne çıkıyor. Hatta bazı ülkelerde de uzun süreli bakım için ayrı bir sigorta sistemi kurulmuş durumda. Sistemi tek bir basamağa, yani sadece huzurevi ya da sadece bakım evi gibi bir sisteme indirgemeden evden kuruma giden kademeli esnek bir yapı kurulması çok önemli hocam. Bizim hastalarımıza gördüğümüz evde bir destek mekanizması eğer kuramadılarsa, yani bu geniş aile yapısı işte evde birden fazla destek olabilecek nöbetli olarak hastaya bakabilecek bir desteği yoksa eğer, bu durumda biz bu hastalarımız hastaneden taburcu olacağı zaman hasta veya yakınlarından şöyle bir itiraz duyuyoruz. Hocam biz evde nasıl bakalım? Bunu çok sık duymaya başladık ve bunu duyduktan sonra da elimizden başka bir şey gelmiyor. Artık devlet bakım evlerine başvurmak durumunda kalıyoruz. Bunlara da talep çok fazla hocam. Yani belki artan talebi karşılayacak kadar kapasite artışına son yıllarda gidememiş olabilir. Bu bakım evlerimizde çok büyük özveriyle çalışıyor personelimiz, kurumlarımız bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun farkındayım. Ama maalesef talep tahmin edilenden daha hızlı arttı belki de son yıllarda. Bundan dolayı Ankara gibi büyük şehirlerde özellikle bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Bizim hastanemizde de bunun örneklerini görüyoruz. Öyle bir talep artışı var ki belki sadece tek çözüm bu kapasiteyi artırmak da olmayabilir. Bir yandan da buna duyulan ihtiyacı azaltmak. Yani bizim bakım evine gitmeden önceki süreçte bu hastaları evinde bakabildiğimiz süreyi uzatmak ve bakım evine ihtiyacı bu şekilde azaltmak da maliyet etkin bir politika olabilir gerçekten. Pek çok ülke çünkü bu yolu benimsemiş durumda ve bunların örnek alabiliriz kendimize. Ev ortamında hastanın bakımı için işin hem sağlık hem de sosyal boyutu var. Hastanın sağlık ihtiyaçlarını evde gidermenin yolu var aslında. Bu sistem ülkemizde mevcut. Evde bakım hizmetini pek çok devlet hastanemiz ve özel sektörde hatta vermekte. Ve bunun için en azından devlet sektöründe hastaya hiçbir ek maliyeti bu işin olmuyor. Bu kapasitenin yeterliliğini ilgili bakanlıklarımız çalışacaktır. Ancak sadece bununla hastanın ihtiyacı tamamlanmıyor. Bir de sosyal destek kısmı var. Yine bu yönde de tabii çalışan kurumlarımız var. Ama bu kapasitenin de önümüzdeki süreçte arttırılmasına yönelik çalışmanın erkenden yapılması gerektiği kanaatindeyim. Burada sosyal destek olarak da yalnız yaşayan bir hastaysa özellikle hem ziyaret edilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, bu konuda bakanlıklarımız, belediyelerimiz çalışmakta, pandemi zamanı

0: da bu konuda çok etkin çalışmalar olduğunu medyadan takip ettik. Ama bu ihtiyaç önümüzdeki süreçte yine giderek artacak, tekrar tekrar vurguluyorum. Bunun yanı sıra bir de maddi ihtiyaçları var bu hastaların ve bakım verenlerinin. Çünkü hasta bakmak tam zamanlı bir iş hocam. Biz bunu hastanede canlı olarak görüyoruz. İşinden ayrılmak durumunda kalabiliyor insanlar ya da uzun süreli izin almak durumunda kalabiliyor ya da eğitimine ara vermek zorunda kalan bakım verenlere de şahit oluyoruz. Yani bu insanların bir şekilde geçimini sağlayacak bir destek alması gerekiyor ve bunu devletten bekliyorlar haliyle. Bu konuda bizim de bu bakım verenlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam hemen yeri gelmişken bir noktada da şey değinmek istiyorum. Bütün bölümlerimizde aslında bir vurgu oldu. Korucu sağlık hizmetlerine. Çünkü her zaman korumak birincil ve önlemek her zaman daha etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Burada koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşlanma politikaları bu süreçte neden kritik önem taşıyor? Çünkü kurumsal çözümlerden bahsediyoruz ama pek çok değerli konumuz da zikrettiler. Ne kadar büyük kurumlar yaparsak yapalım, eğer koruyamazsak bunlar zaten dolacak. O yüzden konu dönüp dolaşıp aslında koruyucu hizmetlere gelir. Bu bağlamda söyleyebileceğiniz neler var hocam?
0: Hocam kesinlikle çok önemli bir konu. Sağlığın aslında en önemli ayağı koruyucu sağlık hizmetleri. Tabii hiçbiri olmazsa olmaz. Bir bütün halinde sağlığı her yönü kuvvetli olmalı. Yoksa en zayıf basamak bütün hizmeti sınırlandırır ama koruyucu sağlık hizmetleri şöyle öne çıkıyor. En maliyet etkin basamak aslında. Yani bugün biz örneklerini görüyoruz. Çok pahalı tedaviler. Bunu medyadan duyuyoruz. Yardım kampanyaları görüyoruz. Her geçen günde yeni ve çok pahalı tedaviler çıkmaya devam ediyor ama biz hala mevcut durumda çok daha ucuz bazı yöntemlerle biz bu zor hastalıkları aslında önleyebiliyoruz. Önemli olan daha kolayken bu sorunu çözmek. Çünkü iş işten geçince bazı şeylerin çözümü daha zor oluyor. Yani çok basit bir örnekle hocam. Mesela sigarayı bırakmak ilerideki bir kanser tedavisine göre ya ucuzu da geçtim bize para kazandıran bir çözüm aslına bakarsak. Yine bazı sağlık taramaları var ki çok basit testler. Toplum çapında yani binlerce, milyonlarca insana yapılması dahi çok büyük maliyetler yaratmazken önleyebildiği kanser hastası sayısı bunun misli misli bir sağlık maliyetini bize kazandırmış oluyor. Bunun yanı sıra tabii ki bu sadece bir para hesabı da değil. Pek çok hastanın hasta olması önlenmiş oluyor. Pek çok hastanın yakınlarının üzülmesi, bir yakın aile bireyini kaybetmesi önlenmiş oluyor belki. Yani bu işin sosyal tarafında düşündüğümüz zaman toplum sağlığı çok yönüyle ele alınması gereken bir konu. Bu konuda hocam mevcut sağlık sistemimizde çok güzel gelişmeler var aslında. Sağlıklı hayat merkezleri var. Kronik hastalıkların gelişmesini önlemeye yönelik kurulmuş, son yıllarda sayıları giderek artan, bakanlığımızın çok da önemsediği ve geliştirdiği bir alan. Bu sağlıklı hayat merkezleri birinci basamak sağlık hizmetimizi oluşturuyor. Burada hocam diyetisyeninden fizyoterapistine, hekimine, psikoloğuna kadar pek çok sağlık branşı bir arada bulunuyor ve halkımıza ücretsiz şekilde hizmet veriyorlar. Birisi bizim hastanemizin hemen yanında. Onu yakından görüyoruz. Telefonlarımıza gelen kısa mesajlarla haberdar olabiliyoruz bu durumdan. Giderek de sayıları artıyor. Bu konuda halkımızın ben yeterli bilinçte olduğunu düşünmüyorum yalnız. Çünkü ben kendi çevreme baktığım zaman bunu ben belki işin içinde sağlık profesyoneli olduğum için daha bu konuya dikkatimi veriyorum ama aile bireylerinde bu dikkati göremiyorum. Biraz daha belki medyanın bunu konuşması lazım. İnsanların bu oralara yöneltilmesi lazım. Yine hocam uzun yıllardır çok değerli hizmetler veren KETEM'ler var. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri. Bu konuda farkındalık biraz daha fazla gördüğüm kadarıyla. Kendi hastalarımda bunu çok görüyorum. Ben işte ilgili yaşa uygun kanser taramalarını yaptırdınız mı diye sorduğumda hastalarımın büyük bir oranından en yakındaki KETEM'e gittiklerini ve gerekli taramaları burada yaptırdıklarını öğreniyorum. Bu çok kıymetli. Pek çok gelişmiş olan ülkede de bu sistemler yer alıyor. Benim de gözlemleme şansım oldu. Hatta hocam bir adım ötesine belki bunu taşımalıyız diye düşünüyorum. Burada şimdi bizde imkan var. Kapımız açık, ücretsiz. Herkesi bekliyoruz. Belki zaman zaman duyuru yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan mesajlar geliyor. Taramalarınızı yaptırın diye. Ama çok iyi niyetli gidiyoruz. Hani biz sadece davet usulü gidiyoruz ama belki hocam biraz daha ısrar ve hatta belki yaptırım boyutunu tartışmamız lazım. Çünkü bu hastanın iyiliğine bir süreç. Bu konuda tartışma yok. Ama kamunun da iyiliğine bir süreç. Yani biz bunu hastaya bir iyilik olsun diye yaparken aynı zamanda sağlık sistemine de para kazandırmak için, tasarruf için de bunu desteklemeliyiz. O yüzden de bizim bu tasarrufu elde edebilmemiz için belki hastayı erkenden zorlayıcı bazı mekanizmalarımız da olmalı. Yani bu tabii ki ceza değil ama teşvik belki de. Yani ya da daha sık hatırlatma, belki ısrar, belki aramalar. Yani siz de tecrübe ediyorsunuzdur hocam. Sık sık telefonumuz çalıyor. Bir tanıtım için olsun, bankalardan olsun bir şekilde buna alıştı artık herkes. Yani bir de Sağlık Bakanlığı arasın. Ayda bir bakanlıktan birisi arasın. Kanser taramanızı yaptırdınız mı desin. Bence buna insanlarımızın

0: rahatsızlık duyacağını değil de tam tersine memnuniyet duyacağını düşünüyorum ben. Çünkü taramalara katılımımız düşük düzeyde hocam. Bizim önerilen kanser taramalarında olsun, yine erişkin çağda önerilen aşılarda olsun. Çocukluk aşılarında çok iyiyiz ama erişkin çağda aşılarda bazı araştırmalarımız var, toplum taramalarımız var. Hedefin çok altındayız. Bu nedenle hocam bunların daha sık hatırlatılması, teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, belki artık ısrar mekanizmalarının insanları sık boğaz etme derecesine kadar gelinmesi herkesin faydasına olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, daha uzun yaşamak ile daha sağlıklı yaş almak arasında bazı bir fark olduğunu biliyoruz. İnsanlarımızın daha uzun yaşamak yerine daha sağlıklı yaş almak için yapabileceği şeyler var mı? Ne gibi tavsiyeleriniz olur?
0: Hocam bu bence sorulması gereken en önemli sorulardan birisi. Daha uzun yaşamak tabii ki sağlıklı yaşamakla aynı şey değil. Ömrü uzatmak, eğer bu yıllar, bu uzayan ömür hastalıklarla, bağımlılıkla, düşük yaşam kalitesiyle geçiyorsa birey içinde, toplum içinde asıl istediğimiz sonuca ulaşmış olmayız. Asıl hedefimiz bizim sağlıklı yaşam süresini uzatmak olmalı. Bunun için de bağımsız, aktif ve hastalıksız geçirdiği yılları biz arttırmayı hedeflemeliyiz. Sağlıklı yaşanmak isteyen dinleyicilerimize benim önerilerim şunlar olur. Düzenli check-up ve tarama testlerini ihmal etmesinler. Konuştuğumuz konudan başlayayım ama yine daha önemli konular da var. Burada da düzenli fiziksel aktivite, kas gücünü korumak ve denge yeteneğini korumak, ileride yaşlandıkları zaman düşmelerle hastalıklarını, kırıkları önlemek için çok önemli. Yine beslenmeye dikkat etmek pek çok kronik hastalığın gelişimini önleyici bazı avantajlara sahip. Burada belki ayrı bir programda bunu detaylı konuşmak lazım ama bir cümleyle özetlederseniz bana. Çok özetle şunu söyleyebilirim. Aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınmak, yüksek lif, yine yağlı balıkları da içeren Akdeniz diyetini ön plana almak, benimsemek, tuzu fazla kaçırmamak, belki en önemli ilkeler arasında sayabileceğim tedbirler. Yine hocam çok önemli bir faktör sosyal hayatla bağlarını koparmamaları. Zaten aslında bizim geniş aile yapımızda bunu doğal olarak sağlıyoruz ama maalesef bu her zaman mümkün olmuyor. Yani eşini kaybeden yaşlı bireyler bir izolasyona doğru sürükleniyor. Eğer çocuklarıyla beraber yaşayamıyorlarsa. Yaşıyorlarsa dahi tüm çocukları çalışıyorsa gündüz 8-10 saat bir zaman diliminde tek başlarına kalabiliyorlar. Bunu mümkün olunca, eğer yanlarında durabilecek sürekli bir aile bireyi yoksa, bu kez diğer yaşlı bireylerle bir arada bulunabilecekleri, belediyelerin belki bu tür kurumlarına, lokallerine yaşlı bireylerimizi götürmemiz gerekiyor. Günlük belki biz işe giderken aynı çocuğumuzu okula bırakır gibi yaşlı bireyimizi de sosyalleşeceği ortama bırakmamız lazım. Eskiden belki köy ortamında bu daha doğal ortamda gelişebiliyormuş. Kıraathaneler varmış işte ya da köyün kadınları bir arada günlük işlerini yürütüyorlarmış. Ama şimdi apartman hayatında bu böyle olmuyor hocam. Bunu bizim desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Hem ruh sağlığını hem de beyin sağlığını bu çok destekleyen bir faktör. Bunama için, demans için çok önemli bir risk faktörü sosyal izolasyon ve maalesef bu giderek artıyor toplumumuzda. Biz bu tedbirlerle kontrol altına aldığımız veya gelişmesini önlediğimiz bir hastalıkla ileride tedavisini çok daha zor sağlayabileceğimiz bir hastalığı erken aşamada kolay bir şekilde engellemiş oluyoruz. Ve bu hem kişiye hem sisteme büyük bir avantaj sağlıyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacak çok fazla şey var. Ben bu sınırlı süre içerisinde yeterince kıymetli soru ve cevabı sığdırabildiğimizi düşünüyorum. Tecrübenize, bilginize, emeğinize sağlık. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde demografik dönüşüm ve geleceğin hasta profili başlığını değerli konuğumuz Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Alican Kurtepek ile konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor tarihinin en büyük ve en saygılı rekabetini Roger Federer'le Rafael Nadal arasındaki o eşsiz bağı konuşacağız. Bu rekabet sadece iki tenisçinin mücadelesi değil, iki farklı felsefenin ve oyun tarzının sahadaki muazzam çarpışmasıydı. Federer ve Nadal'ın karşılaşmaları bir bakıma zarafetle gücün buluşması demekti. Federer, kortta bir balet gibi süzülen, her vuruşu adeta estetik kokan bir dehaydı. Nadal ise her puan için canını dişine takan ve asla pes etmeyen bir savaşçıydı. Tenis dünyası Federer'in kusursuz tek el vuruşlarına karşı Nadal'ın o meşhur solak ve güçlü oyununun yarattığı zıtlığa daima hayran kaldı. Bu rekabetin zirve noktası 2008 Wimbledon finaliydi. Yağmur aralarıyla da kesilen ve yaklaşık 5 saat süren o mücadele pek çok kişiye göre tarihin en iyi tenis maçı kabul edilir bugün bile. Nadal'ın Federer'in kalesi sayılan Wimbledon'da zafer kazandığı o gece belki de teniste bir devrin değiştiği andı. Federer ve Nadal'ı unutulmaz kılan aslında birbirlerine duydukları derin saygıydı da. Federer, Nadal için benim oyunumu çözmek için yaratılmış karşı bulmaca gibiydi derken, Nadal, Roger Federer olmasaydı ben bugün olduğum oyuncu asla olamazdım itirafında bulundu. Sahada birbirlerini zorladıkça dostlukları da bir o kadar güçlendi. Bu büyük hikaye bir galibiyetle değil, gözyaşlarıyla sona erdi. 2022 yılında Federer'in veda maçında iki dev ismin kort kenarında el ele ağladığı o an, sporun, spor ahlakının, spor ruhunun başarılardan, rekorlardan, kupalardan çok daha büyük olduğunu kanıtladı. Nadal'ın o gün söylediği şu söz her şeyi özetliyordu. Roger, korttan ayrıldığında benim hayatımın bir parçası da onunla birlikte gitti. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'in para transferinden sorumlu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 17 Haziran'da meydana gelen göçükte bir kişi göçük altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara